0: Kor! Kor! Ece! Ece! Nine!
1: Hadi çekin!
2: Yok! Kayıyoruz!
1: Ayakları kayıyor! Kayıyor!
3: Bu böyle olmayacak. Hadi yeniden deneyelim.
2: Bir dakika arkadaşlar. Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
0: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
1: Bir, iki, üç.
4: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
0: Ozan, Can, dayanın.
2: Kayıyoruz.
1: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
2: Yer çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
0: Evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
2: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
4: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden.
6: Hay Allah, küre küre bitmedi.
7: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Kar mı yağmış? Sirkelensem iyi olacak.
8: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk, hırr, ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
7: ne oldu şimdi?
8: Ha, çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
6: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Yok.

0: Amir yine mi?
1: Bu kargaşa nereden çıktı bu öyle?
0: Tamam. Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
2: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
1: Kurtaracağım seni dostum.
2: Bırak beni. Bırak. Kes. Yardım.
1: Bir, iyi misin? Seni kurtardım.
2: O kardan adam değildi. Sendin.
0: İlahi Mirmir. Hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
2: Zaten çok da korkmadım.
1: Tabii.
3: Mert abi dikkatlisin.
4: Bu çok eğlenceli.
5: Uçuyoruz.
6: Hayır, kayıyoruz.
7: Taş.
8: Yandık.
4: Bu çok eğlenceliydi.
3: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
9: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
4: Sahi mi nene? Nedir?
9: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
10: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo!
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
1: Hey! Hey! Şşş! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir.
3: Ben Mirmir.
4: İşte burada.
5: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
4: İşte sandık.
6: Vay.
7: İşte şimdi oldu.
2: Mirmir, sen harikasın dostum.
3: Harikasın dostum.
2: Duydunuz mu? Bana diyor harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi.
3: Mirmir, hayaller kurar.
8: Hayaller kurar.
0: Kar topu.
1: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
3: Kaçan!
1: Temtem çok yavaş.
3: Koş Temtem.
1: Hadi Temtem hadi.
7: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
9: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
7: Sen de benimle geliyorsun Köstebek.
1: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
2: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım. Allah'ım, sana şükürler olsun.
9: İşte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
7: Suku tutun dostum.
5: Mirmir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum.

0: sanki cevap verecekmişsin gibi.
1: Yem yem yem yem.
2: Temtem. Hey, uyan Temtem.
3: Biz kazanacağız. Elbette.
2: Ve başlayın.
1: Çok soğuk. Yem yem yem yem.
3: Aç. Başardık.
0: Olamaz. Ece.
3: Bizi geçemezsiniz.
4: Çekilin.
3: Yetiştik.
0: Olamaz.
3: Olamaz.
2: Ama aynı anda.
3: Aynı anda.
2: Kazanan
0: biziz.
2: Biz kazandık bence.
5: Ya bence biz.
2: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok. Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
2: Bize de verirler mi acaba?
3: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
3: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
4: Yarışı kim kazandı?
3: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdın.

Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin değil mi çocuklar?

0: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
1: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
1: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Evet. İşte oldu. Bez bebeğin eski sağlığına kavuştu. Al bakalım.
1: Ellerine sağlık anne. İyileştin mi sen? İyileştim. Teşekkür ederim Tuğba Sultan.
0: Biliyor musun güzel kızım? Benim de böyle bir bez bebeğim vardı.
1: Ya.
0: Kendim dikmiştim. Annem de yardım etmişti tabii. Eskiden şimdiki gibi çeşit çeşit oyuncak yoktu. Hem her gördüğümüzü de alamazdık. Onun için kendi oyuncaklarımızı da daha çok kendimiz yapardık.
2: Biz geldik.
0: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Yardım edeyim baba.
3: Sağ ol kızım.
0: Ne çok şey almışsınız.
3: Oğlumla alışveriş yaptık biraz.
2: Hem yiyecek aldık hem de oyuncak.
1: Aa, oyuncak mı? Hani nerede?
2: İşte burada.
0: Aa.
1: Ama burada sadece karpuz var.
2: Tamam işte. O hem yiyecek hem de oyuncak.
1: Hı? Nasıl yani?
2: Babamla karpuz kabuğundan araba yapacağız. Değil mi baba?
3: Evet oğlum.
1: Araba mı? Karpuz kabuğundan mı?
3: Biz küçükken çok yapardık. Karpuz kabuğundan gemi de güzel olur. Arkadaşlarla nehirde gemileri yarıştırırdık.
1: Gerçekten mi? Çok eğlenceliymiş.
3: Hem de nasıl?
2: Ben aslında babama oyuncak aldıracaktım. Ama sonra bir sürü oyuncağım olduğunu düşündüm. Babam da bu hikayeyi anlatınca oyuncak almaktan vazgeçtim.
0: Aferin benim oğluma. Önemli olan oyuncak değil ki. Onunla kurduğun oyun. Öyle değil mi?
3: Doğru.
2: Hadi baba. Bir an önce yapalım arabayı.
3: Acele etme oğlum. Bize karpuzun kabuğu lazım. Onun için de önce içini kullanmak lazım.
1: Babam haklı Tuna. Hiçbir şeyi israf etmiyoruz. Unuttun mu?
2: İyi ama araba yapmak için sabırsızlanıyorum. Hadi hemen içini yiyelim o zaman.
0: Benim daha iyi bir fikrim var. Şöyle buz gibi bir içeceğe ne dersiniz? Hem de karpuzdan.
1: Harika olur.
3: İyi düşündün canım.
1: Ne güzel. İçinden içecek yapacağız. Dışından oyuncak. Çok heyecanlıyım.
3: Siz içini çıkarıp kullanın. Sonra beni çağırırsınız. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
3: İçi sizin, dışı bizim işimiz. Ben gidip biraz dinleneyim. Hadi size kolay gelsin.
0: Hadi biz de işe koyulalım.

0: Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina. Ve bu da annem Tuğba Sultan. Her zamanki gibi yine harika bir tarifle karşınızdayız.
1: Beni unuttun abla.
0: Hiç seni unutur muyum Tuna'cığım? Arkadaşlar bu da kardeşim Tuna. Bugünkü tarifte bize yardım edecek.
1: Sadece size değil babama da yardım edeceğim.
0: Evet arkadaşlar, bugün karpuzla harika şeyler yapacağız. Karpuzun hem içini hem de dışını kullanacağız.

0: sultanım.
1: Aynen öyle şefim. Önce biz karpuzun içinden güzel bir içecek hazırlayacağız.
2: Sonra da babamla karpuzun kabuğundan oyuncak araba yapacağız.
0: Yani videoyu sonuna kadar izleyin, yoksa çok şey kaçırırsınız. Hazırsanız işte karpuzlu içeceğin malzemeleri geliyor. Karpuzlu içecek için bir karpuz, yarım limon, bir tatlı kaşığı şeker gerekiyor. Hadi siz malzemeleri hazırlayın. Biz de her zamanki gibi önce

0: Eller yıkandı, malzemeler toplandı. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultanım? Hı?
1: Önce karpuzu ikiye bölüyoruz.
0: Bu işi tabii ki Tuğba Sultan yapıyor.
1: Evet.
2: Oo, içi çok güzel çıktı.
1: Evet, güzel seçmişsiniz.
2: Babam karpuz aldı, hoplattı, eliyle tık tık vurdu. Ben top oynuyor sandım ama babam bu karpuz seçme taktiği dedi.
1: Evet canım, bak bu taktik işe yaramış.
0: Arkadaşlar, karpuzu kestiğimize göre artık içini çıkarabiliriz. Kabuğunu kullanacağımız için ona zarar vermeden çıkarmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız anne?
1: Dondurma kaşığıyla.
0: Aa, harika fikir.
1: Dondurma kaşığınız yoksa normal kaşıkla da olur.
0: Biz hazırız.
1: O halde hadi başlayın bakalım küçük şefler.
0: Arkadaşlar, tıpkı dondurma alır gibi kaşığı karpuza batırıp alıyoruz. Bakın böyle.
2: Çok kolaymış. Karpuz topu oldu.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi karpuzun içini boşalttık. Şimdi de çekirdeklerini ayırıyoruz. Bakın, işte böyle.
1: Çekirdekleri atmıyoruz. Onları güneşte kurutacağız ve tıpkı ayçiçeği gibi çitleyeceğiz.
2: Aslında böyle de çitleniyor mu? Kuruduğunda tadı daha güzel oluyor.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi karpuzun hem içini kullanıyoruz, hem çekirdeğini, hem de kabuğunu.
2: Sıfır atık.
0: Çekirdekler tamam.
2: Şimdi ne yapıyoruz anne?
1: Karpuzu blender'a koyuyoruz.
0: Arkadaşlar, içeceğimizi blender'da yapacağız. Çünkü karpuzun iyice ezilmesi gerekiyor.
1: Haklısın şefim. Evet, karpuzu koyduk. Şekeri de ekleyelim.
0: Ben hallederim.
1: Evet. Sıra limonda.
2: Onu da ben hallederim.
1: Birkaç damla sık bakalım.
2: Tamam. İşte oldu.
1: Evet, harika bir takım çalışması oldu.
0: Arkadaşlar, tüm malzemeleri koyduk. Artık çok küçük bir işimiz kaldı. Ne mi? Şu düğmeye basmak. İşte bu kadar. Ha?
1: Karpuzlu içeceğimiz hazır. Buzdolabına koyalım. O soğurken siz de oyuncağınızı yapın.
2: Yaşasın!
0: Arkadaşlar, tarifin bu kısmında babam bize yardım edecek.
3: Merhaba çocuklar.
2: Babamla karpuz kabuğundan araba yapacağız.
0: Evet, malzemeler işte burada. Karpuz kabuğu ve 2 adet tahta şiş. Baba, bu niçin?
3: Bu çubuklarla tekerleri birbirine ve arabaya sabitleyeceğiz.
2: Teker de mi yapacağız?
3: Tekersiz araba olmaz, öyle değil mi?
2: Olmaz ama teker yok ki.
3: Merak etme, tekerleri de biz yapacağız. Ama önce arabanın gövdesi. İşte burada. Bu şişi karpuzun 2 kenarına geçiriyoruz. İşte oldu. Bu ön tekerler için. Şimdi arka tekerler için bir şiş daha kullanıyoruz.
2: Oo.
3: Bu da tamam. Tekerleri takacağımız çubuklar hazır. Şimdi sırada tekerler var. Tekerleri de diğer karpuz kabuğundan yapacağız.
2: Aa, bu harika bir fikir baba.
3: Eğer isterseniz eski kırık bir oyuncak arabanızın tekerlerini de kullanabilirsiniz.
0: Böylece eski oyuncağımızı değerlendirmiş oluruz. Değil mi baba?
3: Aynen öyle güzel kızım.
0: Bu daha da harika bir fikirmiş.
3: Biz bu arabanın tekerleri için karpuz kabuğu kullanıyoruz. Kabuktan 4 tane yuvarlak keseceğiz.

0: Yuvarlakların birbirine eşit olması gerekiyor. Hadi bakalım, başlayalım. Bu bir, bu iki, üç ve dört.
1: Vay, baba, bu tekerler aynı büyüklükte olmuş.
0: O zaman aferin bana. Hadi bakalım, tekerleri de siz takın. Ön tekerleri Lina, arka tekerleri de Tuna taksın.
2: Anlaştık.
0: Unutma Linacığım, şişi tekerin tam ortasına takacaksın.
2: Tamam. Oldu mu baba?
0: Oldu. Şimdi diğerini tak bakalım.
2: Ön tekerler hazır.
1: Sıra bende.
2: İşte oldu.
0: Aferin size.
1: Aynı kaplumbağaya benzedi.
0: Doğru. O zaman bu arabaya tosbağa diyelim. Ne dersin?
1: Tosbağa. Çok güzel oldu.
0: Son olarak tosbağaya ip bağlayacağız. Böylece onu çekerek ilerletebilirsiniz.
1: Yaşasın. Tosbağa hareket edecek.
0: Önce ipi geçirmek için kabuğa delik açıyoruz. Sonra da delikten ipi geçirip bağlıyoruz. İşte oldu. Tosbağa gitmeye hazır.
1: Tosbağa gidiyor.
2: Gel bakalım.
3: Arkadaşlar, bugün karpuzdan harika bir içecek ve oyuncak yaptık. İnşallah tarifimizi sevmişsinizdir. Siz de denemeyi ve yaptığınız oyuncağın fotoğrafını göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.

0: anne, arabamız nasıl olmuş?
1: Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık.
2: İşimizi bitirdiğimize göre artık şu harika içeceği içebiliriz.
0: Tuna nerede?
3: Az önce buradaydı.
4: Buradayım. Bakın, maske yaptım. Ben karpuz adam.
1: Hadi bakalım karpuz adam. Biraz enerji topla. İçecek zamanı.
0: Yaşasın.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Ve 2 ve 3 ve 4 ve evet. Bugünlük bu kadar egzersiz yeter. Postacı yürüyüş yarışması için kendimi hazır hissediyorum çocuklar. Bu yıl 16.sı düzenleniyor. Geleneksel. Elektronik posta geldi. Postacılık yarışmasından geliyor. Tesadüfe bak. Ne yazıyormuş bakalım. Sayın ve sevgili katılımcımız Naci. İyi misiniz? İyiyim. İnşallah hazırsınızdır. Şükürler olsun. Hazırım. Yanınızda getirmeniz gereken belgeleri unutmayın. Evet, doğru. Yarışmadan önce bir şey daha yapacağım. Arkadaşım Feyyaz'a mektup yazıp teslim edeceğim. Bu gerçekten de iyi bir fikir. Adres neydi? Hatırladım. Hemen bir kalem kağıt alıp yazmaya koyulayım. Yazmak için önce halini hatırını sorarak güzel bir cümle kurmalıyım. Benim küçük dostum. Yaptığını beğendin mi? Bir an neye uğradığımı şaşırdım. Allah korudu. Verilmiş sadakamız varmış demek ki. Bu da neydi şimdi böyle? Çay her yere dökülmüş. Bu iyi olmadı. Mektup kağıdı da ziyan oldu. Bu işi sonraya bıraksam iyi olacak. Yeri gelmişken, hazır egzersizimi de yapıp 10.000 sağlıklı adımı da tamamlamışken, bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Bir illüzyonist şapkası. Ama size bunu anlatmayacağım. İllüzyonist değilim. Çok merak ettim. Bakalım şapkadan tavşan çıkacak mı? Bakalım. Bir güvercin. Evet, bir postacıyım. Size postacıdan bahsetmeden önce güvercine söylemem gereken şeyler var ama. Sevgili dostum güvercin. Tarihte dedenlerin, babaanne ve anneannelerin postacılık yaptığını biliyor muydun acaba? Öyle çipil çipil bakıyorsun. haklısın, haklısın. Kafan karıştı değil mi? Öyleyse daha açık anlatalım. Çocuklar bakın, iki tepenin üstünde ateşler yakılmış. Dumanla haberleşiyorlar. Manası ne acaba? Hazır şurada yanan bir ateş olduğuna göre, hadi onlara bir selam verelim. Şurada bir yerde bir battaniye olacaktı. Kontürüm bitti. Hay Allah, yanlış anlayacaklar şimdi. Bence buralarda fazlaca oyalandık çocuklar. Dumanca dilinde pek başarılı olamadık baksanıza. O zaman bildiğimiz yerden devam edelim en iyisi. Şimdi...

0: Yıktım perdeyi eyledim viran. Nasıl ama posta güvercini gibi geldim hemen. Tahtada neler varmış bakayım. Evet, postacılığın tarihi gelişimi resmedilmiş. Çocuklar, bu kez doğru yapmışsınız. Her zamanki gibi bir şakayla karşılaşırım sanıyordum. Evet çocuklar, tahtada da gördüğünüz gibi postacılığın ilginç bir tarihi vardır. Bu da neyin nesi? Niçin postacılıkla ilgili olanları silip pastacılıkla ilgili bir görsel geldi ki şimdi? Hemen geri alabilir miyiz rica etsem? İyi ki doğru yapmışsınız dedim. İşte bu. Çocuklar, postacılık geçmişte çok ilginç yöntemlerle yapılmış. Önceleri güvercinler eğitilerek, ayaklarına takılan küçücük notlar posta olarak gönderilmiş başka yerlere. Bazı medeniyetlerde ise hızlı koşucular bu işi üstlenmiş. Ve atlar. Atları da pek severim. Atlar ve atlı arabalar çok uzun yollar aşarak gece, gündüz, kar, kış demeden posta ulaştırmak için yollara revan olmuşlar. Günümüzde artık postacılar çok farklı yöntemlerle çalışıyor tabii. Artık bisiklet, motosiklet, otomobil, kamyon ve uçak kullanılıyor. Peki, postacı olmak için ne yapmak gerekiyor dersiniz? Hemen bakalım.
1: Nasıl postacı olunur?
0: Evet, bunu gerçekten de merak ediyoruz.
1: En az lise mezunu olmak.
0: Evet.
1: Kamu personeli seçme sınavında başarılı olmak.
0: Bunda başarılı olacağımdan kuşkunuz yoktur herhalde.
1: PTT yani Posta ve Telgraf Teşkilatı'na iş başvurusunda bulunmak.
0: Kabul edilmiştim, evet.
1: A2 motosiklet ehliyeti ve B sınıfı araç ehliyetlerine sahip olmak avantajlı olacaktır.
0: Uçak dahil tüm araçlara uygun ehliyetim var. Sağlık durumuna bakılıyor mu acaba? Çünkü postacı kapı kapı geziyor.
1: Sağlık raporunun uygun olması.
0: Tamam, oldu bu iş. Arkadaşıma mektup yazıp hemen geri geliyorum. Bir postacı olarak mektubu ona kendi ellerimle teslim edeceğim. Burada bekleyin, gelmem uzun sürmez. Gelirim demiştim. işte oldu. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. İşimize bakalım. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Arkadaşımın evi şu taraftanmış ama ben sahilden gitmeyi tercih edeceğim. Deniz havası ala ala giderim. Girilmez yazan yerden bir süre ilerleyip kestirmeden sahile ulaşabilirim. Kendi pratik zekam kendimi çok şaşırtıyor bazen. Arkadaşım postacı olarak karşısında beni görünce ne kadar şaşıracak kim bilir. Bu hiç iyi olmadı işte. Bir bataklık eksikti. Ne yapacağız şimdi? Ne ateş var ne de tam davulu. Tehlikede olduğumu nasıl haber vereceğim? Umarım tahmin ettiğim şey değildi. Dişli, benim küçük dostum. Beni hemen buradan çıkarmalısın. Hadi dostum oyalanma. Bir sopa bulup beni buradan kurtarmalısın. Beni yutacak acele et. Hemen gelmelisin. Batıyorum. Yardım et. İmdat. Sen burada mıydın? Şükürler olsun Allah'ın sevdiği kuluymuşum.
2: Yardım etmemi ister misin?
0: Yok ben böyle iyiyim.
2: Ne yapıyorsun peki?
0: Çamur banyosu. Şakaydı. Batıyorum. Ne yapacağım şimdi? Mektubu da götüremedim. Buradan kurtulmama yardım etmelisin Uhay. Ne gündü ama. Sağ olun çocuklar. Hadi gelin size limonata ısmarlayayım. Tabelalarda yanlış gördüm sanırım. Yoksa bu benim yapacağım.

yapacağım iş değil. Annem de pekmez için kozalak istedi ama bekleyebilir. Aa, çocuklar, arkadaşımın postasını vermeyi unuttum. Epey maceralı bir gündü ama buna değdi. Hemen dönerim. İyi bir postacı, başına ne gelirse gelsin postayı teslim etmelidir. Numara 8'miş. Bakalım. Numara 4, 6, 8. Ya işte. Arkadaşımın evi burası. Aha. Görev tamamlandı. Posta tam zamanında iletildi çocuklar. Bendeki de ne görev aşkıymış canım. Çocuklar, bugün size postacılık mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki meslek maceramızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bak.

0: Gönül haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Kibim.
1: Hava da çok güzel. Ha? Bu da ne? Daha önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Bunu kesinlikle tilki de öğrenmeli.
0: Evet, benim duyarlı... duyarlı dostlarım, bugünkü keşfimizde... bugünkü keşfimizde...
2: Gül gül, çekinme.
0: Ben bu programı sunamayacağım.
1: Sen ona bakma kurye. Geçmiş olsun.
2: Sağ ol teleskop.

0: ¡Ay! ¿Eh? Hadi kurye, bir şeyler bulun da temizlenin artık.
1: Doğru söylüyorsun. Bakalım ne bulabiliriz? Tut. Şunu da tut.
0: Ha?
2: Vay be! Seyyar banyo.
0: Su?
1: Onu da düşündüm.
0: Bravo kurye!
2: Ha, dur teleskop, ne yapıyorsun? Sen alkışlama, kamera düşecek.
0: Pardon ya, unuttum. Kuryenin hünerlerine hayran kalmamak mümkün değil. Neyse, ben temizleniyorum.

0: Azıcık su koymuşsun kurye. Ucu ucuna yetti.
1: Hallederiz. Çekil bakalım haberci. Sıra bende.
0: Of.
2: Evet duyarlı dostlar. Şimdi merak edilen konumuz şu. Haberci ve kurye nasıl oldu da bizi bu denli güldürecek kadar turuncu oldular? Şu an yanımda günün kahramanları var. Onlara da sormak istiyorum. Kurye?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.
2: Evet dostlar, gördüğünüz gibi hiçbir şey öğrenemedik.
0: Haberci, sen turuncu bir bulut gördüğünü söylüyordun sanki. Aa, doğru. Size gelebilmek için kendimden geçtim.
1: Geçtiğin belli.
0: Sanki sen geçmedin.
1: Doğru.
0: Bazı şeyleri tecrübe etmeden bilemeyiz. Unutmayın ki turuncu bulut haberini bize getiren haberci. Teşekkürler teleskop. Beni en iyi sen anlıyorsun.
2: Yo, ben de anlıyorum. Dedin ki teşekkürler teleskop. Beni en iyi...

0: Tamam Tilki. Bu işi açıklığa kavuşturabilmek için elimizden geleni yapmamız lazım.
1: Göremiyorum.
2: Ben görüyorum.
1: Ama ben hala göremiyorum.
2: Yo. Gayet açık. Görünüyor. İşte orada ya.
1: Ay. Öyle herkes görür.
2: Alabilirsin tabii.
0: Biraz yaklaşsak mı?
3: Yo, siz yaklaşın. Ben böyle iyiyim.
2: Biraz dedik haberci. Senin gibi içine girmeyeceğiz.
3: Peki sen nasıl turuncuya boyandın acaba?
1: Evet çocuklar, bunun ne olduğunu bilgisayardan araştırabiliriz.
0: Öyleyse ben birkaç fotoğraf çekeyim. Fotoğrafı bilgisayara yükleyerek verilere daha kolay ulaşabiliriz.
1: Doğru söyledin teleskop. O iş sende.
0: Merak etme Tilki.
1: Kuvvetli rüzgarların etkisiyle çöldeki toz şeklindeki toprak tanecikleri yoğun biçimde savruluyorlar.
2: Bunların geniş bir alana yayılmasına toz taşınımı yahut toz fırtınası denir.
4: Toz taşınımı kuvvetli olduğu zaman gökyüzünde turuncu bir bulut oluşturur.
0: Buna da toz bulutu denir.
1: Evet sevgili dostlar. Hangi dostlar? Tabii ki duyarlı dostlar. Yaptığımız araştırmaları sizinle de paylaştık. Ve öğrendik ki bu turuncu devasa bulut toz bulutuymuş. Bu konuda neler yapabileceğimizi de duyarlı ekibimle konuştuk. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Evet kurye, ne yapabiliriz?
2: Bilmiyorum.
1: Haberci?
3: Bilmiyorum.
1: Evet, ben biliyorum. Dinleyin, her şeyi düşündüm. Haberci gidip bu durumu haber verecek.
3: Nasıl yapacağım ya? Dikkat, dikkat! Turuncu toz bulutu görürseniz kaçın! Kaçmasanız daha içine girmeyin! Dikkat, dikkat!
1: Tabii ki yetkililere haber verecek.
3: Ha, o kolay.
1: Yetkililer de insanları uyaracaklar. Uyaracaklar ki kimse orada bulunup kirlenmesin ve zarar görmesin. Böylece olası kazaların da önüne geçmiş olacağız.
3: O iş bende. Heyo!
1: Evet duyarlı canlar, yeni bir keşifte görüşmek üzere.

0: güvenli görünüyor. Hey, oradaki! Olduğun yerde kal! Kimsin? Neden kaleye geldin? Ben bu kaleyi koruyan bir askerim ve yabancıların buraya girmesini engellerim.
1: Asker, ben doktorum. Yaralıları ve hastaları tedavi ederim.
0: Hmm, demek öyle. O zaman paralayı söyle.
1: Neydi? Tamam, buldum. Kırmızı bayrak beyaz bulutlara yükseldi.
0: Hı? Hayır. Eş anlamlısını söyle.
1: Nasıl yani? Neyin eş anlamlısını?
0: Doktor, kendine gel. Hatırla. Aynı anlama gelen sözcükler eş anlamlıydı. Renklere dikkat et. Kırmızı bayrak ve beyaz bulutlar.
1: Hatırladım. Al bayrak, ak bulutlara yükseldi.
0: Tamam, girebilirsin. Ay, doktor!
1: Doktor Civan geliyor. Açılın. İyi misin asker? İyi misin? Şimdi konuşabilirsin.
0: Oh, dizim çok fena acıyor.
1: Al, önce su iç. Korkmuş olmalısın.
0: Elhamdülillah. Kahraman bir askerim ben. Korkmam. Harikaydık dostum.
2: Bu oyunda neyin nesiydi çocuklar?
0: Öğretmenimiz meslekleri tanıtan bir oyun oynamamızı istedi. Ben kahraman bir asker oldum.
2: Ve Civan da beyaz önlüklü cesur bir doktor olmuş.
1: Evet, ben de doktor oldum.
2: Askerler ve doktorlar. Vücudumuzda da askerler ve doktorlar var.
1: Nasıl yani?
2: Hadi çocuklar, yeni simülasyonumuz sisteme yüklenmiştir. Bu kez askerlerin ve doktorların yanına gidiyoruz. Vücudumuzda yepyeni bir mucizeye hazır mısınız çocuklar? Al yuvarlar ve ak yuvarlar.
0: Kimler?
2: Onları keşfetmek için kaşife seslenin.
3: Hey kaşif! Başlıyor yeni keşif!
2: İşte çocuklar, karşınızda vücudumuzdaki kahraman askerler.
0: Asker! Tıpkı benim gibi.
2: Ak yuvarlar vücudumuzdaki bağışıklık sisteminin önemli parçasıdır. Bu hücreler kanımızın içinde bulunur.
1: Peki neden onlara kahraman asker dedim profesör? Bu minicik hücreler ne yapabilir ki?
2: Minik ama etkililer. Ak yuvarların ana görevi vücutta enfeksiyonları önlemek ve hastalıklarla savaşmaktır.
0: İşte kahraman birer asker.
2: Ak yuvarlar mikropları yakalar,

0: ve yok eder.
1: Doktorlar demiştiniz profesör. Onlar nerede?
0: Vücudumuzun minik doktorları al yuvar hücreleri.
1: Ne çok doktor var. Aman al yuvar.
0: Vücudumuzda en bol bulunan hücre al yuvarlardır. Bir insanda yaklaşık 25 trilyon al yuvar bulunur.
2: Nasıl doktor bunlar? İlaçları nerede?
0: Al yuvarlar bütün hücrelere oksijen taşıyarak onların daha sağlıklı olmasını sağlar. İşleri bununla da bitmez.
1: Pek de çalışkanlar. Aynı benim gibi.
2: Asker hücreler ak yuvarlarda gece gündüz demeden mikroplarla savaşıyor. Onlar da çalışkan.
0: İlahi çocuklar, her bir zerremiz bizim için çok çalışıyor. Ve al yuvarlar oksijeni hücrelere taşıdığı gibi hücrelerde atık diyebileceğimiz karbondioksidi de akciğerlere taşırlar.
2: Vay! Vücudumuzda ne mucizeler var!

0: Kırmızı güller ne güzel kokuyor.
1: Hı? Bakayım. Oh, beyaz güller de çok güzel kokuyor.
0: Sahi profesör, bu kadar gülü ne yapacağız?
2: Al güller ve ak güller bahçemizi süsleyecek çocuklar.
1: Yaman, anladın mı? Eş anlamlısı ak güller, al güller.
0: Ak yuvarlar, al yuvarlar. Anladım.
2: Tabii önce bahçenin bakımını yapmam gerekecek.
0: Profesör, biz de sana yardım edebiliriz.
1: Ekip halinde çalışırsak hemen biter. Hatırlasana Yaman, al yuvarlar ve ak yuvarlar.
0: Hep birlikte çalışıyorlar. Böylece vücudumuz kusursuz işliyor. O yüzden birlikte hareket etmek çok önemli.
2: Güzel örnekli çocuklar. Aslında biraz yardım alsam hiç de fena olmaz.
0: Emredin komutanım. Nereden başlayalım? Yaman'ın elinden her iş gelir.
2: Estağfurullah Yaman. Önce bahçedeki zararlı otlar temizlenecek. Sonra bir güzel sularız. Mis gibi olur. En sonunda da bahçeye güllerimizi dikeriz.
1: Ben zararlı otları temizlerim.
0: Olmaz! Zararlı otlar asker Yaman'ın işi. Tıpkı küçük kahramanlar ak yuvarlar gibi. Zararlı ne varsa asker Yaman temizler. Unuttun mu? Sen doktorsun.
1: Haklısın. Sahi ya, ben doktorum. Ben de bahçeyi sularım. Onlar da güçlenirler. Tıpkı vücudumuzdaki süper minik doktorlar al yuvarlar gibi.
2: Harikasınız çocuklar. O zaman başlıyoruz.
0: Açılın zararlı otlar. Geliyor kahraman Yaman.
1: Yaman koşar da doktor Civan durur mu? Yetiştim ağaçlar. Yetiştim çiçekler.

0: güller, ne kadar güzelsiniz.
1: Ah, acıdı.
2: Ne oldu? Ne oldu?
0: Yok bir şey. Sadece gül elimi ısırdı.
3: Hemen ilk yardım çantasını getireyim.
1: Hı? Bu hiç mantıklı değil. Gül seni nasıl ısırabilir?
0: Yani dikeni battı.
1: Şakacı doktor Civan, söyle bakalım. Şimdi seni kim iyileştirecek?
0: Küçük bir diken. Ama asker dostum Yaman beni iyileştirir, değil mi?
1: Elbette doktor Yaman. Parola ya da dur bir bilmece sorayım en iyisi.
0: Her anı oyuna çevirmen yok mu dostum? Sor bakalım.
1: Alı var, akı var. Biri besler, biri düşman kovalar.
0: Al yuvarlar ve ak yuvarlar.
1: Tebrikler dostum, bildin.
3: Oyununuz bittiyse uzat bakalım parmağını Civan. Pansuman yapalım.
1: Biz de...

0: daveti.
1: Kayıtta mıyız?
2: Evet.
0: Dur bir dakika. Bunun üzerinde kapağı kalmış.
2: İşte oldu. Kayıttayız.
0: Furkan, bu kutuların işe yarayacağına emin misin? Allah korusun abimin başına bir şey gelmesin.
1: Bana bir şey olmaz Ayşegül, sen karışma abine.
2: Merak etme Ayşegül, Yeşilçam zamanı Türk sinemasında da hep böyle şeyler kullanırlarmış.
0: Çok rahatlatıcı.
2: Benim anlamadığım bu mavi örtü niye?
3: İşte oraya sonradan deniz yapacağız. Sanki İsmail suya atlıyormuş gibi. Bahar tatilinin başlangıcını kutluyoruz ya, havalar ısınmış filan.
1: İşte geliyor.
0: Allah, abi.
4: Geciktim, geciktim. Annem çok meraklanacak.
2: Müşteri abi.
4: Size de hayırlı günler çocuklar. Ama başka zaman konuşuruz. Şimdi hiç vaktim yok.
2: Aklımdaki tam olarak bu değildi.

0: Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Selamun aleyküm.
1: Hayırlı sabahlar Makbule Hanım.
2: Aleyküm selam.
0: Ah, Allah cümlenizden razı olsun. Bugün burada durumu olmayanlar için düzenlediğimiz hayır gününde olmanız benim için çok önemli.
3: O nasıl söz Makbule Hanım? Sizin için olduğu kadar bizim için de önemli.
0: Görüyorum ki bir masamız eksik. Acaba...

0: Allah'ın işine bak, tahmin etmeliydim.
1: Allah'ım aklıma mukayyet ol. Sanki ışınlandım buraya.
2: Kusura bakma anne. Biraz uyuyakalmışım da. Hemen kuruyorum tezgahımı.
3: Herkes iyi mi? İnşallah bir kaza yaşanmadı.
0: Oo, selamun aleyküm çocuklar.
4: Aleyküm selam Makbule teyze. Hayrola? Bütün bu hazırlıklar neden?
0: Durumu olmayanlar için bağış toplayacağız. Ancak bugün hiç kimse yok sokaklarda. Daha hiç bağış alamadık.
4: Bu gidişle hiçbir şey toplayamayacağız.
3: Sesler parktan geliyor. Biz bir gidip bakalım.

0: İnsanların neden bu tarafa gelmediklerini öğrenebilecek miyiz, anlayalım.
1: Gel abi, bu taraftan gideceğiz.

0: Şuna bakın. Herkes kendini dışarı atmış.
1: Demek herkes burada olduğu için kimse bizim sokaktan geçmiyor.
0: Peki bugün ne özelliği var ki parkın? Yani neden burada herkes? Yakala!

0: selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam arkadaşlar. Ne güzel bir gün değil mi?
2: Aleyküm selam Fatihciğim.
3: Baksanıza, sanıyorum anladığım durumu.
4: Neymiş?
3: Herkes burada. Ara tatilin ilk sıcak gününü oyunlar oynayarak değerlendiriyor.
5: Haklısın Furkan. Atlayıp zıplamak, koşmak istiyor çocuklar. Hatta... Ha? Şu abim mi?
2: Çocuklar frisbee nasıl oynanıyor diye merak etmişler de.
5: Hiç de bile.
1: İsmail abi gelip frisbee'mizi kaptı.
3: Demem o ki, biz de caminin önüne oyunlar hazırlarsak insanlar bize de gelir.
4: Peki nasıl oyunlar yapacağız?
5: Evet, hem nereden bulacağız bu oyunları?
3: Tabii ki kendimiz yapacağız arkadaşlar.
2: Aynen, bu biraz bariz değil mi? Bizim olayımız hurdaları kullanarak bir şeyler yapmak.
4: Tamam anladık. Sen önce aklını frisbee'den kurtar da sonra bize ders verirsin.

0: Hadi bakalım, fikirlere duyalım arkadaşlar.
1: Bence şu top atma oyunlarından yapsak hiç fena olmaz.
0: Top atma oyunu mu?

0: İşte topu buradan göndereceğiz. Hangi halkaya girerse o kadar puan kazanacağız.
1: Dur abicim, fikir çok güzel ama senin elinin ayarı yok. Ben deneyeyim.
2: Bravo Ayşegül. Helal olsun İsmail. Başka?

0: karşılıklı oynayabiliriz. Sırayla atışlarımızı yapacağız ve karşı taraftaki deliği tutturan bir puan alacak. Üçe gelen kazanır.
1: Çok iyi.
2: Olsun. Üzülme İsmail.

0: satacak halkalar bulmak kalıyor.
1: Oho.
0: Çok böyle şeyler düşünmüştüm ama hani birazcık daha zor olurdu oyun.

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Aklınızla bin yaşayın siz. Ne güzel düşündünüz şu oyunları. Şimdi herkes buraya doluştu.
1: Tabii. Biz ihtiyarladık diye düşünemedik. Böyle güzel bir havada bütün çocukların koşup oynayası gelir.
2: Nereden buldunuz bu oyunları?
3: Tabii ki hurdalıktaki malzemelerden yaptık.
4: Hurdalıktaki malzemelerden daha neler yapacaksınız Allah bilir. Hayal gücünüzün sınırı yok maşallah.
0: Sizin arabalar, büfedeki satranç taşları, bizim burada daha neler neler yaptılar. Aferin çocuklar.
3: Daha neler yapacağız kim bilir?

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim.

0: Selamun aleyküm Cemile.
1: Aleyküm selam.
0: Hayırdır Cemile? Bisikletine bir şey mi oldu? Parkta seni göremedik.
1: Bisikletim sağlam. Ama parkın bisiklet yolunda biraz daha sürsem bozulabilirdi.
0: Haklısın gerçekten. Hem de sadece bisikletlerimiz değil, biz de tehlikedeyiz.
2: Kesinlikle katılıyorum. Bisiklet yolunun acilen düzeltilmesi lazım.
0: Sadece bisiklet yolu değil, bütün park dökülüyor arkadaşlar.
1: Geçen savuncağın zinciri kopmuş.
3: Yoo!
2: Birine bir şey olmuş mu peki?
1: Çocuk düşmüş ama Allah'tan bir yere kırılmamış. Biraz yara ve morluklarla kurtulmuş.
0: Şanslıymış. Verilmiş sadakası varmış. O deyimi ben kullanabilirdim ama aklıma gelmedi ya. Tüh. Ah. Anlaşıldı. Çözümde galip, iş bitirmede mülayim birisi olarak bu soruna müdahale etmeliyim. Üzülmeyin arkadaşlar. Problemlerin üstesinden gelecek ve size yeni bir park yaptıracağım.
4: Yaşa! Var ol!
0: Hep birlikte inşallah. Sağ olun.
1: Bitti mi?
0: Ne bitti mi?
1: Başkanlık gösterim bittiyse gerçekten çözüm için bir şeyler planlayabiliriz.
0: Sen zahmet etme. Ben hallederim.
1: Nedenmiş o?
0: Planlamada galibim de o yüzden ben yaparım.
1: Hayır, ben yaparım.
0: Hayır, ben yaparım.
4: Sakin olun arkadaşlar. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ben de yaparım. Mahallemizin parkıyla ilgili benim de ciddi çözüm önerilerim var.
0: Benim de.
2: Benim de.
0: O zaman herkes hayalindeki parkı hazırlasın. Bakalım hangimizinki en güzel olacak.
3: Tamam.
0: Salih'cim, fikrin hoşuna gitmedi sanırım.
1: Daha iyisi aklıma geldi Galip. Kendi projenle ilgilenmeni tavsiye ederim ayrıca.
5: Arkadaşlar, rica etsem dışarıda konuşabilir misiniz? Dikkatim dağılıyor.
0: Ama böyle mızıkçılık yapacaksak hiç yarışmayalım arkadaşlar.
3: Galip!
0: Tamam ya, tamam.
6: Selamun aleyküm gençler.
3: Ve aleyküm selam hocam.
6: Tek tek takıldığınıza göre ödevler çok ha?
5: Ödev değil hocam, proje.
0: Mahallemizin parkı için projelerimizi yapıyoruz hocam.
6: Hay maşallah, park işi tam ehlinin elinde desenize. Neler yaptınız? Merak ettim. Sessizliğe bakılırsa henüz netleşmemiş.
1: Yo, benimki neredeyse bitmek üzere.
4: Yani aslında süper fikirlerim var ama gizli.
6: Gizli mi?
0: Evet hocam, bireysel takılıyoruz.
6: Bireysel ha? Neyse, bakalım yakında anlarız. Vakit girmek üzere çocuklar. Bireysel takılmayacaksanız eğer sizi cemaatle namaz kılmaya davet ediyorum.
5: Geliyoruz hocam.
2: Namazda cemaat olarak takılıyoruz hocam.
6: Allah'a şükür. Neyse ki.
0: Anladığım kadarıyla kimse tamamlayamadı.

0: Benimki bitmek üzere.
1: Yarın öğle namazına kadar herkes hazırlansın o zaman. Anlaştık mı?
2: Tamam.
3: Hop, Salih abi.
4: İyi misin Salih abi?
0: Çok iyiyim Ali. Acayip iyiyim.
4: Aa, ne güzel maşallah.
0: Hey Allah'ım ya Rabbim.
1: Şu kenarda görülen kısımda mutlaka bir kaykay parkuru olacak.
5: Kaykay parkurundan önce bisiklet yolunu halletmeliyiz. Bu yüzden zeminde kullanılabilecek en iyi malzemeleri araştırdım.
0: Esas benim fikrim kısa boylu çocuklar için dünyada bir ilk olabilir.
4: Ama arkadaşlar sadece klasik park çalışmışsınız. Oysa benim harika fikirlerim var. Bir müsaade ederseniz 4 dakikanızı istiyorum. Parkın tam ortasını büyük bir oyun alanı olarak planladım. Bakın. Ama bakmazsanız göremezsiniz.
6: Ağaçsız, çiçeksiz ya da dinlenme alanları olmayan bir park hayal edilemez arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla parklarınız kupkuru olmuş.
2: Yok.
6: Gösterin o zaman. Hani?
5: Dinlemediniz ki anlatayım.
6: Yemyeşil dinlendirici bir park
1: kaykay
6: için...
1: Kaykay parkuru çok profesyonel. Dikkatinizi çekerim.
0: Bir parkta basketbol potası en önemli ihtiyaç.
4: Oyun alanından dışa doğru genişleyen... Çamur.
1: Benim parkımda hiç çamur olmayacak mesela.
4: Çamur diyorum, çamur.
0: Basket oyun alanlarımız çamura bulanmayacak. Çünkü zemini ona göre yaptıracağız. Çamur!
4: Kızgın çamur! Kaçın! Gitmiş. Tamam, çıkabiliriz.
1: Neye kızdı bu köpek? Bu kadar anlamadım.
5: Beni bile görmedi gözü.
6: Benim park fikrimde...
4: Mustafa!
6: Ne yani? Proje anlatmak da mı yasak?
4: Salih nerede?
1: Camide bizimleydi.
2: Salih!
0: Siz gidin ya. Ben ikindiyi bekleyeceğim.
4: Gel burada bekle kardeşim. Daha en iyi park projesini seçeceğiz.
5: Fazla düşünmeye gerek yok. Benimki tabii ki.
1: Daha projende kaykay alanı yok.
6: Seninkinde de dinlenme alanı yok.
4: Projede bu işi galip olana bırakın.
7: Selamun aleyküm.
1: Aa, Bayram Hoca.
2: Aleyküm selam hocam.
7: Bence artık mesele neyse konuşmamız gerekiyor. İşlerimizi güzel bir iletişim dili kullanarak istişareyle yapmamız en doğrusu. Böylece ortak akıl harekete geçmiş olur. Peygamberimiz de böyle yapardı, unutmayın. Hepinizin harika fikirleri var ama tek başına yeterli değil. Oysa fikirlerinizi birleştirdiğinizde mükemmel bir park olacak.
5: Selim'in kaykay parkurunun etrafına benim aşınmayan bisiklet yolu çok iyi olur.
1: Bence de.
4: Güvenlik için orta kısımda planladığım oyun alanlarına Salih'in 3 ayrı boyda düşündüğü potaları yerleştirebiliriz.
0: Aynen kardeşim.
7: Oyun oynamaktan yorulanlar için dinlenme alanları ve yürüyüş yapmak isteyenler için planlanan yeşil parkurda en dıştan parkı çevreleyebilir.
2: Evet.
7: İşte şimdi harika bir plan oldu. Ne dersiniz?
2: Müthiş.
7: O zaman sıra geldi fikrimizi Muhtar Bey'le paylaşmaya.
2: Yaşasın.

Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Endişelenecek bir şey yok çocuklar. Gerçekten iyiyim. Çok sağ ol Kara. Teşekkür ederim. Biraz duygulandım ama geçti. Yani geçer gibi oldu. İnşallah geçer. Merak ettiniz haklı olarak. Anlatayım o zaman. Çocukluğumun geçtiği mahalleye yolum düştü de buraya gelmeden önce ona üzüldüm. Eski halinden eser yok. Her yer beton olmuş çocuklar. Neredeyse hiç ağaç kalmamış. Gerçekten üzüntü verici. Oysa çocukluğum o ağaçların gölgesinde geçmişti. Keşke elimizden gelen bir şey olsa. Elimizden gelen bir şey var der gibi bakıyorsunuz. Ha? İşte şimdi moralim yerine geldi. Ağaçların ve ormanları korumanın önemi hakkında kapışmaya var mısınız? Hazırsanız keçeyle başlayalım. O halde açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç. Bir ağaç daha. Sanki bir şeye benzeteceğim ama çıkaramıyorum bir türlü. Tabii ya. Akciğer değil mi bunlar? Şimdi anladım. Ormanlar bizlerin oksijen kaynağıdır çocuklar. Alacağımız her temiz nefes için ağaçlara ihtiyacımız var. Sağ ol Kara. Sıra sende Keçi. Hazırsın maşallah. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Toprak. Hatta biraz tepecik diyebiliriz. Bir el desem değil. Acaba nedir? İşte bu. Şimdi anladım. Ağaçlar kökleriyle toprağı tutar ve erozyonu önler çocuklar. Çok anlamlı bir çizim oldu Keçe. Sağ ol. Kara, hiç hızımızı kesmeden seninle devam edelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç. Bir salıncak. Salıncakları çok seviyoruz değil mi? Bir ağacın gölgesindeki salıncak çocukluğumuzun en güzel hatıralarından biridir. Ağaçları koruyalım olur mu? Geldik bir kapışmanın daha sonuna. Başka bir çizim mi yapmak istiyorsun Keçe? Merak ettim şimdi. O zaman hızlıca açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir fidan. Anladım ama bitir bakalım çizimi. Ağaçları ve ormanları çoğaltmak için yeni fidanları toprağa ekelim çocuklar. Peygamberimiz de kıyametin koptuğunu görseniz elinizdeki fidanı mutlaka dikin buyurmuştur. Çok teşekkürler çocuklar. Her zamanki gibi muhteşem mesajlar verdiniz. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ah, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha, işte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm, güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
4: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Hadi tekrar et.
3: Bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
5: Kralını. Ha? Dansın kralını diyecektin.
3: Ben ne dedim?
5: Büyük babasını.
3: Yo, demedim.
5: Dedin.
3: Ben demedim, sen dedin.
5: Hayır, sen dedin, ben demedim.
3: Ben değil, sen dedin.
5: Sen dedin.
3: Sen.
5: Ben mi?
3: Evet, ben dedim.
4: Hadi Mo, seni bekliyorum.
0: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
4: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
0: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
4: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
0: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
4: Harika.
3: Mo operasyona hazırdır.
5: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
0: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
3: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefayı.
4: Deha olmasın o.
3: Ben ne dedim?
0: Sen de öyle dedin Mo. Tamam, tamam. Telsizler nerede Yusuf?
5: Dolaba koymuştum galiba.
4: Hemen getiriyorum.

0: Olmaz. Sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır. Elini çabuk tut.

0: Asyalar duruyor. Oh be.
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar. Hadi doğru kermese.
2: İyilik için.
3: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
4: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
4: Size bu işi ben hallederim demiştim.
1: Hayır, bana bırakın demiştin.
4: Kim? Ben mi?
3: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise... Bu standta ise sevgili sandviçler... Affedersiniz sevgili dostlar. Burada birbirinden sevgili sandviçler... Neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.

0: kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
1: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
1: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
3: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
1: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
4: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
1: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desen?
4: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. Neler yaptınız?
5: Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
4: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
1: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede?
5: O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
1: İnşallah. Yardım da istemedi.
5: Az önce buradaydı. Ama hali biraz...
2: Bakın geliyor.
6: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ne iyi etmişim.
7: İyilik için.
2: Haber metinleri tamamdır.
8: Görüntüler de kanala yüklendi.
1: Harikasınız.
2: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
5: Teşekkürler İkbal.
6: Çok yoruldum.
1: Haklısın Mo. Bugün bir harikaydın. Grubun gururusun.
5: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
9: Evet Mia.

0: Paylaşmanın mutluluğu, yardımlaşmanın huzuru. Veren mutlu, alan mutlu. Oh be, sonunda kafiyeli oldu.
1: O zaman hedefimiz iyilik, parolamız dostluktur. Bizden daha neşeli ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri tamamlarız. Bize haberci derler, iyilik için varız.
2: İyilik için.
3: Hehehehe

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Neden bu kadar uzun sürdü tamir işi?
1: Metinciğim anlattı ya Agah dede. Balonun havalanması için içinin sıcak havayla dolması lazım.
0: Tamam. Bunun için de ateş yanması lazım. Ama ateşin yanmasını sağlayan yakıt deposunun arıza ışığı yanmış.
1: Evet, şimdi onu tamir ediyorlar. Bitirsinler havalanacağız. Birazdan biter.
2: Eğer beklemekten sıkıldıysanız küçük bir oyun oynayalım.
0: Ne gibi?
2: Bilmem. Birbirimize bilmece sorabiliriz mesela.
1: Bilmece mi? Olur, benim bildiğim çok güzel bir bilmece var. Bir sepette 10 yumurta vardı. 6 çıktı, kaç kaldı?
0: 4.
1: Hayır, hiç yumurta kalmadı. Sepetin altı çıkınca hepsi düştü. Eyvah, bakın ateş.
0: Ne? Ateş mi? Hani nerede?
1: İşte bak şurası.
0: Aman, hemen söndürmek gerek. Nasıl söndürmeli?
3: Neler oluyor Sema?
4: Bilmiyorum baba. Bir telaşları var ama ben hemen koşup bakayım.
5: Çocuklar, yaklaşmayın. Dikkatli olun.

0: Evet, biraz sorunlu başladı gün. Ama Allah'ın izniyle kazasız belasız havalandık çok şükür.
1: İyi ki yakıt deposu arıza yapmış Agah dede.
2: Evet, yoksa yangın biz havadayken çıkacaktı.
3: Ve belki de sonuçları daha büyük olacaktı.
0: Çok şükür öyle olmadı. Olanda hayır vardır çocuklar. Yangın meselesinden önce yakıt deposunun arızalanmasını başımıza gelen kötü bir olay gibi düşünüyorduk.
3: Ama o arıza nedeniyle yangına erken müdahale etme şansı bulduğumuz için şimdi iyi bir şey gibi düşünüyoruz.
0: Evet, hakkımızda neyin hayırlı olup olmadığını yalnızca Allah bilir.
3: Bakın mesela şu küçücük cam parçası koskocaman ormanın yanmasına neden olabilirdi.
2: Nasıl yani?
3: Şimdi şöyle Metin'cim.
0: Sema dur kızım. Madem balon havalandı, sıra dikkat öyküsüne geldi. Ben bu konuyu bir öyküyle anlatayım.
1: Yaşasın!
0: Bir varmış, bir yokmuş. Dedemin sakalı çokmuş, ninemin tuzu kokmuş. Babam bahçeden sekerken, annem bohçadan seçerken, ne gecikmeli de erken, tam vaktinde, tan vaktinde... Bir masal anlatayım, bak dinle. Ülkelerden birinde bir orman varmış. Bu ormanın içinde mutlu hayvancıklar yaşarmış. Sincap komşuymuş sansarla. Sansar çalışıyormuş baykuşun yanında. Baykuş çok iyi arkadaşmış tavşanla. Aslan severmiş geyikleri. Tilkiler dostmuş porsuklarla.
1: Ne güzel, herkes arkadaş, herkes dost.
0: Evet. Bu ormanda tüm hayvancıklar mutlu mesut yaşarmış. Ormandaki ağaçları sever, bitkileri korurlarmış. Ama günlerden bir gün kötü bir olay olmuş.
2: Ne olmuş Agah dede?
0: İnsanlar Beyza Nur, insanlar. Bu ormanı keşfetmişler.
2: İnsanların ormanı keşfetmesi neden kötü Agah dede?
0: Aslında bu kötü değil Metin. Kötü olan insanların ormanları nasıl koruyacaklarını bilmemesiymiş. İnsanlar ormana gelmişler, yemyeşil ağaçları görüp hayran kalmışlar.
3: Kuş cıvıltılarıyla huzur bulmuşlar.
0: Biz gibi oksijeni içlerine çekmişler.
3: Rabbimizin eşsiz sanatının güzelliğine hayran kalmışlar.
0: Bu ormanda bolca vakit geçirmek istemişler. Biri hemen mangal yakmış, karnımız doysun diye.
3: Diğeri hemen ağacın bir dalına salıncak kurmuş vaktimizde.

0: Biz geçsin diye.
1: Diğeri rahat oturabilmek için bir köşedeki bitkileri yolmuş. Yemişler, eğlenmişler. Oyun oynayıp gitmişler. Ama çöplerini yanlarında götürmemişler. Ormanda yaşayan küçük hayvancıklar bu çöpleri görünce çok üzülmüşler. Ellerinden geldiğince toplayıp çöp kutusuna atmışlar. Lakin insanlar ormanı keşfetmiş bir kere. Her gün gelmeye başlamışlar. Hem de giderek sayıları artıyormuş. Bazı insanlar çöplerini toplayıp gidiyor. Hatta başkalarının bıraktığı çöpleri de alıyormuş. Ama bazıları hiç oralı olmuyor, yiyip içip çöplerini etrafa atıyormuş. Onlar gittikten sonra hayvancıklar çöpleri toplamaya kalkışsa da her geçen gün bu iş daha da zor hale geliyormuş. İşte böyle böyle günler geçmiş, aylar geçmiş. Bizler için mescit kılınan yeryüzünün kıymetini bilmeyen bazı kimseler ormanları kirletmeye devam ediyormuş.
2: Hayvancıklar ellerinden geldiği kadar toplamaya çalışsa da orman artık eskisi gibi tertemiz değilmiş.
1: Ve korkulan olmuş. Pikniğe gelen insanlar tarafından ormana bırakılan bir cam şişeye güneş ışınları vurmaya başlamış.
2: Cam tıpkı bir büyüteç görevi görerek üzerine gelen güneş ışınlarının yüksek ısısını köşedeki kuru otların üzerine odaklamış.
1: Güneş vurdukça cam ısıyı yansıtmış, kuru otlar ısındıkça ısınmış ve en sonunda minik bir kıvılcım çıkarak otları tutuşturmuş. Oradan ağaçların dallarına, etraftaki diğer otlara, ağaçların gövdelerine sıçramış. Giderek yayılmış, bir anda büyüyüvermiş ve tüm ormanı sarmış.
2: Zavallı hayvancıklar oradan oraya koşturup yangından kurtulmaya çalışıyormuş.
1: Çevrede yangını gören insanlar hemen koşmuş. İtfaiye gelmiş, insanlar seferber olmuş, uğraşmışlar, didinmişler ve sonunda yangını söndürmüşler.
2: Neyse ki çok büyük bir sorun yaşanmadan yangın söndürülmüş. Ama bazı insanların umursamaz tavırları etrafta çöp bırakmaları sonucunda orman zarar görmüş.
1: İşte böyle çocuklar. Doğa bizlerin evidir. Rabbimizin eşsiz sanatını evimizi nasıl koruyorsak öyle korumalıyız.
2: Bizler dünyamızı korumak, daha güzel bir yer yapmak için uğraşmalıyız. Çöplerimizi geri dönüşüme atarak, doğayı koruyarak, denizleri, ormanları kirletmemeye özen göstererek dünyamıza yardımcı olabiliriz.
1: Unutmayın ki Rabbimiz bizlere eşsiz nimetler sunmuş. Bu nimetlerin değerini bilip onları korumak da bizlere düşer, değil mi?
3: Evet.
4: Evet, öykümüzü dinlediğimize göre sıra dikkat sorularına geldi demektir.
3: Yaşasın!
1: Evet çocuklar, bu masalın girişinde ormanda yaşayan bazı hayvanlardan söz etmiştim. Hatırlıyor musunuz?
3: Evet.
1: İşte o hayvanlardan biri baykuşun yanında çalışıyor demiştim. Hangi hayvandı o?
3: Porsuk muydu? Hayır, porsuk tilkiyle dosttu. O halde Sansar. Doğru ya, Sansar baykuşun yanında çalışıyordu. Baykuş da çok iyi arkadaş da tavşanla.
1: Tebrikler Metin. Bir puan senin oldu.
2: Şimdi sıra geldi yeni sorunuza. İnsanlar ormana gelince hangi güzelliklerle karşılaşmıştı?
3: Ağaçların yeşillikleri, bol oksijen ve kuş cıvıltıları.
2: Tebrikler Beyza Nur. Skoru 1-1 yaptın.
5: O halde son soruyu ben sorayım. Bilen yarışmayı kazanır. Cam şişe nasıl yangın çıkartmıştı?
3: Büyüteç görevi görerek güneşten gelen ışınları kuru otlara odaklamıştı. Bu da aşırı ısınmaya neden oldu. Tıpkı aşağıdayken bizim başımıza gelen gibi.
5: Evet, aynen öyle. Hey hey hey, dikkat balonu. Lay lay lay, çok güzel konu. Hey hey hey, koru çevreni. Lay lay lay, doğa emanet bize.
2: Evet, bugün kaybedeni olmayan yarışmamızın kazananı Metin oldu.
3: Teşekkürler.
1: Beyza Nur da hem güzel bir öykü dinledi, hem de bu eşsiz manzaranın tadını çıkardı.
3: Ben de teşekkür ederim. Çok

0: nadireli lakin güzel bir gün oldu.
1: Sorma baba. Allah korudu da yangını büyümeden fark ettik.
2: Orada o cam parçasının ne işi varmış ki?
3: Dikkatsizlik ve umursamazlıktan başka ne işi olabilir küçüğüm?
2: Doğru. Yoksa insanlar bizim balonun yanındaki ormanı da mı keşfetti? Buralarda eskiden hiç çöp olmazdı.
3: İnşallah bundan sonra da olmaz küçüğüm.
0: İnsanlar duyarlıdır Elifciğim. Dikkatlidir. Kendilerine sunulan nimetlerin kıymetini bilirler. Ama bazen unutkan olabiliyorlar. Ya da dikkatsiz davranabiliyorlar. Bizlerin de görevi unutulanları hatırlatmak, dikkatsizliklerin önlenmesi için uyarılarda bulunmak.
2: Evet, bugünkü konumuz da çok güzel oldu. Öyle çok seviyorum ki dikkat balonunu. Her gün yeni bir bilgi.

0: sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Heh, merak etme Tilki. Kurye aklı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dost.

0: bana. Kız kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: ve salam. İyiler cemiyeti. Evet, hadi.
1: Ha?
0: Bu sefer olacak.
2: Çocuklar.
0: Yuvarlak taşı mı aldı? Yumurta sanıyor baba. Sürekli tartışıyorlar baba.
2: Tartışmak yerine birbirinize yardım etmelisiniz çocuklar. Birlikte büyük işler başarabilirsiniz ama ayrı ayrı olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz çok gençken İyiler Cemiyeti'nin kuruluşunda yer almıştı, biliyor musunuz?
0: O nedir baba?
2: İyiler Cemiyeti, kötülük yapanları durdurmak, masum insanları korumak için kurulmuştu. Peygamberimiz arkadaşlarıyla beraber güçsüzleri koruyor, kötülere de karşı çıkıyordu. Artık gitmeliyim, kavga etmeyin olur mu?
0: Etmeyiz baba, güle güle.
2: Hoşça kalın.
3: Güle güle Süheyl.
4: Güle güle baba.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
4: Çöl bitkileri suya ihtiyaç duymaz abi.
0: Hayır dedim. Burası başka.
5: Yela, yela.
0: İşte kova da geldi. Ben kuyuya gidip su doldurayım. Bu kova delikli mi? Annenden iste demişti. Kendin buldun değil mi? Aç bu kovayı Lemi, bir işe yaramaz. Şifa, bizim evden kova getirir misin? Biz iyiler cemiyetiyiz. Ayrıca suyu taşıyacak olan da benim.
4: Tamam. Kova kavgasına girmemişlerdir inşallah. Kuyu bu kadar uzak değil. Su içtiğin kovaya getirdiğim için kızmadın değil mi Anit? Aa, hava çok sıcak. Daha bekleyecek miyiz?
0: İşte geldik. Kovayı bir ben bir Lemi dönüşümle taşıdık. Birlikte başardık.
4: iyi bari. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Anide mi yaslandın sen? O bunu pek sevmez.
4: Evet, biz de birlik olduk. Sıcağa karşı koyduk.
0: Ben sana demiştim.
4: Teşekkür ederim Lemi.
0: Ani dur. O su bize lazım. Olamaz. Biz o suyu çok zor taşıdık.
4: Önemi yok. Çok da gerekli değildi zaten.
0: Ne? Bitkileri sulayacaktık.
4: Onlar çöl bitkisi dedim abi. Fazladan suya ihtiyaçları yok.
0: Ama bu iyiler cemiyetinin ilk göreviydi.
4: İyiler cemiyetinin görevi bu değil ki. İyilere yardım etmeli. Kötüleri engellemeliyiz.
0: Öyle olmak zorunda değil. Bitkileri sulamak da önemli.
4: Suya ihtiyacı olmayan bitkileri sulamanın bir anlamı yok.
0: Başka yapılacak iş yok ki.
4: Bilemiyorum. Kova delik geldi. Anit de suyu içti. Pek de uyumlu bir ekip değiliz. Ben gidiyorum.
0: Tamam. Biz de kendimiz yaparız. İyiler cemiyeti olarak bir iyilik yapmalıyız Lemi. Sen de biraz düşün. Burada her yerde kuş var. Bununla ilgili bir şey yapabilir miyiz acaba? Tamam. Dur bir daha düşüneyim. Dur, o olmaz. O da olmaz.
4: O iyi ya.
0: Buldum. Kuşlara ev yapalım. Hadi Lemmy. Biliyorsun yapacak bir şey bulamadık. Bütün bunlar iyilik yapmamız için. Haklısın galiba. Onların evi zaten vardı. İhtiyaç molası verdi galiba. Ot yemeyi bırakmalısın Anit. Sen de bu cemiyetin bir üyesisin. Önerilerini bekliyorum. Tamam tamam, şaka yaptım. Hem ot yiyip hem düşünebilirsin. Ne oldu Lemmy? Ne yapacağız?
4: Eme.
0: Ne? Kuşlara yemek mi hazırladın? Malzemeleri nereden buldun Lemmy? Neden koşuyorsun? Hey Lemmy, dur bakalım. Kuşları nereye götürmeye çalışıyorsun? Bak Lemmy, niyetini anlıyorum ama bunun için başka bir yol bulmalıyız. Hem ne buldun ki yiyecek olarak? Olamaz, kuşların hepsini kovaladı. Hey! Dur Lemmy, yeter artık. Sanırım ona gerçekten engel olmuyor. Dur Lemmy, dur diyorum. Hey, dur demiştim sana. Kuşların bütün huzurunu kaçırdın. Bu yaptığın doğru değil. Sen kuşları ziyafete yönlendiriyormuşsun Lemmy. Dalları sallayıp tohumlarını dökmek nereden aklına geldi?
4: Yala yala.
0: Yine de yöntem bu olmasa iyiydi. İyiliği en güzel şekilde yapmalıyız Lemmy. Tohumları kuşların olduğu yere getirebilirdin mesela. Neyse, üzülme. Hepimiz bazen hata yapıyoruz. Çok yoruldum. Bu iyilik arayışı beni biraz yordu. Ama mutlu etti, biliyor musun? İkimiz de annemden izin aldık. Ta buralara geldik Lemmy. Hepsi iyilik içindi. En iyisi eve gidip biraz süt. Ne oldu Lemmy?
4: Olamaz. Dağ kedileri.
3: Neden toplandılar acaba?

Yumurtalar. Onlara zarar verecekler. Bir şeyler yapmalıyız. Ha? Gitmenin sırası mı Lemmy? Nereye gidiyorsun? Anlamadım. Aman Allah'ım, Lemmy de bizi bırakıp gitti. Tek başıma kaldım. Bir şeyler yapmalıyım.

0: Şifa?
1: Efendim anne.
0: Sen abin ve Lemi ile oynamıyor muydun?
1: Biraz sıkıldım anne.
0: Anladım.
1: İşte oldu. Burada size asla ulaşamazlar. Hadi Lemi, eve dönelim artık. Şu kovayı da alalım. Bir işe yarar mutlaka. Şifa. Kuşları besledik ve onları kedilerden kurtardık Şifa.
2: Kediler mi?
1: Hepsini öyle bir korkuttuk ki kaçıp gittiler.
2: Ya.
1: Evet, kovadan öyle bir ses çıktı ki bu kova çok işe yaradı.
2: Benim de çok canım sıkıldı abi. Orada öyle dönüp gitmemeliydim.
1: Aslında biz de senin yardımına ihtiyaç duyduk Şifa. İyiler Cemiyeti'ne döner misin tekrar?
2: Olur.
1: Yaşasın. Şimdi daha güçlüyüz. Lemi.
2: Ha? Lemi. Hehehehe.

0: professor. Hã? Hã? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Miş mış mış miş.
2: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş? Miş,
3: buradaymış. Miş,
1: ne güzelmiş.
2: Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
2: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
2: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Aa, gözlerime inanamıyorum. Gerçekten süpürüyor mu? Hiç beklenmedik hareket Hagu'dan. Çogu'nun yüzü neden asıldı şimdi? Hagu ısrarcı. Çogu Hagu'nun taşları süpürmesine izin vermiyor. Peki ama neden? Aa, ocak yıkılmış. Hagu, belki bu iş sana göre değildir. Ne dersin?
1: Go, go, go.
0: Degu da aynı fikirde.
1: Go, go.
0: Hagu, üzülme ama. Yine buldu yapacak bir iş. Hayır ama Hagu, bak Agu da olmaz diyor. Yani kendine göre işler mi bulsan acaba? Bu ne kadar güçlü. Of Hagu, yine mi? Evet Hagu, herkes böyle düşünüyor işte. Bagu zaten izin vermez.
1: Go, go.
0: Gizlice çalışıyor artık. İlahi Hagu.
1: Go, go,
0: söylemiştim.
1: Go.
0: Bagu izin vermiyor işte. Arkadaşlar, Hagu biraz kızmış olabilir. Herkes duyup geldi. Bakalım ne olacak? Bütün aile şaşkın. Ne yapmalı, ne yapmalı? Ama bekleyin. Hagu bir şeyler yapıyor. Aha, bakın bakın. Hagu süpürgeyi adeta dans ettiriyor. Bakar mısınız şuna? 40 yıllık usta sanki. Kadar da kolay yapıyor işleri. Hagu'nun elinden her iş geliyor. Hem güçlü hem yetenekli. Karşınızda her

İşi başaran Hagu. İşte çocuklar, Hagu'nun bu işleri yapabileceğini hiçbirimiz düşünmemiştik. Kimseyi küçümsememeliyiz. Çünkü bazen hiç beklemediğimiz biri harika şeyler yapabilir. Buna ummadığımız taş baş yarar denir.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin

0: Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera yaptım.

0: stai că șo.
1: Oo, beyimiz ancak uyanabildi.
2: Ne var enişte ya? Hepinizden çok yoruluyorum.
3: Ne yapıyorsun ki?
2: Ne demek ne yapıyorsun? Herkesin işine ben yardım ediyorum. En çok ben çalışıyorum. Tabii.
4: Ne?
2: Ne demek ne? Ne oldu? Bir şey değil anneciğim. Ne var canım? Bence çok yorucu bu işler.
0: Dayı unuttun.
2: Neyi?
5: Bir düşün bakalım.
2: Tamam, ellerimi yıkamayı.
0: Bir şey daha unuttun.
2: O zaman tamam ya, siz söyleyin.
0: Besmele çekeceksin dayı. Bismillahirrahmanirrahim diyeceksin.
2: Tamam, ben de şimdi besmele çekecektim zaten. Hem de euzu besmele. Tabi euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
6: Aferin benim yavrularıma. Peki Yavuz, sen de yemeğini bitirdin. Sen ne diyeceksin?
0: Elhamdülillah.
5: Aferin torunuma. Canım benim.
2: Besmelemi çektim ama canım bu yemekleri çekmedi. Böyle kahvaltı mı olur?
0: Nasıl olur dayı?
2: Omletli olur. Ben omletistan'dayken...
3: Yine başladı.
7: Neredeyken, neredeyken?
2: Omletistan. Omletleriyle ünlü bir ülke. Bu da sarılır mı canım? Hiç mi duymadınız?
6: Allah'tan çocuklar akıllı da buna gülüp geçiyorlar.
2: Neyse işte, omletistan'dayken kahvaltıda hep omlet yerdik. Ben oranın en büyük omlet ustasıydım. Tabi.
5: Nereye oğlum?
2: Yumurta bulmaya. Size omletistan usulü omlet yapacağım. Bu kuşlar da çok tembelmiş ya. Hiç yumurta yapmamışlar. Yaşasın. Harika bir omlet olacak. Tamam, tamam. Bir şey yapmadım.

0: Sen görürsün gene ne?
1: Zeki, ne oldu?

0: Oğlum sana.
1: Neler olmadı ki baba? Dev gibi bir ejderhanın saldırısına uğradım ya. Kim bana yardım ederse ona ejderha omletimden vereceğim tabii.
2: Ejderhalar benim uzmanlık alanım dayı.
3: Ben de geliyorum. Merak ettim şu ejderhayı.
4: Ben de, ben de. Gelin bakalım. Size de eğlence çıktı.
1: Zerim, sen önden gidip ejderhanın dikkatini dağıt.
3: Tamam dayı.
1: Yusuf, sen de ejderhanın kafasını yakala. Yavuz, sen de kuyruğunu tut.
2: Sen ne yapacaksın dayıcığım?
1: Ha, ben de yumurtalar alıp kaçacağım. İşaret verince siz de kaçarsınız. Ne?
3: Durun.
1: Ne, yeni anlamadın? Plan çok basit.
3: Bu toy kuşu, nesli tükenmek üzere olan bir hayvan.
1: Ne olmuş yani? Hayvana zarar vermeyeceğiz ki. Sadece yumurtalarını alacağız.
3: Dayı, o yumurtalardan yavru toy kuşları çıkacak. Böylece hayvanın nesli devam edecek.
1: Boş ver ya, biz bunları alalım. O kendisine yine yumurta yapar.
3: Konu kapanmıştır dayı. Anneme haber veriyoruz.
1: Of, tamam, tamam.
3: Ben baktım nesli tükenmekte olan bir hayvanmış.
5: Aferin Zeynep. O kuşu korumaya almalıyız. Belki de türünün son örneklerinden biridir.
1: Saçma. O kuş bana saldırdı. Beni seviyorsanız ona yardım etmezsiniz.
4: Yumurtalarını almaya çalışmasaydın saldırmazdı.
0: Kuşlar normalde çok ürkektir. Herkesten kaçarlar. Ama yavruları olduğu zaman Allah'ın onlara verdiği merhametle yavrularını korurlar. Kendilerinden çok yavrularını düşünürler.
5: Kaçıp kendini kurtarmak yerine kendilerinden kat kat büyük canlılara bile saldırırlar.
4: Allah tüm canlıların kalbine bu merhameti koymuştur. Ben de senin annenim. Senin kılına zarar gelsin istemem.
1: Canım annem yaşa.
3: Bana zavallı gelsin ister misin?
4: İstemem tabii. Siz de benim yavrularımsınız.
3: Anne, toy kuşunun nesli niye tükeniyor?
5: Maalesef bazı insanlar onları çok fazla avlıyorlar.
6: Bazen de yaşam alanları yok ediliyor.
2: Bazıları da yumurtalarından omlet yapmak istiyor.
5: İnsanların bu sorumsuz davranışları yüzünden bazı canlılar artık hiç yok. Bazıları ise yok olmak üzere.
3: Toy kuşu çok güzel bir kuş anne. Ona yardım edelim mi?
5: Tabii ki.
1: Tamam. O zaman o kuşa söyleyin. Bir yumurta karşılığında ona yardım ederim. Tamam. Biz Gümbel'le bu konuyu konuştuk. Karşılıksız yardım etmeye karar verdim. Tabii.
5: Toy kuşuna yiyecek vermeliyiz. Böylece yiyecek aramak için uzaklara gitmek zorunda kalmaz.
3: Ve yumurtalarına sahip çıkabilir.
1: O iş bende. Siz durun burada. Bak, buradan atıyorum. Yakala. Ama tut dedim ben sana. Öyle bakıyorsun ya. Bu kadar yeter herhalde. Doyar artık. Bak, yiyecek getiriyorum. Sakin ol, tamam mı? Ay ay ay. Ay. Ay.
6: Beni dinleyin. Eğer nesli tükeniyorsa o kuşa bence...
4: Yine ne oldu Zeki?
1: Yanına yaklaştırmıyor ki. Nasıl yardım edeceğiz?
5: Yuvaya yiyecek koymaya çalışırsan kuş korkar. O yüzden yiyecekleri kuşun etrafına koymalıyız. Hadi hep birlikte kuş yemlikleri yapalım.
3: Yaşasın!
2: Nasıl yapacağız?

0: aslında birçok farklı şekilde yapabiliriz. Mesela bu portakalı kullanabiliriz.
1: Ne alakası var ya? Portakaldan yemlik mi olur?
0: Portakalı ikiye bölüyoruz. İçini dikkatlice çıkarıyoruz.
2: Çok

0: Hadi dayı, sen as istersen.
1: Şey, ben asmasam olmaz mı?
2: Tamam, tamam, ben asarım.
1: Aslan enişte. Olmaz mı? Omletistan hayallerim, suya düştü heveslerim, toy kuşuna yardım ettim, yumurtayı yemeyerek. Sessiz olun ey insanlar, avlamayın bu kuşları. Allah yaratmış onları, nesilleri tükenmesin.

0: Abla, sanırım babam görünmezliği icat etmiş. Sürpriz dediği bu olmalı.
1: zamanlama hatası oldu sanırım. İşte sürpriz şimdi geliyor. Ta-ta-ta-tam. Yahu tata diyorum. Nerede bu sürpriz?
2: Vın vın vın vın vın vın. Hayırlı sabahlar cimcim, yeğencimlerim.
0: Hey, amcam gelmiş. Amca, ne güzel motosiklet bu.
2: Sevdin mi? Adı Mavi Panter.
3: Mavi Panter mi? İyi de amca, bu motor kıpkırmızı.
2: Aa, sahi ben hiç o yönden düşünmemiştim. Ne olacak şimdi bunun ismi?
0: Kırmızı Ateş olsun mu amca?
2: Olsun tabii ya. Ne güzel oldu.
1: Yahu iki saattir tatam diyorum. Bu tarafı işaret ediyorum. Ne diye gelmiyorsun?
2: Aa, geldim ya abi.
1: Tüm sürprizi bozdun.
0: Eyvah, erzak sepetimiz yok.
3: Nasıl yok? Ne demek yok?
1: Ne demek yok? Çünkü koymayı unuttum. Koymadığım için yok.
2: Aşk olsun abi. Kampa gelirken erzak çantası unutulur mu hiç? Neyse ki sen kampa gideceğiz deyince ben erzak çantası hazırlayıp kırmızı ateşe... Koymamışım. Tümden aç kaldık.
0: Ne olacak şimdi? Geri mi döneceğiz?
1: Hayır canım, gider yeryüzü çarşısından alışveriş yaparız.
0: Yeryüzü çarşısı mı? O da ne?
1: Rabbimizin bize sunduğu nimetleri bir düşün oğlum. Toprakta şifalı bitkiler, dallarında sebzeler, ağaçlarda meyveler, derelerde balık, daha neler neler. Böyle düşününce yeryüzü kocaman bir çarşı, değil mi?
0: O zaman hadi hemen çadırlarımızı kuralım da hava kararmadan yeryüzü çarşısından alışveriş yapalım.
2: Çadır kurmak çocuk işi, bana bırakın.
1: Ya sen ne anlarsın çadır kurmaktan?
2: Aşk olsun abi. Benim lakabım çadırların şahıdır. Şak diye çadır kurduğum için verdiler bu lakabı.
1: Hayt. Asıl benim lakabım çadırlara fısıldayan adamdır. Kurayım da gör.

0: Çocuklar çadırları kuruvermişler.
1: Ben demiştim zaten çadır kurmak çocuk işi diye. Bak çocuklar 2 dakikada halletti.
0: Aha, elma ağacı. Hadi gidip biraz elma toplayalım. Bu ağacın bir sahibi var mı acep? İzin alsak?
2: Tek sahibim Mevla'dır. Bu ormanda onun rızasıyla bitiverdim. Bir kuşun gagasında taşıdığı minik bir tohumdum ben. Sonra buraya düştüm, toprakla buluştum. Mevla can verdi, ağaç oldum. Yeryüzü çarşısının bir üyesiyim. Sizlere dallarımda meyve, yapraklarımda oksijen sunarım. Göz hakkınız olarak ihtiyacınız kadarını alın ve size bu nimeti sunan Rabbinize şükrünüzü

0: Abicim, burası bir orman. Bağ değil, bahçe değil. Mevla'dan başka sahibi yoktur bu ağacın.
1: Doğru diyorsun. Hadi, ihtiyacımız kadar alalım. Fazlasını alıp israf etmeye de lüzum yok zaten.
0: Bakın, burası yeryüzü çarşısının manav reyonu. Buradan meyve alacağız.
2: Peki ödemeyi nereye yapıyoruz?
0: Burada ödeme yalnızca şükürle oluyor. Cimcim yeğencim.
1: Mevla'nın doğa vasıtasıyla bizlere sunduğu nimetlere şükretmenin en güzel yolu doğayı korumak ve çevreyi temiz tutmak. Bu nimetlerin her daim var olması bizim dikkatli ve özenli tutumumuzla mümkündür.
0: Abi, baksana şurada semiz otları var.
3: Ben semiz otuyum. Mevla'nın bir hikmetiyim. Kendiliğimden biti veririm sağda solda. Vücudunuza faydalarım saymakla bitmez. Kalbe, kemiklere, sinir sistemine iyi gelirim. Hadi toplayın biraz. Afiyetle yiyip Rabbinize şükrediniz.
2: Evet, manav reyonundan ihtiyacımız kadar sebze ve meyveleri aldık. Sırada ne var?
0: Aha! Şu dereye baksana abi! İçi balık doludur buranın. Hadi olta sallayalım, balık tutalım. Kampta pişirir yeriz.
1: Aha! Harika bir fikir buldum. Hadi dereden balık tutalım.
0: Ben ne dedim?
1: Canım ne fark eder? Ha sen, ha ben.
3: Ben dereyim. Mevla'nın hikmetiyim. Güzelliğim insana huzur verir. Tabiata can olurum. Sizlere balık veririm. Oksijen üretirim. Faydalarım saymakla bitmez. Hadi biraz balık tutun, karnınızı doyurun ve Rabbinize şükrünüzü gösterin.
1: Balık işi benden sorulur. Çocuklar, söyleyin amcanıza da duysun benim lakabımı.
2: Çadırlara fısıldayan adam.
1: Canım, onu mu diyorum Sefa? Hani bana altın olta derler ya, çok iyi balık tuttuğum için ha?
0: Abi, amma da yaptın. Asıl benim lakabım.
2: Çadırların şahı.
0: O değil, cimcim yeğencim. Benim asıl lakabım balık üstadı. Tek oltayla 5 balık tutarım ben.
1: Hadi, salla oltanı da görelim kim daha iyi. Aha, yakaladım. Gördün mü nasılmış kardeşim?
0: İşte bu kadar. Şimdi bu derenin meşhur balığı oltamda. Bakın bu balık ne balığı biliyor musunuz?
1: Çizme balığı sanırım.
2: Hey, balık tuttuk.
1: Her balıkçı ilk denemesinde böyle şanslı olur.
0: Evet, buna acemi şansı derler ve bir daha tekrarlanmaz.
4: Demek ki sizde 2 kere acemi şansı var.
1: Evet, onlar balık tuttu, biz de deredeki çöpleri temizlemiş olduk. Ama dereleri, denizleri kirletmemeye özen göstermeliyiz. Böylece onların bizlere sunduğu nimetlerden çok daha uzun süreler faydalanabiliriz. Evet arkadaşlar, kampa gelirken erzak çantamızı unuttuk ama çok şükür ki yeryüzü koskocaman bir çarşı. Bize sonsuz nimetler sunuyor. Üstelik hiçbir beklentisi olmadan.
0: Tek beklentisi var. Kıymetini bilmek, kirletmeyip temiz tutmak. Seni de tebrik ederim abi. Çok iyi akıl ettin yeryüzü çarşısı işini.
1: Ben de seni ederim kardeşim. Çok güzel yol gösterdin bize. Çok özlemişim seni.

0: Ben de seni. Seninle böyle tatlı tatlı atışmayı bile özlemişim.
1: Evet, yeryüzü bizlere sonsuz nimetler sunar. Bu nimetleri bize sunan Rabbimize şükrümüzü göstermenin en güzel yoludur doğayı korumak, kirletmemek. Böylece hem şükrümüzü göstermiş oluruz hem de doğa uzun yıllar bize güzel nimetler sunmaya devam eder. Minicik tohumdan kocaman elma ağacı, hiçbir bakım istemeden kendiliğinden büyüyüveren semizotu, dereden balık. Başka nerede var bu bolluk?
2: Ama bu kaynaklar tükenmez değil. O yüzden kıymetini bilip sahip çıkıp korumak gerek. Kaynakları korumak işte bu kadar basit.
3: Efendim, biz oynadık kıssayı, sizler alın hisseyi. Rabbimizin bize verdiği nimetleri bulabildiğimiz yeryüzü çarşısının kıymetini bilmeli, şükrünü etmeli.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: sıkıştın demek. Bu seni gevşetir.
1: Yandım anam. Hepsi senin yüzünden. Ay başım. Ay. En iyisi yardım almak.
2: Bilgisayar oyunu olsun işte ya.
3: Hayır, olmaz Yusuf.
2: Uf.
0: İyi olacak aslında, yana doktor gelirmiş.
4: Hiç de bile. Bence bilgisayar oyunu harika bir fikir.
5: Reçel yapma makinesi alalım. En güzeli o.
3: Hayır, en güzel hediye kitaptır. Bence seveceği bir kitap alalım.
0: Çocuklar, çocuklar. Tartışmayın lütfen. Ben her türlü hediyeyi kabul ederim. Hem öyle birleşip almanıza da gerek yok canım. Hı. Herkes ayrı ayrı istediğini alabilir. Tabii.
5: Sana almıyoruz ki dayı.
0: Bana almıyor musunuz? Allah Allah. Kime alıyorsunuz peki? Başka bir dayınız mı var yoksa? Benim ya, benim yok. Kim o, kim? Kim?
3: Başka dayımız yok çok şükür. Hı.
4: Anneme alıyoruz.
0: Niye ki? Hı. Aa, ablamın doğum günü mü yoksa?
3: Hayır.
0: Anneler günü.
4: Hayır.
0: Babalar günü. Dur ya, bu saçma oldu. Abla olma yıl dönümü.
5: Hayır dayı.
4: Bu hiç saçma olmadı bak. Hı.
0: Kadir gecesi.
5: Hayır.
0: Niye o zaman?
3: Dayıcığım, sevdiğimiz birine hediye almak için ille de özel bir gün mü olmalı?
4: Hı.
0: He, haklısın. Özel günlere hiç gerek yok. Mesela bana istediğiniz zaman hediye alabilirsiniz. Yılın 365 günü hediye alımına açığım. Hiç çekinmeyin yani. Tabii.
3: Tabii dayıcığım, sana da alırız. Ama şimdi anneme alacağımız hediyeye karar verelim.
0: O iş bende Zeynep'ciğim. Yardım ederim size. Kapı gibi dayınız var burada.
4: Ne diyorduk? Kapı.
0: Yok, o değil. Ondan önceki.
3: Yardım ederim diyordun ama nasıl?
0: Annenizin derdine derman olacak bir hediye bulmanız lazım. Söyleyin bakalım. Annelerin en büyük derdi nedir?
3: Evin her köşesinde ders çalışıp silgi artıkları döken çocuklar mı?
4: Tanıdık geldi bu çocuk.
0: Hayır.
4: Sürekli bilgisayar oyunu oynayıp ders çalışmayan çocuklar olabilir mi?
3: Bu da tanıdık geldi.
0: Hayır.
5: Sofra bezine reçel döken çocuklar.
0: Hayır.
3: Peki ne o zaman?
0: Annelerin en büyük derdi bulaşıktır. Herkes yemeğini yer ve işine bakar. Ama anneler ne yapar?
5: Ne yapar?
0: O kirli bardaklarla, tabaklarla, tencerelerle boğuşur. Tabii.
4: Allah annelerin yardımcısı olsun.
3: Haklısın dayı. Ne yapalım o zaman?
0: Merak etmeyin. Dayınız bulaşıkları kolayca yıkayan bir icat yapacak. Siz de onu annenize hediye edeceksiniz. Tabii.
3: Bulaşık makinesinin zaten icat edilmiş olmasının dışında sorun yok.
0: Zeynep'ciğim, Zeynep'ciğim, ayıp ediyorsun Zeynep'ciğim. Ben sıradan bulaşık makinelerinden mi bahsediyorum? O makineler bir işe yaramaz.
5: Yo, yavıyor. Annem bulaşıkları hep onunla yıkıyor.
0: Hep mi? Hep mi?
5: Evet.
0: Hayır, bulaşık makineleri ancak çok bulaşık varsa kullanılır. Bir bardak için, iki tabak için bulaşık makinesi mi açılır?
5: Açılmaz.
0: Ama benim icadım tek bir bulaşığı bile yıkar. Hem sonra bulaşık makineleri bulaşıkları 1-2 saatte ancak yıkarlar. En sevdiğim bardağınla su içmek istersen ne olacak?
4: Bekleyeceksin.
0: Ama benim icadım bütün bulaşıkları çabucak yıkar. Tabii.
3: Hadi görelim şu icadı.
0: Sizin de yardımınızla tabii. Çubuk. Bu ne? Mangal mı yapacağız? Demir çubuk verin. Bulaşık süngeri. Yapıştırıcı. Demir sünger yapıştırıcı. Demir parçaları Yusuf'cum. Şimdi çekilin bakayım.

0: Marca. Vem. Şimdi bulaşıklar düşünsün. Bana en kirli bulaşıkları getirin.
1: Buyur dayıcım. Yalnız bulaşıklar kırılmazsa sevinirim. Annemden fırça yemeyelim.
0: Korkma delikanlı. Buradaki tek fırça bulaşık fırçası. Tabii. Su. Bulaşık deterjanı.
2: Maşallah, çok güzeller.
0: Asıl güzellik şimdi başlıyor Yavuzcum. Çalıştır bakalım Yusuf. Harika. Tabii.
3: Yarısı kirli bunun.
0: Zeynepciğim, sen de hep olumsuz bakıyorsun ya. Tabağın temiz tarafını da gör küçük hanım.
1: Oo, böyle bir tabağa bu kadar uğraşırsak kolum çok ağrır benim dayı.
0: Hiç merak etme yeğenim, ben bugün bir de kol yapmıştım. Bu iki icat bir araya geldiğinde kolları ağrımayacak. Yiyenler yorulmayacak. Tabii. Ver bakayım şunu. Çocuklar, annenize vereceğiniz hediyeyi buldum.
3: Neymiş?
0: Dünyanın en güzel yer temizleme robotu. Tabii.
2: Tabii.

0: güzel bir masal anlatmak ve güzel resimler yapmak için ne kadar güzel bir gün.
1: Cik, güzel, güzel.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Bir şey varmış. Şey mi yapsam? Yahu ne yapsam? Aklıma hiçbir şey gelmiyor nadir kuşum. Anlatacak masalda, çizecek resimde bulamadım. Bazen olur böyle değil mi? Hı? Bugün zorlamayayım en iyisi kendimi.
1: Zorlama, zorlama.

0: Yok, yok, yok. Denemediğim yol kalmadı. Kitaplar okudum, doğa gezintilerine çıktım. Aklıma hiç masal fikri gelmiyor. 3 gün oldu Nadir dostum. Ne olacak böyle? Nadir, uyuyor musun? Uyuyorsun. Tabii ya, işte bu. İlham kuşum benim. Harika bir masal fikri verdin bana. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir orman varmış, yeşillikler içinde. Burada çeşit çeşit hayvan yaşarmış. Bizim masalımızın kahramanı küçük ayı da bunlardan bir tanesiymiş. İri, siyah gözlü, kahverengli, tatlı mı tatlı, pofuduk bir ayıymış bu ufaklık. Arkadaşları ona bal ayısı dermiş.
1: Vız, vız, bal arısı.
0: Bal arısı değil, bal ayısı. Bal yemeyi çok sevdiği için böyle diyormuş arkadaşları. Bal ayısı arkadaşlarıyla oynamayı, gezmeyi, dolaşmayı, ağaçlara tırmanmayı da bal kadar çok seviyormuş. Ormanda yapacak o kadar güzel şey varmış ki. Uyumak en son yapmak isteyeceği şey bile değilmiş. Bembeyaz karların küçük ayıyı bin bir türlü oyuna davet ettiği bu güzel mevsimi neden uyuyarak geçirmesi gerekiyormuş ki? Uyumak ne gereksiz şeymiş. Böyle düşünüyormuş bal ayısı. Bu düşünceden vazgeçirmek için uğraşıp duruyormuş anne babası. Vücudumuzun uykuya ihtiyacı varmış. Gün boyu koşup oynayan minik bedeni uyuyacakmış ki dinlenecekmiş. Ertesi gün tekrar oynamak için güç toplamalıymış. Gece uyuyoruz ya, bir de neden tüm kış uyumam gerekiyor? Maymun Muni de, salyangoz Sümi de kışın uyumuyor demiş bal ayısı. Kış gelince bize yaşamamız, gezip dolaşmamız için gerekli enerjiyi verecek kadar besin kalmaz doğada demiş annesi. Bu yüzden kış uykusuna yatıp enerjimizi dikkatlice harcarız ve böylece hayatta kalırız demiş babası. Ama yine de ikna olmamış bal ayısı. Kış uykusuna yatmak istemeyen ayı mı olurmuş? Olmuş. Bal ayısı kararını vermiş. Kış uykusuna yatmayacakmış.

0: Bunun için bir plan yapmış. Gördün mü bizim afacan ufaklığı? Kaçmış uykudan, koşmuş oynamış hiç durmadan. Salıncaklarda sallanmış, pat diye düşmüş yuvarlanmış. Ağaçlara tırmanmış, dalların arasına saklanmış. Oynamadık oyun, gezmedik yer bırakmamış. Her şey ne kadar da güzel gidiyormuş. Mu acaba? Başlarda öyleymiş. Ama sonraları anne babasının dediği gibi olmuş. Küçük ayı yorulmuş. Artık bir an evvel uyuması ve dinlenip güç toplaması gerekiyormuş. Peki bizim inatçı ve uyku sevmez bal ayısı ne yapmış dersin Nadir dostum? Bir ağaç ev yapmaya karar vermiş. Kolunu kaldıracak, pençesini ağaca saplayacak enerjisi yokmuş. Ama yine de direniyormuş uyumamak için. Tahtaları yerleştirip bir ev yapacakmış. O tahtayı şuraya, bu tahtayı oraya derken başı dönmüş bizim minik balayısının. Bunların sebebi hep uykusuzlukmuş. Anlamış bunu anlamasına ama artık çok geçmiş. Ve daldan düşen bir elma gibi pat diye düşmüş ağaçtan.
1: Eyvah! Düştü! Düştü!
0: Evet düşmüş. Ama yere değil. Onu çok seven anneciğinin pofuduk kollarına. Anlatmış olmamış. Uyutmuş kaçmış. Bakmış ki anne ayı bal ayısı yaşamadan anlamayacak. İzin vermiş yavrusunun uykusuz kalmasına. Ama anne yüreği başına bir iş gelir diye de tüm gün takip etmiş yavrusunu. Ve tam düşerken açmış kollarını, tutmuş yavrusunu. Bu masal da burada bitmiş. Bal ayısı annesinin güvenli kollarında derin bir uykuya dalmış. Uyumuş, uyumuş da büyümüş.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Cemaat Kamp'tayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Selamun aleyküm voleybolcular.
1: Aleyküm selam Ali.
2: Aleyküm selam.
0: Benden yana gönderin de size ufak bir ders vereyim.
1: Allah Allah. Ne dersin Caner?
2: Derse hazırım ben.
0: İşte sayın seyirciler. Ali sahaya girince seviye değişti bile. Şu kontrole, şu tekniğe, şu kuvvete bakın. Allah! Ne oldu öyle?
2: Koş da yakalayalım. Ne oldusu mu var?
1: Dersimiz biraz erken bitti galiba bugün.

0: Öf be Ali, illa abartacaksın.
1: Kusura bakma ya, bir an güven geldi oynarken.
0: Neyse canım, sorun değil. Sizin Arif babayla bahçe işi iptal mi oldu?
1: Ona pazar günü gideceğiz.
0: Bugün pazar.
1: Ha?
0: Tabii canım, buraları da ben toparlarım. Ben yıktım ya.
1: Beni de yanına aldığın için Allah senden razı olsun Arif baba.
2: Eyvallah Haliciğim. Sen bu bahçe işini iyice sevdin. Gerçi bugün bir an gelmeyeceksin sandım ama.
1: Sevmek ne kelime? Bayılıyorum. Bugün ufak bir karışıklık oldu da.
2: Neyse, buradasın şimdi. Geç olsun, güç olmasın. Bugün bahçede senden başka bir şey yapmanı isteyeceğim.
1: Hayırdır inşallah.
2: Dur bakalım. Şuraya koymuş olacaktım. Sen bunu bir tutuver. Sonra şunu da al. Şunu da. Nereye koydum? Şunu da bir al. Hay Allah, en dibe koymuşum. Ne yapıyorsun Ali orada?
1: Bir bakayım dedim, bu açıdan nasıl görünüyor.
2: Hadi gel de yeni bulmacana bak.
1: Bunlar da ne böyle? Bunun bir mantığı olsa gerek. Bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi. Bunda da fidenin ağaç oluşu var. Bu da tamam. Ama sonuncu tamamlanmamış. Anlaşılan bu başağın öyküsünü araştırmam isteniyor. Ne olur ki başağa?

0: İşte takip etmem gereken şey bu başaklar olsa gerek.
1: Evet.
0: Arif baba! Arif baba! Biraz yardıma ihtiyacım var da.
1: Bunca yıldır bahçelere giderim. Birçok tuhaf olaya tanık oldum ama böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyorum. Bakıyorum araştırmalara başlamışsın.
0: Evet.

0: Yani bitkiler izin verirse daha rahat edeceğim de.
1: Sonunda gelebildin oğlum. Ne oldu orada?
0: Ayrık otlarıyla ufak bir sorun yaşadım da.
1: Sağlık olsun. Arada olur öyle. Benim adım Nimet.
0: Ben Ali. Buğdaylar için gelmiştim. Yani buğdaylara toplandıktan sonra ne oluyor onu merak ediyorum. Anlatabilir misiniz?
1: Daha iyisini de yapabilirim. Gösterebilirim. Ne dersin?
0: Allah razı olsun derim.
1: Hadi gel de başakları toplamama yardım et o zaman. Başaklar altın sarısı renklerini aldılar mı toplanmaya hazır demektir. Tamamen kurumuş olmaları gereklidir.
0: Daha büyük tarlalarda bu işi 1000 kişi falan mı yapıyor?
1: Normalde bu işleri biçer döverlerle yaparlar oğlum. Biz şimdi kendimize kadar topladık. Sen gör diye.
0: Neyi?
1: Sakin ol oğlum. Tarım sabır işidir. Taşı bakalım. İşte buğdayı bu aletle ufalayacağız.
0: Alet mi? Bu taştan mı bahsediyorsunuz?
1: Taş deyip geçme. Medeniyetin yapı taşlarından biri bu. Dök bakalım topladıklarımızı.
0: Ne yapıyoruz şu an?
1: Ben keyfime bakıyorum. Sen başakları döverek un ufak hale getiriyorsun. Hadi bakalım. Allah çalışanları sever. Maşallah çocuk. Elinden de her iş geliyormuş.
0: Bu bana bir yerden tanıdık geliyor ama.
1: Bakkaldan, marketten tanıdık geliyordur oğlum. Un bu. Şimdi bunu maya ile karıştırıp içine de tuz ve su katacağız.
0: O ne zaman olacak?
1: O zaman gelince görürsün.

0: İşte bu kadar.
1: Bu kadar mı? Ama bu ne ki? Hamur. Ne hamuru?
0: İşte bulmacanın son parçası bu yavrum. Bu hamuru ne yapmalıyız sence?
1: Ah.

0: Şey, pişirmeli miyiz acaba?
1: Aferin oğlum. İşte bu hamuru pişirdiğin zaman en baştaki sorunun cevabını bulacaksın.
0: Sorum neydi? Onu bile unuttum bu yoğun günden sonra.
1: Hadi gel de Arif babanın işleri bitmiş mi ona bakalım.
2: Demek bulmacayı çözdün ha?
0: Daha değil Arif baba. Allah'ın izniyle bu hamuru pişirince öğreneceğim.

Ekmek bu. Yani bulmacanın cevabı ekmek mi Arif?

0: baba. Pek senin tarzın bir kelime değil ama.
1: Bir nevi öyle ama tam olarak değil.
2: Buğday ve benzeri insan yaşamı için değerli olan yiyecek içecekler için bir kelime kullanırız.
0: Bir ipucuna daha ihtiyacım olacak.
2: İsim olarak da kullanılır bu kelime.
0: Ha? Aa, nimet mi? İşe bak, başından beri hep gözümün önündeymiş.
2: Allah'ın insanlara verdiği rızıktır nimet. Ama özellikle ekmektir.
1: Aynı zamanda manevi bir anlamı da vardır tabii. Bizim için değerli olan sevdiklerimiz, akrabalarımız, dostlarımız.
0: Siz de benim nimetlerimsiniz o zaman.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Huriye aklı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Emin'i gördünüz mü çocuklar?
1: Sabah buradaydı Hakkı Baba. Benim dükkanı temizledik beraber.
2: Öğlen de camideydi, halıları süpürüyordu.
0: Maşallah. Dün

0: Önemlidir.
1: Alo, buyurun. Evet, benim. Evet, yanımda. Vereyim mi kendisine? Peki, dinliyorum. Hı-hı. Hı-hı. Nasıl yani? İyi mi durumu?
2: Ne olmuş?
1: Tamam, anladım. Hemen geliyoruz. Teşekkürler.
0: Ne olmuş Fatma? Bana baktın bir ara. Emine bir şey mi olmuş?
1: Emin iyiydi, Hacer teyze fenalaşmış Hakkı baba. Komşunuz arıyor. Merak etme, durumu iyiymiş. Sadece biraz kötü hissetmiş. Dinleniyormuş şimdi.
2: Hakkı baba, üzülme.
0: Ne? Nasıl yani?
1: Hakkı baba, iyi misin?
2: Hadi Hakkı baba, gidelim. Hey! Hakkı baba? İyi, çok şükür. Sevindik Hakkı baba.
0: Allah razı olsun Selim. Desteğinizi, duanızı esirgemediniz.
2: O nasıl laf Hakkı baba? Mümin, müminin yardımına koşmalı elbette.
0: Eyvallah.
2: Peki sebebi neymiş Hakkı baba?
0: Emin.
2: Emin mi? Nasıl yani?
0: Hacer'i dün akşam Emin'in annesi aramış. Köyde Emin'e ihtiyaç duyuyoruz. Tekrar köye yerleşsin gibi şeyler söylemiş.
2: Hadi ya. İyi de Emin'in eğitimi çok iyi gidiyordu. Çok da alışmıştı buralara.
0: O buralara, biz de ona alıştık Selim. Hele Hacer, Emin öz evladı olsa ancak bu kadar severdi.
2: Peki konuşsak?
0: Hacer bayağı bir dil dökmüş. Kabul etmemişler. Telefonu kapattıktan sonra fenalaşmış.
2: Belki onlara yeteri kadar iyi anlatamamıştır Emin'in durumunu.
0: Olabilir. Ama nasıl anlatılır bilmiyorum ki. Aklından bir şeyler geçiyor senin Selim.
2: Şu senin video kameran vardı ya. Duruyor mu o Hakkı baba?
0: Duruyor. Neden sordun ki?
3: Merhaba. Kayıtta mı?
2: Kayıtta, kayıtta.
3: Çok iyi ya.
4: Hocam, hayırdır? Bu ne?
2: Gülümse bakalım Emin. Meşhur oluyorsun. Evet Emin. Şimdi güzel bir tilavet alalım senden.
4: İyi de neden?
2: Şu külüstürü denemek istedim. Bakalım hala eskisi gibi güzel kayıt yapıyor mu?
3: Ne külüstürü hocam? Süper bir şey bu.
2: Kullanmak ister misin Harun?
3: İstemez miyim hocam?
2: Hadi bakalım, Emin'in tilavetini sen çek.
3: Yaşasın!
4: Biraz utandım.
3: Hadi ama dostum, utanacak bir şey yok.
2: Aynen Emin. Beğenmezsen siler, yeniden çekeriz videoyu.
4: Peki madem.
3: Oley be! Hadi başlayalım.

0: Hocam neden yapıyoruz bunu?
1: Güven bana.
0: Ya Emin, ne güzel işte. Bugünlerden güzel bir hatıra kalacak. Aman azlandın. Öyle değildi.
1: Hah, tamamdır. Başlayabiliriz.
0: Tamam hocam. Sen nasıl istersen öyle olsun.
2: Dur!
0: Ne oldu?
3: Ezana daha var Emin, ne yapıyorsun?
0: Hem de 3 dakika. Doğru ya. Heyecanlandım bir an.
3: Heyecanlanacak bir şey yok.
0: İstersen ben okuyayım.
4: Olur.
0: Şaka yapıyorum. Aramızda senden güzel okuyan mı var? Estağfurullah.
1: Öyle öyle.
0: Allah razı olsun hocam.

0: Evet Emin. Yaptığın işi anlat bakalım.
1: Tesbih tanelerini freze makinesiyle tek tek işledikten sonra gravür cihazıyla tanelerimizi, duraklarımızı ve imamemizi deleceğiz.
0: Bahsettiğin şeyleri bize gösterir misin?
1: Hay hay. İşte bahsettiğim tesbih ve durak taneleri bunlar. Bu da imame.
0: Peki daha sonra ne yapıyoruz?
1: Bundan sonrası bu taneleri ipe dizmek. Bakın burada hazır tesbihler de var.
0: Ellerine sağlık Emin ustam. Çok güzeller.
1: Sağ olun hocam. Hocam Allah razı olsun. Ama tüm bunların neden yaptığını hala anlamadım.
0: Seni meşhur ediyorum Emin. Fena mı?
1: He? Meşhur mu?
2: İleride ünlü biri olursan bizi unutma.
1: Bırak dalga geçmeyi Harun.
2: Evet değerli hayranlarım. Bana olan sevginize layık kalmaya çalışacağım. Alkışlarınız benim için gurur kaynağı. Turneye çıkmadan önce buradaki kıymetli dostlarıma teşekkür etmek isterim. Onların ismi... neyse unuttum gitti.
0: Yapmaz öyle şey.
1: Hocam estağfurullah. Hem ünlü olmak isteyen kim? Ben burada mutluyum.
2: İstemem yan cebime koy.
0: Neyse, ben gidip görüntüleri derleyeyim. Haydi selametle.
1: Neler oluyor inan anlamıyorum.
2: Ya ne olacak Allah aşkına? Selim hocayı duydun. Hatıra kalsın istiyor.
1: İyi de bir sürü insan var. Neden tek beni çekiyor?
2: Bu kısmı ilginçmiş, evet.
1: Hem görüntüleri derleyip ne yapacak?
2: Bak bu kısmı daha da ilginç.
1: Üstelik bugünlerde sadece Selim Hoca değil, herkes garip davranıyor.
2: Kim mesela?
1: Bu sabah Fatma ablaya yardım etmek istedim. Sen kendini yorma, ben hallederim dedi. Ne kadar ısrar etsem de kabul etmedi.
2: İlginç, başka?
1: Hacer teyze de bugün bana sarılıp durdu.
2: Bunda bir şey yok.
1: Hakkı Baba da sarılıp durdu ama.
2: Evet varmış. Başka?
1: Zehra abla bugün medresedeki odaya gürültü yapmadan girdi.
2: Yok artık. Bak en ilginci buydu.
1: O da bir şey mi? Girdikten sonra da rahatsız etmedim inşallah dedi.
2: İnanmam. İnan dostum söylediklerin hakkında bir fikrim yok. Ama iyi düşünmek lazım.
1: Öyle. Bakalım Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler.
0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam hocam.
0: Ne kaynatıyorsunuz bakalım?
2: Kaynatmak mı?
0: Bu bir deyimdir Harun. Neler konuşuyorsunuz demek.
1: Beni neden kameraya aldığından ve herkesin bana neden iyi davrandığından bahsediyordum hocam.
0: Çok dikkatlisin.
2: Neler olduğunu söyleyecek misin hocam?
0: Hayır.
1: Hocam ya.
0: Oyalamayın beni. Namaz vakti yaklaşıyor. Haydi selametle. Geç kalmayın siz de.
2: Tamam hocam. Şimdi ben de merak ettim.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Emin yavrum. Güzel kuzum benim. Elhamdülillah.
1: Neler oluyor Hacer teyze?
4: Gel Emin. Otur bakalım şöyle. Geçen gün annen Hacer'i aramış. Seni köye çağırıyorlardı. Hacer teyzen de buna çok üzülmüş.
1: Geçen gün o yüzden mi fenalaşmış?
4: Evet.
1: İyi de çağırmışlarsa gidip gelirdim. Neden üzüldü ki bu kadar?
0: Öyle değil Emin. Temelli çağırmış annen.
1: Temelli mi? Peki gidecek miyim?
4: Hayır. Senin burada güzel işler yaptığını onlara anlatmak için Selim sağ olsun oldukça çabaladı.
2: Ha, o videolar bunun içindi demek.
0: Evet, görüntüleri derleyip Emin'in anne babasına gönderdik.
1: Peki ne dediler?
5: Biz Emin'in orada bu kadar güzel şeyler başardığını bilmiyorduk. Madem öyle, orada kalması daha hayırlı dediler.
1: Hepinizi çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız.
4: Sen de Emin. İnan ki buraların sensiz tadı tuzu kalmazdı.
0: İyi ki kaldın.
6: Ben niye bu kadar duygusallaştım ya?

0: kimsenin eksiğiyle dalga geçme.
1: İlahi. Aman yahu. Ay aman aman aman yetmez.
2: Zikri ayıp.
1: Canım niye ayıp olsun?
3: Selamün aleyküm. Neşeniz daim olsun. Nedir sizi bu denli güldüren?
1: Yahu bizim renkli Recai yok mu?
3: Ne olmuş ona?
4: O bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
3: Allah iyiliğinizi versin arkadaşlar. Neymiş bu fıkra? Anlatın da ben de güleyim.
4: İşte temelin biri bir gün ebelek gubelek kem küm.
3: Hadi kalın selametle.
1: Yahu ne fıkrası? Fıkra anlatmadı ki Recai. Taktığı koskoca gözlüklere rağmen binanın camını göremeyip pat diye cama çarptı. Yahu pek bir komik değil mi? Dur gideyim de bunu telgrafın tellerindeki kuşlara anlatayım.
4: Sakın Zikri. Bu Recai'yi çok gücendirmez mi?
1: Niyeymiş?
4: Canım gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmek doğru bir şey değil de ondan.
1: Gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmiyorum ki. Gözlükle bile göremiyor oluşuna gülüyorum. Anlatayım da herkes gülsün.
4: Ne anlatacaksın Zikri?
1: Diyeceğim ki renkli Recai'yi gözlükle bile göremeyip cama bodoslama...
4: Ay. Aman aman aman aman. İyi misin Zikri?
1: İyiyim Fikri. Allah'tan göre neden olmadı da. Yoksa kanatları olduğu halde uçmayı unutup yere düştü diye alay konusu olurdum maazallah.
4: Yok canım, ne diye alay konusu olasın? Hiçbir canlı kusursuz değil ki Zikri. Ama asıl ayıp olan nedir biliyor musun?
1: Nedir?
4: Başkalarının kusuruyla, eksiğiyle, yapamadığıyla dalga geçmek. Senin kanadın olduğu halde uçamayıp düşmen de, Recai'nin gözlüğü olduğu halde cama çarpması da normal. Beş parmağın beşi bir mi? Herkesin vardır farkları. Kusur noktan eksik görürsen, açık etme sakla onları.
1: Söz ver düştü mü kimseye söylemeyeceğine.
4: Elbette söylemeyeceğim Zikri. Bu dalga geçinecek bir şey değil.
1: Peki o halde kimseye söylemeyeceğine göre biz biraz gülelim mi?
4: Gülelim.
1: Nasıl da düştüm ama değil mi?
3: Yine neye gülüyorsunuz?
4: Zikri'ye. Çok komik bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
1: Ya evet fıkra. Temelin biri bir gün...
0: Kimsenin eksiğiyle dalga geçme.

0: Köprü mü o?
1: Evet, okula gidip gelirken bir köprünün üstünden geçiyorum. Adı Taş Köprü. O köprüyü bir görsen. Çok güzel, çok yüksek. Peki benim köprüm nasıl olmuş?
0: Bu köprü de çok güzel.
1: Peki köprüler niçin yapılır?
0: Akarsu gibi yerlerin üzerinden rahatlıkla geçebilmek için yapılır. Tıpkı karınca ailesinin yapmış olduğu asma köprü gibi.
1: Karınca ailesi mi? Asma köprü mü? Bana bu karınca ailesinin hikayesini anlatır mısın?
0: Bir derenin kenarında huzur içinde yaşayan bir karınca ailesi varmış. Bu karıncalar karşı tarafa rahatlıkla geçebilmek için sarmaşık ve yapraktan bir köprü yapmışlar.
1: Köprü bittikten sonra da karşıya geçmişler.
0: Evet, geçmişler. Ama karşı tarafa...

0: tarafa geçmek isteyen biri daha varmış.
1: Kimmiş o?
0: Bir ipek böceğiymiş.
1: O da benim gibi okula gidebilmek için köprüden mi geçmek istiyormuş?
0: Hayır, onun bir an önce karşı tarafa geçip kozasını örmesi gerekiyormuş. Yoksa asla gelişimini tamamlayamazmış. Yani kelebek olup uçamazmış.
1: Benim kafam karıştı. İpek böceği kozasını neden karşı tarafta örecekmiş ki? Hem koza dediğin şey de nedir?
0: Önce birinci soruna cevap vereyim. İpek böcekleri dut yapraklarıyla beslenir. İpek böceğinin bulunduğu yerde yeterince dut yaprağı yokmuş. Karşı tarafta ise bol miktarda dut ağacı ve yaprağı varmış. Bu yüzden köprüyü kullanmak istiyormuş. Kozanın ne olduğuna gelince. Koza, ipek böceğinin ördüğü ve içine kapandığı korunaklı bir yerdir.
1: Anladım. İpek böceği bu yerden kelebek olarak çıkacak. Öyleyse uçsun şirin kelebek. İşte böyle pır pır pır pır. Uçsun şirin kelebek. İşte böyle pır pır pır pır. Sonra ne olmuş?
0: İpek böceği köprüden geçmek istediğini karınca ailesine de söylemiş. Fakat karınca ailesi ona çok kaba davranmış. Bu köprüyü biz yaptık ve ondan da ancak biz geçebiliriz. Başkasının geçmesine asla izin vermeyiz demişler. Üstelik köprünün girişine de bir kapı yapmışlar.
1: Neden?
0: Hiç kimse köprüden geçemesin diye.
1: Bak sen şu karınca ailesinin yaptığına. Ne yani? Şimdi ipek böceğine kimse yardım etmemiş mi?
0: Ama hiç beklenmedik bir şey olmuş.
1: Ne olmuş?
0: Yağmur tatlı tatlı esen bir rüzgarın kollarında yeryüzüne inmeye başlamış. İpek böceği her yağmur yağdığında şu tekerlemeyi söylermiş. Hadi birlikte söyleyelim.
2: Ya ya yağmur, teknede hamur, yollar hep çamur. Ver Allah'ım ver, dolu dolu yağmur. Ver Allah'ım ver, ipek gibi yağmur.
1: Yağmur çok yağmış mı?
0: Evet, hem de öyle bir yağmış, öyle bir yağmış ki yağmurla dolan dere taşmaya başlamış. Karınca ailesinin yaptığı asma köprüde sallanıp duruyormuş.
1: Beşik gibi mi?
0: Evet, aynı o beşik gibi sallanıyormuş. Köprünün kapısı da yerinden sökülüp sulara karışmış. Bu sarsıntıya asma köprü daha fazla dayanamazmış.
1: Neden?
0: Çünkü köprüyü tutan uzun sarmışıklardan biri pat diye kopmak üzereymiş.
1: Eyvah!
0: Diğer sarmışık da kopabilirmiş. Eğer derenin suyu bu şekilde akmaya devam ederse asma köprü tamamen yıkılabilirmiş. O yüzden karınca ailesi endişeli bir bekleyiş içindeymiş.
1: Yağmur hala yağmaya devam ediyor muymuş?
0: Dinmek üzereymiş.
1: Peki ya derenin suyu?
0: O da eskisi gibi coşkulu akmıyormuş. İşte tam o anda bir şey olmuş.
1: Köprü mü yıkılmış?
0: Hayır. İpek böceği kopmak üzere olan sarmaşıklardan birinin üstüne çıkmış.
1: Orada ne yapıyormuş ki?
0: Köprüyü onarıyormuş. İpek böcekleri kozalarını örerken bizim ipek dediğimiz çok sağlam bir ip üretirler. İşte bu ipi köprüyü onarmak için kullanmaya başlamış. Bir yandan da şarkı söylüyormuş. Asmaları bağlayalım, sıkıca bağlayalım, köprüyü onaralım. Hadi hadi onaralım, çalışın durmayalım. Asmaları bağlayalım, sıkıca bağlayalım, köprüyü onaralım. Hadi hadi onaralım.
1: Asmaları bağlayalım, sıkıca bağlayalım, köprüyü onaralım, haydi haydi onaralım. Ay bu şarkı çok güzelmiş. Sen de güzel söyledin ama. Peki ipek böceği çalışırken karınca ailesi ne yapıyormuş?
0: Önce şaşkınlık içinde ipek böceğinin ne yaptığını anlamaya çalışmışlar. Ama sonra onun köprüyü onardığını anlamışlar. Onlar da köprünün üstüne çıkıp hep birlikte...
1: Köprüyü eski haline getirmişler.
0: Evet. Ama karınca ailesinin işi henüz bitmemiş. Eğer ipek böceği kendi ipini kullanmasaymış, köprüyü bu kadar kısa sürede onarmaları mümkün değilmiş.
1: İpek böceğinden özür mü dilemişler?
0: Sadece özür dilememişler. Bundan sonra onun köprüden geçebileceğini de söylemişler. Ayrıca onunla konuşurken daha nazik davranmışlar. Böylelikle arkadaş olmuşlar.
1: İğne miğne yuvarlak deme, ıvıdık zıvıdık saçları kıvırcık. Aa, şimdi ne yapacağız?
0: Tabii ki el birliğiyle köprüyü onaracağız. Yine çok güzel oldu.
1: Allah işini güzel yapanları sever. Bak, hemen de bitti.
0: Sen bu ayeti kimden duydun?
1: Annemden.
0: Güzel. Ama hikayemiz henüz bitmedi. İpek böceği köprüyü kullanarak karşıya geçmiş. Dut ağacının yapraklarıyla karnını doyurduktan sonra kendi kozasını örmüş.
1: Kozanın içine biraz bekledikten sonra da kelebek olarak dışarı çıkmış, değil mi?
0: Evet.
1: Öyleyse uçsun şirin kelebek işte böyle pır pır pır pır. Uçsun şirin kelebek işte böyle pır pır pır pır. Uçsun şirin kelebek işte böyle pır pır pır pır.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: yolculuğu.
1: İşte incilerim, çiçekli vadi burası. Fazla uzaklaşmadan keşif yapabilirsiniz.
2: Hey!
3: Yine geç uyudun değil mi Kıpır?
4: Birazcık. Hamak! Şurada biraz uyuyabilirim.
5: Sütlaç gel. Biz de çiçek toplayıp kendimize taç yapalım.
6: Harika olur. Geliyorum.
3: Ben de biraz etrafı inceleyeyim en iyisi.

0: Puf, sen de bana ninni söyler misin?
1: Ben mi? Ninni mi?
0: Azıcık.
1: Tamam. Gözlerini kapatsana.
0: Kapattım.
1: Uyusun da büyüsün ninni kıpıra.
0: Salla salla. Hamalı da salla dostum.
1: Tamam tamam. Uyusun da büyüsün ninni kıpıra. Pış pış kıpıra. Uyu kıpır uyu. Büyü kıpır büyü.
0: Oo, oldu sayılır.
1: Kıpır oldu mu?
0: Bu denizlerin en büyük icadı olacak. Artık istediğimiz yere hemen gidebiliriz.
1: Başarabilir miyiz sence?
0: Ben bilim balığı Kıpır. Hayal ettiğim her işi başarabilirim.
1: Evet, sen bilim balığı Kıpır. Başarabilirsin.
0: Hadi Puf, bas düğmeye.
1: Başardı.
0: Güçlü dostum benim.
2: Kıpır. Buraya nasıl geldin? Yoksa başardın mı?
0: Evet, başardım. Işınlanma cihazını keşfettim. Artık istediğimiz yere ışık hızında gidebiliriz.
2: Harikasın Kıpır, harika.
3: Kıpır, Kıpır.
0: Harikasın Kıpır, harika. Öğretmenim, çok güzel bir rüya gördüm.
1: Yine ne hayaller kurdu acaba?
0: Öğretmenim, rüyamda ben büyümüştüm.
1: Peki biz?
0: Siz de büyümüştünüz tabii.
4: Sonra ne oldu Kıpır?
0: Bilim balığı olmuştum ve bir icat yaptım.
2: Ben ne yapıyordum peki?
0: Sen rüyamda spor salonundaydın. Aramızda çok mesafe vardı.
5: Peki sonra?
0: İcadım bir ışınlanma cihazıydı. Başarmıştım.
4: Yani süper hızla yolculuk yapabilmemizi sağlayan bir taşıt gibi.
0: Evet, ama tabii sadece bir rüyaydı.
4: Evet, sadece bir rüyaydı. Belki büyüdüğünde birçok icat yapabilen bir bilim balığı olursun Kıpır. Kim bilir?
0: Çok isterdim ama bu mümkün değil ki.
4: Neden olmasın? Siz hiç Tırtıl'ın hayali masalını duydunuz mu?
3: Hayır!
4: Hadi dizilin bakalım yamacıma. Size Tırtıl'ın hayalini anlatayım. Küçük bir tırtıl toprakta sürünerek zorlukla ilerliyormuş. Tek hayali biraz ilerideki ağaca tırmanabilmekmiş. Çünkü yaprakları çok lezzetli görünüyormuş. Ama minik tırtıl için bu yol çok uzunmuş. O vazgeçmeden sürünmeye devam etmiş. Aniden bir rüzgar çıkmış. Tırtıl önce paniklemiş. Rüzgar onun için çok şiddetliymiş. Tırtıl gözlerini kapatmış ve rüzgarın etkisiyle savrulmuş.
5: Ay canım küçük yeşil tırtıl.
4: Tırtıl zor da olsa doğrulmuş ve bir de bakmış ki ne görsün. Sürüklendiği yer tam da hayalini kurduğu ağacın dibiymiş. Tırtıl yaprağa daha da yakınlaşmış. Ağaca tırmanmaya başlamış.
1: Kıyamam. Tırtılcık çok yorulmuş olmalı.
4: Yorulmuş, evet. Tırmanmış, tırmanmış ve sonunda yaprağa ulaşmış.
2: Sonunda!
4: Afiyetle yaprağını yerken gökyüzüne bakmış. Bembeyaz bulutları ve güneşi görmüş. Bulutlar ne kadar da uzakmış. Yeni hayali gökyüzünde uçmakmış.
5: Bu imkansız. Bir hayal tırtılcık.
4: Tırtıl geceyi yaprağın üzerinde geçirmiş. Tüm gece rüyasında gökyüzünü görmüş. Sabah olduğundaysa tırtıl ortada yokmuş.
1: Yine mi rüzgarla savruldu yoksa?
4: Hayır incilerim. Yaprağın üzerinde beyaz bir koza varmış. Koza yavaşça açılmış. İçinden rengarenk bir kelebek çıkmış.
0: Peki tırtıl? Kelebek tırtılı bulabilir belki.
4: Bulamaz. Çünkü kelebek tırtılın ta kendisiymiş. Tırtıl sonunda kelebek olmuş ve hayalini kurduğu gökyüzünde güzel kanatlarıyla doya doya uçmuş.
5: Ne kadar güzel bir hikayeydi öğretmenim.
4: Tırtıllar biraz büyüdüklerinde kendilerine beyaz kozalar örer ve belirli bir zaman sonra kozadan kelebek olarak çıkar incilerim. Uçamayan tırtıllar için gökyüzü bir hayaldir ama kelebekler için artık gökyüzünde uçmak mümkündür.
0: Belki ben de tırtıl kadar çalışırsam, uğraşırsam...
1: Bir bilim balığı olabilirsin.

0: Bagajımın hediyesi.
1: Renklerin dansına hazır mısınız incilerim?
2: Benim önümde sadece su var.
1: Sabırlı ol Kıpır. Şimdi su teknelerimize birer damla renk damlatalım. Hadi siz de yapın.
3: Aa, renk suyun içinde dağılıyor. Artık suyun rengi turuncu.
1: Şimdi dilediğiniz ikinci rengi damlatın incilerim.
2: Morun üzerinde dans eden sarı renk.
1: Sağ tarafınızdaki ince çubuklarla renklerin üzerine zarifçe şekil verin incilerim.
4: Sağ taraf mı?
3: Orası sol taraf Lila. İşte sağ taraftaki çubuğun burada.
1: Şimdi sol taraftaki kağıdınızı benim gibi renkli ve desenli suyunuza batırın incilerim.
2: Sol taraf. Heh, işte kağıdım.
3: Ah, of of. Ah, kağıdım nerede?
2: İşte sol tarafında. Ama sen kağıdını bulamazsın ki Puf.
3: Ama neden?
2: Çünkü sağ tarafta arıyorsun.
1: İşte karşınızda Ebru sanatı.
2: Ebru mu?
1: Evet incilerim. Yaptığımız bu çalışmaya Ebru sanatı diyoruz. Kaldırın kağıtlarınızı ve çıkan şekillere bakın.
4: Aa, pembe ve sarı şekiller. Sudaki şekiller artık kağıdımda.
5: Ay! Vay başıma gelenler. Ay!
1: Yengeç, çerçevenin içinde ne işin var?
5: Sormayın öğretmen hanım. Başıma neler geldi neler. Kaju yeni evine taşındı. Ona bir ev hediyesi hazırlamak istedim.
3: Çıtalardan yapılmış kocaman bir çerçeve yapmışsın.
5: Çok doğru. 4 tane çıta buldum. Bakın 1, 2, 3, 4. Hem de dümdüzler. Ama bir şey eksik gibi.
4: Evet, istersen hediyeni çok daha güzel yapabiliriz.
1: Yine neler geçiyor aklınızdan incilerim?
4: Toplanın, bir planım var.
2: Bu harika bir fikir.
3: Artık çok daha güzel bir hediye oldu.
5: Ebru sanatından kocaman bir pano. Kaju buna bayılacak. Bu hediyeyi hep birlikte götürelim. Zaten tek başıma bunu taşıyamıyorum. O kadar büyük ki.
4: Hey!
3: Ah, daha ne kadar kaldı?
5: Kaju dostum, denizin en dibinde sakin bir yere taşındı ve hep iyi de uzakmış.
4: Baksanıza, yol ayrımına geldik.
5: Sağdan mı gideceğiz, soldan mı?
1: Kaju'yu aramalısın yengeç, o sana yolu tarif eder.
5: Hiç ama hiç gerek yok. Hafızam iyidir benim. Bana sol taraftaki eğri yoldan demişti.
2: Aa, tablo neden gelmiyor?
3: Hah, işte, hadi bu taraftan.
4: Güçlü, burası sağ taraf.
2: Ayrıca yola bak, dümdüz yol. Eğri yol burası.
3: Aa, sen de haklısın Lila.
5: Ah Kaju, nereden buldun burayı? Kendine macera mı arıyorsun?
1: Yokuş aşağı doğru yüzeceğiz incilerim. Dikkat edin.
4: Ay, hızlanıyoruz. Neler oluyor?
3: Uçmak istemiyorum.
4: Neden? Of, çok eğlenceli.
3: Kanatlarımız yok çünkü.
6: Burayı da şöyle güzelce boyarsam evim şahane olacak. Hmm, desenli mi yapsam acaba? Ne güzel bir pano. Duvarıma da ne çok yakıştı. Hem de üstünde dostlarımın resmi var.
5: Hayır dostum, üzerinde biz yokuz. Ufak bir kaza geçirdik.
2: Ne maceraydı ama.
6: Teşekkürler dostlarım. Çok güzel bir ev hediyesi. Ebru sanatının üzerinde balık desenleri.
5: Bir de yengeç tabii.
1: Kaju, yeni evin hayırlı olsun. Ama mercan yaya biraz uzak değil mi?
6: Hayır, sağ taraftan gelirseniz oldukça yakın öğretmen hanım.
2: Sağ taraf mı? Yengeç, hani hafızan çok iyiydi.
3: Sen bizi sol taraftan getirdin.
5: Ufak bir karışıklık oldu sanırım. Üzgünüm dostlarım.
7: Sağ mı, sol mu? Hadi bulalım.

kıvrım. Hangi taraf olacak yönümüz? Bir sağ, bir sola, düzel, buluruz.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ayla Bera.
1: Aile mantısı. Güneş bulutların arkasında kalmıştı. Gökyüzü bulutlarla doluydu. İnce ince yağmur yağıyordu. Yağmur ağaçların, yaprakların, çiçeklerin, çatıların üzerine şıp şıp diye düşüyor, neşeli bir ritim oluşturuyordu. Ayla ve Bera odalarında aşçılık oyunu oynuyorlardı. İkisi de aşçı olmuşlardı. Kendi uydurdukları bir çorba üzerinde çalışıyorlardı. Zıp zıp çocuk çorbası. İçerisine bir su bardağı haylazlık, bir tatlı kaşığı neşe, biraz da çocuk sevgisi koymuşlardı. Hayallerinde karıştırıp durdular malzemeleri. Sonunda çorbaları hazırdı. Önce kokladılar. Mis gibi eğlence kokuyordu. Mahsusçuktan yaptıkları çorbaları içen Ayla ve Bera mutfaktan gelen tıkırtıları duyunca meraklandılar. Acaba bugün anneleri ne pişiriyordu? Hemen sormak için mutfağa koştular. Ayla ve Bera merakla mutfağa gelmişti. Anneleri akşam yemeği için mantı yapacaktı. Ayla ve Bera buna çok sevindi. Mantıyı ikisi de çok severdi. Onlar da annelerine yardım etmek istiyordu.
2: Anneciğim, biz de sana yardım edebilir miyiz?
1: Diye sordu Ayla. Anneleri buna çok sevindi. Hep birlikte mantı yapabilirlerdi. Mantı için una, tuza, tereyağına, kıymaya ve maydanoza ihtiyaçları vardı. Ayla hemen unun olduğu dolaba koştu. Un kavanozunu dikkatle taşıyıp mutfak tezgahının üzerine koydu. Bera da tuzun olduğu dolaba koştu. Ama dolabı açınca kafası karışmıştı. İki kavanozun içi de tuz gibi görünüyordu. Şeker ve tuz birbirlerine çok benziyordu. Hangisi şeker, hangisi tuzdu bunların? İki kavanozu da çıkarıp tezgahın üzerine koydu.
3: Anneciğim, tuz ve şeker birbirine çok benziyor. Nasıl ayırt edeceğim?
1: Diye merakla sordu Bera. Annesi tatlarına bakarak ayırabileceğini söyledi. Bera iki kavanozu da açtı. Birinin tadı tatlıydı. Bu şeker kavanozuydu. Hemen kavanozu dolabın içindeki yerine geri koydu. Diğerinin tadı ise tuzluydu. İşte ihtiyaçları olan bu kavanozdu. Bera tuz kavanozunu hemen hamur için gerekli diğer malzemelerin yanına koydu. Ayla annesinin hamur yoğurma kabına un koyarken biraz zorlanmıştı. Yere dökülmüştü. Yere dökülen unları süpürüp silmeleri gerekiyordu. Bir süpürgeye ihtiyaçları vardı. İşte bir süpürge. Ayla hemen dikkatlice unu süpürdü. Ama geride hala biraz un kalmıştı. Bunun için de bir beze ihtiyaçları vardı. İşte bir bez. Ayla hemen yeri sildi. Artık yerde hiç un kalmamıştı. Anneleri yoğurma kabındaki una biraz tuz, biraz su ve tereyağı koyunca hamuru bir güzel yoğurmaya başladı. Yoğurdu, yoğurdu ve yine yoğurdu. Sonunda hamur hazırdı. Sıra mantı için hamuru açmaya gelmişti. İki küçük aşçı bu özel görev için çok heyecanlıydı. Önce mutfağın ortasına hamur açma tahtasını koydular. Sonra da etrafına oturdular. Ellerine merdaneler aldılar. Hamuru açmaya başladılar. Ama hamur açmak öyle kolay mı? Aşağıdan açsalar yukarıdan kapanıyordu. Çok açınca da incelip kopuyordu. Ayla ve Bera küçük elleriyle kocaman merdaneyi kavrarken bile zorlanıyorlardı. Hamuru açmak da biraz güç istiyordu. Yine de bu iş çok ama çok eğlenceliydi. Anne ve çocuklar hamur açma işine kendilerini öyle kaptırmışlardı ki eve gelen babanın sesini bile duymamışlardı. Baba tüm aileyi mutfakta hamur açarken görünce çok şaşırdı. Mantı açtıklarını öğrenince hemen o da kollarını sıvayıp mantı ekibine katıldı. İşte şimdi tam bir mantı ekibi olmuşlardı. Babaları hamur açma konusunda Ayla ve Bera'dan daha iyiydi. Anneleri gibi hamuru hemen yuvarlayıp yeterli inceliğe kadar açabiliyordu. İki küçük kardeş babalarını dikkatlice izleyip hamuru onun gibi açmaya çalıştılar. Ayla ve Bera bu güzel an için tatlı bir şarkı söylediler.

0: tüm aile hep birlikte içine sevgilerini, neşelerini katarak hamurları açmıştı. Şimdi mantının içini koyma zamanıydı. Bu iş tam iki küçük aşçıya göreydi. Ayla ve Bera mantı içlerini özenle koyuyordu. Sonra da küçük hamur parçasını dikkatlice kapatıyorlardı. Öyle çok, öyle çok mantı tanesi olmuştu ki. Bunların hepsini nasıl yiyeceklerdi? Anneleri hemen anlattı. Bir kısmını bu akşam pişirip yiyecek, hatta komşularla paylaşacaklardı. Diğer kısımlarını da daha sonra pişirip yemek için buzdolabının en soğuk bölümüne, yani buzluğa koyacaktı. Ayla ve Bera buna çok sevindiler. Öyle çok emek vermişlerdi ki, her bir mantı tanesi değerlensin istiyorlardı. İki küçük aşçının elleri, hatta parmakları bile yorulmuştu. Anneleri mantıları pişirirken dinlenebileceklerini söyledi. Babaları iki küçük aşçıyı dinlendirmek için çocuklarıyla uçak oyunu oynamaya karar vermişti. Ayla'yı bir koluna, Bera'yı diğer koluna alıp çocuklarını uçak yaptı. Ayla ve Bera babalarının kollarında bir o yana bir bu yana uçak gibi uçuyorlardı. Uçak yolculuğu sona erince Koltuk Havalimanı'na iniş yapmışlardı. Ayla ve Bera babalarıyla birlikte oyun oynamayı çok seviyordu. Bera trencilikte oynamak istedi. Baba tren görevlisi olup çocuklara bilet kesti. Ayla ve Bera biletlerini alıp yola çıktılar. Ayla önde, Bera arkada tatlı bir tren oldular. Çuf çuf çuf çuf, çuf çuf. Hayal dünyalarında yollardan, dağlardan ve tepelerden geçtiler. Zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamadılar. Koltuk durağına gelince durdular. Tam bu sırada anne elinde koca bir tepsiyle salona gelmişti. Sonunda mantılar pişmişti. Hazır henüz sıcaklarken komşulara da vermek iyi olurdu. Ayla ve Bera mantı ekibi olarak hemen annelerinin peşine takıldılar. Ona mantı dağıtması için yardım edeceklerdi. Önce Fatma teyzenin kapısına gittiler. Ayla hemen zile bastı. Fatma teyze, Ayla, Bera ve annelerini görünce çok mutlu oldu. İki küçük kardeş mantıyı anneleriyle birlikte kendi elleriyle açtıklarını neşeyle anlattılar. Fatma teyze mantıyı kokladı. Gerçekten de mis gibi kokuyordu.
1: Ellerinize sağlık. Mantı çok güzel görünüyor. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun,
0: dedi Fatma teyze. Mantı ekibi sonra Ayşelerin kapısına gitti. Ayşe mantıyı çok severdi. Tepsideki mantıyı görünce sevinçten zıplamıştı. O da çok teşekkür etti arkadaşlarına ve annelerine. Ayşe'den sonra Ahmet'lere gittiler. Ahmet de mantıyı görünce çok mutlu olmuştu. En sevdiği yemeklerden biriydi. Komşularına sevgiyle teşekkür etti. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Paylaşmak ne güzel şeydi. Yemek vakti gelince tüm aile sofraya oturmuştu. İki küçük kardeş sofralarını bugün daha lezzetli ve daha bereketli bulmuştu. Birlikte yaptıkları yemeğin tadı gerçekten lezizdi. Hepsi yemeği yaparken içine biraz sevgi koymuştu. Birbirlerine

0: karşı duydukları aile sevgisiydi bu. Tüm aile hep birlikte yemek dualarını etmişlerdi.
1: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiği nimetler için sana şükürler olsun.
0: Yemekten sonra tüm aile hep birlikte sofrayı toplamışlardı. Ayla ve Bera küçük ellerinden geldiğince annelerine yardım etmişlerdi. Nihayet gece olmuş, yağmurlar bitmiş, gökyüzü yıldızlarla dolmuştu. Ayla ve Bera dişlerini fırçaladıktan sonra uyumak için odalarına gitmişlerdi. Ne çok şey yapmışlardı bugün. Mutfağa girip anneleriyle beraber mantı açmışlardı. Hatta babaları da onlara yardım etmişti. Günün bu güzel anılarını kendi yazdıkları bir şiirle süslediler. Küçük bir oyundu önce, yemekler yaptık, ikram ettik birbirimize. Sonra girdik mutfağa, aldık merdaneyi elimize. Mantı açtık sevgiyle. Küçük aşçılar ne çok çalıştılar, yemeklerini komşularıyla paylaştılar. Tüm ailenin bir araya gelip sevgiyle yemek yaptığı bugüne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Yine gitti odun.
1: Getiriver Hacı Cavcav.
0: Beygir, odunu getir. Nerede kaldı bu ya?
1: Keçi! Git bak bakalım. Beygir nerede kalmış?
2: Be!
1: Keçi de gelmedi.
0: Ne yapacağız?
1: Ne demek ne yapacağız? Sen gidip getireceksin.
0: Oldu paşam. Sen fırlat, ben gidip getireyim.
1: O zaman sen odunu kır. Ben fırlayan parçaları getireyim.

0: olmaz. Benim gücüm yetmez.
1: Ben hem odun kırıp hem fırlayan parçaları mı getireceğim?
0: Hayır efendim. Hem kıracaksın hem de fırlamasına müsaade etmeyeceksin.
1: Allah Allah. Nasıl olacak o iş?

0: gözüm. Hiç şakadan da anlamıyorsun.
1: Tabii tabii.
0: Aklıma bir fikir geliyor aslında.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten ya. Karagöz, yeter bu kadar.
1: Tamam Hacivat. Ben de yoruldum zaten.
0: İşin çoğunu ben yaptım ya. Neye yoruldun?
1: He?
0: Şaka şaka. Dur aşağı ineyim de odunları götürelim. Anam anam anam.
1: Yine yırttı odun taşımaktan. Bir dakika ya.

0: Yeter yahu.
1: Daha bir tane yedim ama.
0: Bir tane bile yetti.
1: Ama acı var. Burada bir sürü but var.
0: Yahu hepsini ye. Hiç önemli değil. Ama... Ama elinle yemesen...
1: Ayağımla mı yiyeyim?
0: Öyle değil. Şunu kullan diyorum.
1: İyi de onunla nasıl yiyeyim budu?
0: Biraz görgü, biraz edep, biraz saygı yahu.
1: Bunun görgüyle ne alakası var?
0: Sadece yemek değil, her yerde böylesin sen.
1: Ayıp oluyor mu Hacı Cavcav?
0: Evet, ben de onu diyorum. Kaba saba hareketlerini herkese ayıp ediyorsun. Yürümeyi bilmiyorsun, oturup kalkmayı bilmiyorsun, yemek yemeyi bilmiyorsun. Konuşmayı bile bilmiyorsun. Kaba saba birisin. Kaba saba birisin. Kaba saba birisin.

0: Bak Karagöz, görgü önemlidir.
1: Örgü mü?
0: Görgü, görgü.
1: Ha, çok mu önemlidir?
0: Çok.
1: Ne kadar mesela?
0: Aha böyle, kocaman. Tövbe estağfurullah.
1: Demek önemli.
0: Elbette.
1: Peki, bir şey soracağım.
0: Sor bakalım.
1: Görgü ne ya?
0: Allah'ım ya Rabbim, bu kara göz ile ne yapacağım ben ya?
1: Aman çocuk, iyisin inşallah.
2: Dizim acıyor.
1: Bakayım. Ha, bir şey yok, üzülme. Bunu da al bakalım.
2: Teşekkür ederim amca.
1: Hadi bakalım.
0: Evet, ne diyorduk? Evet, görgü önemlidir Karagöz. Her insanda bulunması gereken bir şeydir. Değil mi? Karagöz. Oo! Karagöz, sana diyorum. Bak işte, bir haber bile vermeden gitmiş ihtiyara yardım ediyor. Görgü yok ki adamda. Evet.
1: Ne oldu ya?
0: Bu ne?
1: Çatal.
0: Tabaktan çatalla alacaksın, elinle değil.
1: He, tamam.
0: Ha? Evet. Hayda.
1: Yine ne oldu ya? Tabaktan çatalla al dedin, aldım.
0: Ağzına da çatalla koyacaksın kara gözüm.
1: Ha, şimdi anladım. Amanın.
0: İşte gördün mü? Yine yaptın. Burada bir şey konuşurken çektin gittin. Bir de gülüyorsun. Oo, neye gülüyorsun?
1: Hay Allah'ım ya. Şu tatlılığa bak.
0: Hayda.
1: Keçi, beygir. Köfte attık diye moralinizi bozmayın. Şimdi Hacivat bana sebze yemeği de öğretir. Sizin de karnınız doyar.
0: Hem görgü öğrenmemektedir etiyor, hem de

0: şarkıya geçiyor. Bak şimdi Karagöz. Mesela bir kilo soğan almak istersin. Ne diyeceksin?
1: Bir kilo soğan diyeceğim.
0: Olmaz.
1: Ne demek olmaz ya? Bir kilo soğan alırken iki kilo soğan mı diyeceğim?
0: Öyle değil. Bak şimdi. Harun Efendi, bana oradan bir kilo soğan veriniz lütfen.
2: Hay hay efendim.
0: Gördün mü Karagözlüm?
1: Gördüm, gördüm. Harun abi, hayrına bana oradan bir kilo soğan veriver.
0: Hayda, olmadı.
1: Neresi olmadı ya?
0: Harun Efendi senin babanın oğlu mu da onunla böyle rahat konuşuyorsun? Biraz daha resmi olmak lazım.
1: Ya sen benim babamın oğlu musun da beni sürekli azarlıyorsun?
0: Ha? Şey, yani demek istiyorum ki.
1: Dur Harun abi dur. Tek başına kaldıramazsın. Yardım edeyim.
0: Bak ya, yine sözümü yarıda kesti.
2: Hay Allah senden razı olsun Karagözlü.
1: Senden de Harun abi.
2: Şimdi de bakalım, kaç kilo istersin?
3: Çocuklar hoş geldiniz. Neye ettiniz de davetimi kabul ettiniz?
1: Sen bize her gün kuzu pişir, biz sana her gün geliriz.
4: Oho, Çelebi Efendi, bizim çocuk düşmüş, bir bakıver.
3: Geldim hatun, geldim. Çocuklar kusura bakmayın. Siz soğumadan yemeye başlayın, ben hemen gelirim.
0: Ha? Karagözüm, kaldık mı baş başa? Şimdi sana yemek yeme adabını öğreteceğim.
1: Yahu adamcağızın çocuğu düşmüş. Belki bir yerini incitti. Senin derdine bak. Tutturmuşsun bir adam görgü.
0: İyi de kendisi dedi. Siz soğumadan yiyin diye.
1: Der tabii. İnce düşünceli bir adam o. Görgüyü adabı iyi biliyor.
0: Ne yani? Ben bilmiyor muyum?
1: Biliyorsun tabii. Ama sadece öğretmeyi biliyorsun. Ben Çelebi'ye yardım etmeye gidiyorum.
0: İyi de şimdi senin dediğine göre... Bak işte, yine sözümü yarıda kesti. Oy oy oy oy, ne de güzel duruyor. Hayda, çatal koymayı unutmuşlar. Of, şimdi onları beklesem... Kim görecek ki?
1: İşte öyle. Ayağı kırılmış yavrucağın Hacı Cavcav.
0: Yahu nereden bileyim ben? Bilsem gelmez miydim?
1: Gelmezsen bilebilir misin Hacı Vat?
0: O da doğru.
1: Hacı Cavcav, elbette görgü dediğin şey önemlidir. Ama ondan daha önemli şeyler de vardır.
0: Mesela?
1: Yardım, iyilik, samimiyet.
0: Aslında doğru söylersin Karagöz. Şöyle bir düşündüm de, sözümü her kestiğinde muhakkak bir yardıma koştun. Boşa kesmedin sözümü.
1: Allah Allah!
0: Ne oldu ya?
1: Sen hatanı kabul ettin. Hayret!
0: Demek ki sen de bana bir şey öğrettin Karagöz. Bak sana ne diyeceğim. Çelebi ile sen odadan çıktıktan sonra ben ne yaptım biliyor musun? Baktım ki çatal yok, kaşık yok. Aldım elime budu, başladım yemeğe. Karagöz, Allah Allah, yine kaybolmuş. Kesin yine bir iyilik peşinde. Koşup sevabın ortak olayım. Karagöz, bekle.

0: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba! Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni ortalığa götüreceğim.
3: Ben şu anda babamla Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Ha?

0: Merhaba Paranadan, mutlu günler sevgili izleyenler. Ben spikeriniz Kasap Cemal.
1: Harika bir hava var bugün ve zemin yumurlop oynamaya son derece elverişli durumda. Hemen kadroları sayarak başlamak istiyorum.
0: Aşağı yumurcalı, kalede Aziz, geride Ziya, Bili, takımın kaptanı Furkan. Saçın ne güzel olmuş bugün. Hemen yanında Serhat, forvette Nihat. Yukarı yumurcalı, kalede Kerim, defansta Önder, Halih. Orta sahada Vefa, hemen yanında kaptan Cemil ve son olarak golcü Burak.
1: Evet, çok önemli bir derbi. 100 yıllık rekabet. İki takım da çok çalıştı, iyi hazırlandılar bu maça. Zorlu bir 72 dakika onları bekliyor bugün. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Kaptan Cemil ve arkadaşları mı, yoksa Furkanlar mı? Aşağı yumurcalı mı, yukarı?

0: murcalama. Sen ne söylemek istersin Şakir? Kim yener bugün?
1: Abi bence yukarı yumurcalı farklı kazanır bugün.
0: Hadi ya, diyorsun.
1: Tabii tabii.
2: Cemile baksana, gözlerinden enerji fışkırıyor. Acayip konsantre olmuşlar belli.
0: Kuşu da bir değişik bakıyor.
1: Evet evet, maça çok iyi hazırlanmışlar. Bu her hallerinden anlaşılıyor.
3: Başarılar kuzen.
4: Sağ ol kuzen.
5: Evet çocuklar, bakın bunun sadece bir maç olduğunu unutmayın. Birbirinize nazik ve saygılı olacağınıza eminim. Furkan, hazır mısınız?
3: Hazırız Osman hocam.
5: Cemil, ya siz oğlum?
4: Hazırız hocam.
5: Hadi o zaman yerlerinize geçin bakalım. Başlayalım artık. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Evet, takımlar sahadaki yerlerini alıyor yavaş yavaş. Birazdan maç başlayacak. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı Şakir?
1: Var abi. Sallama çay var mı senin burada? Maç izlerken iyi gider şimdi.
6: Allah'ım, bizim takıma güç kuvvet ver. Beni halimin diline düşürme ya Rabbim. Amin.
7: Halime, Cemil'in ballı sütünü içti değil mi?
8: İçti tabii. İçmez mi benim oğlum? Nane limon da yaptım ben ona. İçine de zencefil rendeledim biraz böyle. Oo, misler gibi oldu.
7: Oğlan bunları yiyip içtiyse maç kesin bizim.
9: İşte bu arada. Şimdi kanattan içeri vuran koşu yoluna doğru muazzam bir pas. Rakibin izlemekten başka yapabilecek hiçbir şey yok. Burak topu almak için uzanıyor ama o da ne? Top elinden
7: forvet atıyor. Yok forvet. Cemil'im iyi de forvet çok zayıf kalıyor. Ne diyorsun birader? Zorlanıyor sanki sizin takım ha?
6: Yok. Hiçbir zorlama göremiyorum ben Halimcim. Gayet güzel top oynuyor.
7: Bir şey mi diyordun? Golün sesinden duyamadım da.
6: Maç 72 dakika diyorum. Daha çok var bitmesine. Bizim kaleciye baksana. Aziz oğlum bir topu da tut Allah rızası için yahu.
4: Aziz biraz daha dikkatini ver lütfen oyuna.
10: Elimden geleni yaptım ben.
11: Evet, elinden bir şey gelmedi. Gördük.
10: İstersen sen kaleye geç, ben beneyim kuşu.
4: Hadi çocuklar, toparlanalım. Gol yediysek hepimiz yedik. Tartışmaya gerek yok. Onları yenebiliriz.
12: Evet, yenebiliriz.
10: Ben o kadar emin değilim.
12: Emin değilim de ne demek? Bu maçı kazanmamız lazım.
4: Evet Aziz, yumurtasına maç bu. Önemli. 15 gün boyunca her sabah kalkıp onların yumurtalarını toplamak istemiyorum ben.
12: Evet, ben de.
4: Ben de.
10: İyi tamam, hadi başlayalım.
4: Hadi.
12: Cemil'e dikkat edelim. İleride bomboş kalıyor.
13: Evet Veli, orası senin bölgen.
12: Kuşu kuş değil ki at mübarek. Yetişemiyorum. Cemil de niye oynuyor valla?
13: Helal olsun Cemil abi. Ne güzel pastı öyle.
14: Evet Cemil, çok iyiydi.
4: Sağ olun çocuklar. Valla ben de şaşkınım bugün. Her attığım top yerini buluyor.
12: Tamam tamam, gevşemeyelim.
4: Hadi tekrar, bir gol daha.
0: Maç aşağı yumurcalının atışıyla tekrar başladı sayın seyirciler. Nihat topu en gerideki arkadaşı Ziya'ya attı.

0: Sahada heyecan dozu yüksek bir mücadele var sevgili yumurcalılar. Ve yukarı yumurcalı hala 1-0 önde. Top da onlarda.
1: Vefa hemen yanındaki arkadaşı Hami ile oynadı. Hami birkaç adım ilerledi ama önü kapalı. Boştaki arkadaşını aradı ve topu Burak'a doğru fırlattı.

0: attı. Ama araya Furkan girip topu kapıyor. Şimdi ani atak şansı.
1: Nihat! İleri çık!
2: Furkan topla beraber ilerliyor. Vefa ve Hami tam karşısında onu bekliyor. Kulübe etrafına baktı. Hadi topu hemen yanındaki Veli'ye doğru attı. Veli topu sağ kanattan indiren Serhat'a bıraktı. Serhat hızla ilerliyor.
1: Hadi Serhat!
2: Ölü boş!
1: Hadi!
2: Koş hızlı! Sağ kanattan öyle bir atak yapıyor ki Serhat. Kimse ona yetişemiyor. Serhat'ın deve kuşu bir anda durdu ve Serhat düştü.
0: Top da elinden kaçıp havalandı.
2: Yükselen topa Furkan ve Cemil aynı anda zıplıyorlar.
3: Allah'ım sen yardım et.
4: İşte bu!
1: Vefa yakala!
2: Cemil Vefa'ya doğru uzun bir top attı. Ve şimdi top Vefa'da. Karşısında Serhat ve Furkan var.
1: Burak!
0: Burak topu zor da olsa yakalamayı başardı. Şimdi karşısında sadece Veli var.
2: Topla beraber ilerliyor. O da ne? Koşu sağa doğru yönlendirdi.
0: Anlaşılan Veli'nin yanından geçip gitmek istiyor.
2: Veli o tarafa doğru yöneldi. Burak hızlı. Veli ona yetişebilecek mi?
4: Hadi Burak.
2: Burak'tan harika bir şut. Top kaleye doğru ilerliyor. Aziz çok dikkatli. Topa doğru bir hamle yapıyor.
0: Yumurçalı
2: bu golle skoru 2-0 yapıyor. Burak kendinin ve takımının ikinci golünü attı. Maviler sahanın ortasında kuşlarıyla seviniyorlar. Gerçekten görülmeye değer sahneler sevgili izleyenler. Maç artık sonuna yaklaşıyor ve aşağı yumurçalının bu maçı döndürmesi oldukça zor görünüyor.
5: Abi tavuk girdi sahaya.
1: Miskin değil mi o?
6: Evet.
5: Miskin mi?
2: Evet miskin. Ne işi var sahada? Sevinç gösterisinin arasına daldı ve o da sevince dahil oldu.
6: Şuna bak. Gitmiş karşı takımla seviniyor.
7: Aferin çocuklar. Bugün hepiniz harikaydınız.
8: Sağ olun Osman hocam.
9: Nasıl yenildik hala anlamıyorum.
1: Hemen anlatayım sana o zaman. Bir top bile tutamadın. Kalene gelen her şut gol oldu ve kaybettik.
10: Evet Aziz. Senin yerine miskini koysaydık keşke kaleye.
9: Ay aman, sanki siz çok iyi oynadınız.
7: Çocuklar, maç bitti artık, tamam. Sahada olan sahada kalır. Birbirinizi böyle kırmaya gerek var mı? Peygamber Efendimiz şakalaşırken kardeşliği zedeleyecek, insanlar arasında kine sebebiyet verecek davranışlardan sakınırdı.
1: Öyle ama bu maçı kazanmalıydık Osman Hoca. 15 gün onların yumurtalarını toplayacağız şimdi.
9: Ay evet ya, ne güzel unutmuştum ben onu.
7: Bu sadece bir oyun çocuklar. Bu kadar hırslanmanıza da gerek yok. Siz sadece hayır yapmakta birbirinizle yarışın. Akşamın da vakti geldi. Ben camiye geçiyorum. Hadi cümleten hayırlı akşamlar herkese.
10: İyi akşamlar hocam.
8: İyi akşamlar.
10: Yarın görüşürüz hocam.
7: Sağ olun. Siz de sağ olun. Furkancığım, sen de dediğim gibi çok takma kafana. Top bu. Bugün yenilirsin, yarın yenersin.
11: Yarın yenemez hocam, çok işi var kendisinin. Daha sabah gelip bizim yumurtaları toplayacak.
1: Evet arkadaşlar, Osman Hoca haklı. Tebrik ederiz. Bugün bizden iyiydiniz.
9: Evet çok iyiydiniz arkadaşlar.
10: Gerçekten sağ olun, iyi maçtı.
6: Cemil oğlum, senin deve kuşuna ne olmuş öyle? Rüzgar gibi koşuyordu maşallah.
12: Ben ona ballı muzlu darı verdiydim sabah.
6: Kuşa.
12: Ezogül'ün çorbası da kaynattım. İçine de bastım acıyı. Ondan koşuyordur öyle.
13: Bir su vereydin bari hayvana.
12: Verdim, vermem mi?
11: Ben de diyorum kuş niye durmuyor? Ah anne Bak.
6: Ne diyor bu?
13: Bilmem ki.
11: Bak.
12: Oh.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Anne.
1: Baba.
2: Efendim canım.
3: Sizi dinliyoruz.
0: Bu ne resmi?
4: Koyun değil mi?
0: Hayır köpek. Hem de süslü olanlardan.
3: Bakalım. Köpek.
0: Ben bildim. Yuppi.
4: Bu nasıl köpek? Aynı koyun gibi ama.
2: Çok tüylü olduğu için koyun sanman normal.
3: Kulak ve kuyruğuna dikkatlice bakmanız lazım. Ha. Allah hepsini ayrı ayrı yaratmış.
0: Aa.
2: Bakın aklıma ne geldi?
0: Ne?
3: Bu kadar heyecan yapmayın canım. Söyleyecek anneniz.
2: Bil bakalım hangi hayvan oynayalım mı?
0: Evet.
3: Ah şükür oturmalı bir oyun. Nasıl da özlemişim.
4: Evet çok oldu oynamayalı. Ben de özledim.
2: Aklımızda bir hayvan tutacağız. Diğerleri de sorular sorarak hayvanı tahmin etmeye çalışacak. Anlaştık mı?
0: Evet.
4: Birim.
0: Hayır ben.
2: O zaman sayışma parmağı geliyor. O piti piti, karamela sepeti, terazi lastik, cimlastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik, dik, dik. Son dersimiz matematik.
0: Birinci oldum, yaşasın.
4: O zaman aklımdan ben tutarım.
3: Tamam.
0: Hadi artık.
4: Düşünmem bitmedi.

0: Düşünmem bitti mi?
1: Evet bitti. Tuttum. Sorun bakalım. Kaç ayaklı? 4. En zorunu tutmuşsun ama.
0: Yılmak yok. Bileceğiz. Şimdi sıra bende. Ne renk?
1: Beyazı var, grisi var ama benim aklımda tuttuğum sarı. Kedi! Değil. Tüh ya, neredeyse bilmiştim.
2: Şimdi ben soruyorum. Çok tüylü mü?
1: Evet, yumuşacık.
0: Yumuşacık, tüylü ve sarı. Buldum, aslan.
1: Değil.
2: Aslanın tüyleri yumuşacık mıdır Ademciğim?
0: Değilmiş. Öğrenmiş olduk.
1: Zürafa diyeceğim ama. Ya benim tuttuğum hayvan kısacık. Çok zor tutmuşsun abla.
2: Durun. En önemli soruyu buldum.
0: Hadi inşallah.
2: En sevdiği yiyecek. Hı.
1: Ama söylersem hemen bilirsiniz. Biliriz artık mecburen. Havuç.
0: Tavşan.
1: Evet tavşan bildiniz. Ha? Hı? Kim acaba? Kim o?
2: Kimmiş?
0: Açınca öğreniriz nasılsa.
1: Hadi baba.
0: Hadi bismillah. Geliyorum.
3: Ay güneş başıma geçti galiba.
0: Ablacığım haber versen ben gelir alırdım seni. Yoruldum böyle.
4: Aradım Ademciğim ama ulaşamadım.
2: Telefonu hiç duymadık gerçekten.
1: Bizi arasan kesin duyardık ama bizim telefonumuz yok.
3: Ah bilmez miyim halasının gülleri. Canlarım benim. Babanız da açardı ama duymamış işte.
1: Biz duyardık. Sen de hiç yorulmazdın hala.
4: Telefon için biraz daha büyümeniz lazım çocuklar. Ama öncesinde aklıma bir şeyler geliyor.
0: Abla.
1: Hala.
4: Evet. Plastik bardak ve ip.
2: Plastik bardak ve ip mi?
4: Evet canım. Bir de bant. Çocukların problemini çözelim ama kendi zamanımızdan kalma yöntemlerle.
0: Bizim zamanımız.
4: Plastik bardak.
1: İşte burada.
4: Diğer plastik bardak.
1: Buyurun.
4: Teşekkürler tatlım. Buna da aynı şekilde delik açıyoruz.
0: Sanki hatırlıyor gibiyim.
2: Nasıl unutursun? Hepimiz yapardık bundan.
4: Tabii, o zaman nerede cep telefonu? Evet, ip.
0: Buyurun efendim.
4: Emel'cim, ben buraya açtığım deliği göremiyorum. Yakın gözlüklerim de yanımda değil. Rica etsem geçirebilir misin?
2: Tabii ki.
4: Diğerine de aynı şekilde ipi bağlar mısın canım?
2: Hemen onu da hallediyorum. İşte bitti.
4: Eline sağlık canım.
2: Ne demek? Lafı bile olmaz.
4: İşte size telefon.
1: Bu nasıl telefon?
0: İpli telefon.
2: İp konuştuklarınızı ileten bir çeşit kablo gibi.
1: Gerçekten çalışıyor mu?
4: Tabii ki. Deneyin de görün.
1: Bunun zili nerede?
0: Oyuncak zilleriniz vardı ya onu kullanabilirsiniz.
1: Zil sesi çıkarabilirim.
2: Daha pratik bir çözüm.
0: İp kopmayacak kadar birbirinizden uzaklaşın ve konuşun bakalım.
1: Hadi içeride konuşalım. Hadi koş.
4: Koşmayın kuzularım.
0: Koşmak ne demek? Uçtular bile. Ablacığım bu telefon çalışmanla bana güzel bir nostalji yaşattın. Sağ ol. Hadi hayırlı olsun.
4: Nostalji ne Adem?
0: Bilirsin işte geçmişe duyulan sevgi ve özlem.
4: Yahu nostaljinin ne olduğunu ben de biliyorum. Sen şimdi neden nostalji yapıyorsun?
0: Sayende canım ablam. Bizim o zamanlarda sahip olduğumuz ne güzel şeyler vardı değil mi Emel?
2: Evet canım.
0: Ben gidip bulayım.
4: Yok ama ne gerek var şimdi?
0: Olmaz mı abla? İnsan huzurla doluyor. Emel, hani benim daktilom vardı?
2: Vardı, evet.
0: O nerede acaba?
2: O şeyde oldu.
0: Benim fotoğraf makinem nerede acaba Emel?
2: O da...
0: Hikaye kasetlerimiz hatırladın mı? Ne güzel müzikler dinlerdik.
4: Ay ne oluyor Adem? Aklımı aldın.
0: Hemen gidip bulmalıyım.
4: Dur Adem, sonra bakarsın.
0: Duramam ablam.
4: Adem koşma.
2: Gitti bile.
4: İnşallah aradıkları kolay yerdedir.
2: İnşallah abla, inşallah.
1: Alo. Merhaba kardeşim bey.
5: Merhaba.
1: Tam konuşurken neden yeniden aradın? Hat kesildi, bir an sesin gelmedi.
5: Ha, anladım.
1: Akıllı olmasa da ben telefonu beğendim. Sen de beğendin mi?
5: Efendim?
1: Telefonu beğendin mi?
5: Alo. Sesin gelmiyor. Çat.
1: Alo.
5: Efendim, ses gitti yine.
1: Burada çekmiyor demek ki. Hadi başka yere gidelim. Çat.
5: Çat.
1: Baba o ne?
0: Fotoğraf makinesi.
1: Ama bunun telefonu nerede?
0: Bu sadece fotoğraf makinesi. Telefonu yok.
1: Bizim telefonunda fotoğraf çekme özelliği yok.
0: Önceden telefonlar sadece telefon, fotoğraf makineleri de sadece fotoğraf.

0: çeken makinelerdi. Sonradan hepsi birleşti.
1: Bununla nasıl fotoğraf çekiliyor baba?
0: Şuradaki düğmeye basarak.
1: Aa, çok kolaymış. Bir tane çekebilir miyim?
0: Çek bakalım. Ceren, gel de ikimizi çeksin.
1: Bunun ekranı çok karanlık baba. Şarjı bitmiş sanırım.
0: Allah iyiliğini versin Eren. Bunu telefon mu sandın? Ver bakayım. Böyle bakacaksın. En güzel anı yakalayınca düğmeye basacaksın.
1: Anladım. Hadi poz verin bakayım. Aa, bir şey oldu baba.
0: Evet, sen bir fotoğraf çektin oğlum.
1: Ha? Ben de çekeyim, ben de.
0: Tamam, şimdi de Eren'le ikimiz çekilelim o zaman.
1: Çektim, yaşasın, ben çektim.
0: İkiniz de hemen kapıyorsunuz maşallah.
1: Biraz daha çekebilir miyim? Ben de.
0: Tamam, ama dikkatli olun, arkası açılmamalı.
1: Tamam, sıra bende, koş.
0: Sakin olun evladım, koşmayın.
1: Bu güzel çiçekleri çekmeliyim.
2: Acele et.
1: Tamam. Sakin olmalıyız, yoksa kötü çıkabilir.
2: Şimdi sıra bende. Bende. Kuşu çekeyim.
3: Hadi bir de bizi çekin.
1: Öz çekim yapayım mı?
0: O bununla olmaz oğlum. Hadi çekiyorum. Üç deyince gülümseyin. Bir, iki, üç.

0: örgü kurallarına uymalıyız.
1: Ma? Hı?
2: Mm-hmm.

0: Huh?
1: Huh? Nom. Oh. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Nom, nom, nom, nom, nom.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan.

parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı terden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim.
1: Oy oy, şu halime bak. Yersiz yurtsuz kaldım. Ay. Şurada bir ağaç dalı var. Orada biraz dinleneyim bari. Ne yapayım? Mecbur. Yuvam şey olduğuna göre.
0: Evet benim canımcığım, duyarlı dostlarım. Yine cap canlı, heyecanlı, macera dolu, kıpır kıpır ve gizemli bir programla karşınızdayız. Öyle değil mi teleskop?
1: He, ne demezsin.
0: Kestik.
1: Onu ben söylerim tilki. Sen eline mikrofonu alıp heyecanlı heyecanlı bağırırsın.
0: Tabii heyecan bırakırsan.
1: Ben heyecan bırakmasam ne olacak tilki? Programın konusu ne?
0: Kuzey rüzgarlarının yönü.
1: Peki hangi yöne eser?
0: Güneye.
1: Aferin, program bitti.
0: İşte kuzey rüzgarı bu. Aç kamerayı, aç.
1: Açık zaten.
0: Evet dostlar, şu anda sesini duyduğunuz şey sizce nedir?

0: bildiniz? Tilki! Tilki! Tilki neredesin? Tilki! Tilki!
1: Geldim teleskop, geldim!
2: Uydurma! Sen gelmedin, ben getirdim.
0: Sana bir şey olacak diye öyle korktum ki.
1: Tamam teleskop, tamam. Ağlama. Beni de...

0: Neyse, bu kadar duygusallık yeter.
1: Bence de.
2: Şu şey değil mi ya?
1: Bakayım.
0: Ben de bakayım tilki.
1: Dursana teleskop ya.
0: Bir dakika versen ne olur.
1: Ya ne? Dur.
2: Bana bakmayın. Balon burada. Kimse getiremez.
0: Tamam. Haberci bu.
1: Ne yapıyor?
0: Bilmem. Dalda durmuş bakınıyor.
2: Evet. Ben de gördüm. Üzgün görünüyor.
1: Neyi var ki?
0: Bilmem. Öğrenmenin bir yolu var. Gördü galiba. Ve geliyor.
1: Haberci, neden orada tek başına duruyordun?
0: Keyfim yok dostlar. Beni affedin. Keyfini kaçıran şeyi söylemek ister misin? Hayır teleskop. Teşekkür ederim. Sadece biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var.
1: Evet duyarlı dostlar. Dostlarımızın dertlerine çözüm bulmak da görevlerimizden biri. Duyarlı olmak bunu gerektirir. Şimdi herkes balona.
2: Hey!
1: Bakalım haberciyi üzen ne?
2: Buralarda göreceğimizden emin misin Tilki?
1: Aslında değilim. Ama içimden bir ses... İşte orada, orada! Habercinin yuvası!
2: Evet. Sanırım zarar görmüş.
0: Bu rüzgarın işine benziyor. Peki ne yapacağız?
1: Ben biliyorum.
2: Nedir?
1: Önce ona uzun sürecek bir keşif görevi vereceğiz. Sonra da yuvasını yeniden yapıp ona sürpriz yapacağız.
0: Sen gerçek bir dahisin tilki.
1: Evet, nereden başlıyoruz?
0: Siz ağaca çıkın. Ben yuvayı sağlamlaştırmak için biraz çalı çırpı bulayım.
2: Tamam teleskop.
1: Evet kurye.
2: Evet kurye derken?
1: Hadi yani.
2: Ne hadisi?
1: Bizi yukarı çıkaracak bir aparat çıkarsana çantandan.
2: Armut piş, ağzıma düş. Oldu olacak. Çantandan direkt kuş yuvası çıkarayım.
1: Süper olur.
2: Tilki.
1: Tamam. Tırmanalım bari. Ne yapalım?
2: Önden buyur.
1: Tamam.

0: Ay, ah.
1: Ben de yükseklik korkusu var.
2: Sıkı tutun o zaman.
1: Sakın bırakma beni, kurye. Bugün hayatımı ikinci kez kurtardın, kurye.

0: Lütfen üç olmasın tilki. Çok ağırsın.
1: Evet, benim sevgili.
0: Tilki.
1: Tamam, tamam.
2: Ellerinize sağlık çocuklar. Harika olmuş.
3: Çalı çırpıyı sen getirdin sonuçta teleskop. Senin de eline sağlık.
0: Yani gagana.
3: İşte günün en güzel anı.
0: Nasıl da sevindi.
3: Bizim yaptığımızı söyleyecek miyiz?
2: Bence gerek yok.
0: Bence de.
3: Evet benim duyarlı dostlarım. İyiliğin gizli yapılanı elbette daha değerlidir. Öyle değil mi sevgili dostlarım, kurye ve teleskop?

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum.

Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Acıktınız mı? Tamam, ambara gidip yem alayım biraz. Bekleyin burada bakalım hamarat tavuklarım. Hay Allah, anahtarı kapının dışında unuttum. Kimse yok mu? Kimse yok mu?
1: Ha.

0: kırdaki bütün kara hindiboğaları topladım.
1: Şşş. Şşş.

0: Temtem hala uyukluyor. Bize neyse ikimiz gidelim pikniğe Mirmir.
1: Olur. Kıra gidelim kıra. Mis gibi kravası var. Ne de güzel olur.
2: Hayır uyuyamıyorum. Hala bir şey eksik. O harayında gelirdi hep. Bülbül. Sen de geldiğine göre rahat bir uyku çekebilirim.
3: Sesimi duyan yok ama belki...
1: Bu ses de nereden geliyor?
0: Hay Allah, ortalarda kimseler de yok.
4: Yardım edin. Hı? Kimse yok mu?
0: Bu Mert'in sesi. Anahtarını düşürmüş.
1: Ama başka giriş yok ki.
0: Unuttun mu Mirmir? Ben bir köstebeğim. Toprağa deler geçerim.
3: Neler oluyor? Köz. Aa, inanamıyorum. Anahtar. Akıllı köstebek. Hı-hı. Teşekkür ederim. Allah'ım, sonunda özgürüm çok şükür. Özgürlük gibisi yok.
5: Mert abi!
6: Bize bir oyunu öğreteceğini söylemiştin, hatırladın mı?
3: Aa, tamam hatırladım. Mert benim adım, sözümü tutarım.

0: İnanmıyorum. Temtem.
1: İyi misin Temtem? İyi misin? Aç bakayım gözünü. Havaya bak. Allah Allah. Bir sorun yok gibi. Ama sen neden uyumuyorsun?
2: Aha, uyku tutmadı.
0: Bu nasıl olur? Uyku seni tutmasa sen uykuyu tutardın. Bu işte bir iş var.
3: Oyunumuzun adı Bülbül Kafeste Çocuklar. Önce birimiz bülbül olacağız.
4: Bek, bek. Cik cik cik cik. Cik cik cik cik cik.
3: Tam Bülbül Ozan. Geç bakalım ortaya.
5: Bülbül kafesteyse ve Ozan bülbülse.
6: Ha, o zaman biz de kafes oluyoruz.
3: Aferin çocuklar. Oyunu neredeyse çözdünüz.
7: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste. Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
3: Tut Ece.
7: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
8: Bülbül artık özgür. Bülbül artık özgür.
3: Yeni bülbülümüzü seç bakalım.
8: Ha, can yeni bülbül. Geç bakalım ortaya.
7: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
6: Bülbül uçuyor. Bülbül özgür. Bülbül özgür. Ve yeni bülbül.
7: Bülbül kafeste.
5: Bülbül kafeste değil. Yardım. Ha? İşte bakın.
3: Bu gerçekten bir bülbül.
9: Zavallı bülbül. Ne yapacağız şimdi?
3: Ben onu Baytar amcaya götüreyim. Siz efelerin bahçesinde beni bekleyin.
6: Baytar neresi?
5: Hayvanların doktoruna Baytar denir dostum.
9: Hadi ne duruyoruz? Bülbül çok yorgun görünüyordu. Ona geldiğinde bakabileceğimiz bir yer...

0: Temtem, sabahtan beri tepemizde geziniyorsun. Uyusana.
1: Uyku tutmuyor. Bir şeyler eksik sanki.
2: Bahar ayında battaniyen olmadan uyuyamazsın. İşte bak burada. Allah aşkına biraz uyu.
1: Oo.

0: Böbürlüğü mi Mert abi?
1: Aslında çok iyi. Sadece kanadı burkulmuş. Birkaç saati iyileşir dedi Baytar.
2: Ve bülbülümüz artık hiç yorulmayacak. İşte yeni evi.
3: Kafesin içini güzelce temizledik.
4: En lezzetli yemleri de koyduk.
0: Suyu da tamam.
1: Şu an bülbül yorgun. Biraz dinlense iyi olur.
5: Uyusun da büyüsün ninni. Hadi Temtem, hadi.
6: Şşt, göz göz. Temtem uyudu mu? Kadife sesimle ne güzel ninniler söyledim. Artık uyumuş olmalı.
7: Evet evet. Bir saattir dinliyoruz. Ama işe yaramıyor. Temtem hala uyumadı. Bunun başka bir yolu olmalı.
3: Aa, işte ötüyor.
1: Artık kendini iyi hissediyor olmalı.
0: Hisseder tabii. Ona harika bir ev yaptık. Bence burada hep mutlu olacak.
1: Sanmıyorum Ozan. Onun evi ağaçların dalları. Bülbül özgür olmak istiyor.
2: Ama burada isteyebileceği her şey var.
1: Yine de bülbül kafeste mutlu olmaz. Çünkü gökyüzünü özler. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım da vatanım demiş.
3: Ne demiş, ne demiş?
1: Yani ona sağladığımız bu kolaylıklardan, bu harika kafesten daha çok sevdiği bir şey var.
8: Aa, özgürlük!
2: Madem özgür olmak istiyorsun minik bülbül, çık bakalım.

0: yüzünde, büyüye yüzünde.
1: Özgür olmak herkesi mutlu eder. Bülbülü de.

0: Bülbül mü? Tek sorun bu muydu? Bilseydim bülbül gibi öterdim. Cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik.
1: Mirmir, sus lütfen. Yoksa sabaha kadar Temtem'i uyutmaya çalışırız.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Hay Allah. Açılmıyor. Anahtar dediğin boşa döner mi hiç? Ay. Şimdi de kilidin içinde kaldı. Çıkmıyor. Katırt kuturt mu? Hay Allah, kırıldı. Ne yapacağım şimdi?

0: Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İlk sorunuz geliyor.
1: Nereden?
0: Benden.
1: Ha, çok da uzak bir yoldan gelmiyormuş canım. Şuradan şuraya.
0: Kapıda anahtarı kırılan ya da anahtarını kaybeden bir kişi kapıda kalırsa ilk olarak ne yapmalıdır?
1: Ha, şıkları alayım.
0: Şık yok efendim.
1: Şıkkın olmayışı çok da şık olmadı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Aha. Çilingir çağrılır tabii ki de. Aa, yıktım perdeye eledim bir an. Tüm kilitleri açıp geldim hemen. Çocuklar, çilingirler her kapıyı açabilir. Aa, buna göre alet edevatları vardır. Tornavidalar, penseler...

0: Kekler, matkaplar, yan keskiler, E'ler, iğneler ve hatta maymuncuklar vardır. Ama bu bildiğiniz maymunlardan değildir. Maymunlar ellerini ve parmaklarını ustaca kullanabilen hayvanlardır. Bir rivayete göre kavanoz kapaklarını açan maymunları gören ustalar icat ettikleri bu anahtarın maymun gibi becerikli olduğunu düşünerek maymuncuk adını vermişlerdir. Maymunlar kavanozları, maymuncuklarsa kapalı kapıları açar çocuklar.
1: Nasıl çilingir olunur?
0: Anlat bakalım robotik ses. Nasıl çilingir olunurmuş?
1: Usta çilingirlerin yanında çalışmak ya da kurslara katılmak.
0: Evet, bir iş en iyi ustasından öğrenilir. Ne demiş atalarımız? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani buradaki ayna kelimesi günümüzde ayna manasına.
1: Affedersin, lafını kesiyorum Naci.
0: Ballı mı?
1: Hayır, şeker sana dokunuyor diyettesin.
0: Teşekkür ederim robotik ses. Devam edelim.
1: Allah'a şükürler olsun. Konu dağılıyor yoksa.
0: Peki tamam. Hadi işimize bakalım o zaman.
1: Çilingir olmak için halk...

0: ustalık belgeselleri.
1: Verdiğin bu kıymetli bilgiler için teşekkür ederim Robotik Ses.
0: Robo demen yeterli Naci. Devam ediyorum. Çilingir.

0: kadardı Naci.
1: Ha, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. İnsanoğlu dünyada var olduğundan beri hep korunma ve güvenlik ihtiyacı hissetti çocuklar. Ha işte bakın, bu da bir kapı. Ama taştan. Hiçbir yerinde anahtar yuvası da görünmüyor. Bu devirde çilingir de olmaz şimdi. Eski bir filmde görmüştüm. Nasıldı? Aha! Açıl koca taş, açıl! Aa, işe yaramadı. Galiba hatırladım. Açıl susam, açıl! Aa, işte oldu. Burada dev bir hazine yatıyormuş meğerse. İlk kilitler milattan önce 4000 yıllarında icat edilip kullanılmaya başlandı. Antik Mısır ve Mezopotamya'da ahşaptan yapılmış anahtarlar vardı çocuklar. Aa, işte antik bir Mısır.
2: Oo.
1: Anne! Anneciğim! Bir saniye dişli beyciğim. Efendim anneciğim. Ben de şimdi senden bahsediyordum. Evet. Kapa sen şimdi, kapa. Antik çağdayım, çok yazar sana. Çok dağıldım, nerede kalmıştık? Hatırladım. Mısır ve Mezopotamya'daki tahta anahtarlardan bahsediyorduk. Daha sonra Romalılar metal işçiliğinde ustalaşarak daha dayanıklı kilitler geliştirdi. Ayrıca ilk taşınabilir anahtarları ve parmak yüzüğüne takılabilen minik anahtarları da onlar icat ettiler. Böylece kalelerin, şatoların, ambarların, evlerin ve daha birçok yerin güvenli olması sağlandı. Nereye geldik? Çividen de anlaşılacağı üzere neredeyiz? Orta Çağ. Gördüğünüz gibi her şey ortada. Orta Çağ çünkü. Acaba bir masalda oynamış mıdır? ay! Ay, bu da neydi böyle? Orta Çağ'da demircilik öyle ilerlemiş ki gelişen kilitler karşısında çilingirler de daha karmaşık işlerle uğraşmak zorunda kalmışlar. Daha sonraları ise kilitler daha da güvenli hale getirilmiş.

1800'lü yılların sonunda kırılmaz kilit geliştirilmiş. Kırmak tam 67 yıl sürmüş. Ha, ne uzun bir zaman ama. Aha, işte örsün yanındaki tam da bu kilitten. Hemen deniyorum. Bence tek denemede kırarım.

Taştan da sert olamazsın ama. Ay. Burada terslikler bitmiyor. Tarihi de kilitleri de çok fazla kurcalamamak lazım. Gidiyorum beyefendi. İşte bir kilit fabrikasındayız. Bu iş tamamdır. İşte bir kilit takımı. Ve son olarak anahtar. İşte bu kadar. Artık bunlar ev, iş yeri, okul ve daha birçok yerde kullanılmak için hazır.

0: kapılar diğerlerine benzemiyor. Bakın, üstlerinde anahtar bile yok. Peki nasıl açılacak dersiniz? Ben biliyorum. Bu gördüğünüz şey bir dijital kilit. Anahtara gerek yok. Girilen şifre anahtar yerine geçiyor. Böylece anahtarlık da tarihe karışmış oluyor. Ha, pek severdim aslında. Güvenlik için her zaman zor rakamlar seçilmeli. Deneyeyim bakayım. 1234. Söylendiği kadar zor.
1: Oh!
0: Aa, şifre sandığımdan çok daha kolaymış. Yaşasın. Yani şimdi diğer kapıyı açalım. Bunun şifrelenmesi daha değişik. Sağa sola dönen çeşitli rakamlar. Ha ne ha? Şifreyi yanlış girdik. Alarm devreye girdi. Ya, bu alarm da bir güvenlik sonuçta. Daha fazla katlanamayacağım. Gördüğünüz gibi çocuklar, pek çok kilit var. Ama çilingirler de pek yaman. Günümüzde pek çok şey değişip dijital, hatta kumandalı da olsa açacak birilerine her zaman ihtiyacımız var. Çilingirlik basit anahtar yapımından çok gelişmiş elektronik güvenlik sistemlerine kadar her yerde var. Ben yine de her zaman bir yedek anahtarınız olması gerektiğini tavsiye ederim. Efendim anne? Ha, şimdi eve girdim. Mısır. Ha, evet evet aldım anne. Hem de antik mısır. Ay, yola koyuldum anne, getiriyorum mısırını. Hadi görüşürüz.
1: Oo.
0: Bak dişli. İşte orada.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Güçlü yapı. Yaz, güneş, kuş sesleri. Tam keyif yapmalık bir gün. Okulların kapanmasına da az kaldı. Ay, gece mi oldu hemen?
1: Hayır Yaman. Hala öğlen vakti. Ve bugün günlerden pazar.
0: Evet, bugün pazar ve keyif günüm.
1: Dün de cumartesiydi. Ne yaptın?
0: Yine bolca dinlenip keyif yaptım elbette. Şimdi müsaade et de dostum, hamağın keyfini çıkarayım.
1: Keyif yaparken yarın öğretmenin sözlü yapacağını unutmadın değil mi? Bu kitabı okuman gerekiyordu.
0: Hep sınav. Unuttum.
1: Nasıl da biliyorum ama. Bu kitabı keyif yaparken okumalısın. Ben profesörün yanına geçiyorum.
0: Dur bir dakika. Sen okudun mu ki?
1: Oho, hem de iki kere.
0: Şaşardım zaten. Peki tamam. Ben de 3 kere okuyacağım.
1: Sen istersen her şeyi yapabilirsin dostum.
0: Yaparım değil mi? Yaparım. Benim adım Yaman. Bir zamanlar...
1: Allah kolaylık versin profesör.
2: Oo, hoş geldin Civan. Yaman nerede?
1: Hamakta kitap okuyor.
2: Etkileyici. Benim de çok az işim kaldı.
1: Kuru yemiş.
2: Sizin için hazırladım. Yiyebilirsin.
1: Badem.
2: Hafta sonu nasıl geçti? Anlat bakalım.
1: Şimdi şöyle oldu. Cuma günü. İşte böyle geçti. Uf, çok konuştum değil mi? Bazen böyle çok konuşuyorum. Çenem düştü yine.
2: Çenen düşmese iyi olur. Çenemiz bize çok lazım. Yoksa bu kuru yemişleri kıtır kıtır nasıl yerdin?
1: Haklısın profesör.
2: İşte yükleme tamamlandı. Yeni organ simülasyonumuz hazır.
1: O zaman...

0: Şimdi top bende. Koş Yaman, koş. Hadi gol, gol, koş. Ne oluyor?
1: Aa, bu ses. Aa, kepçe. Ne yapıyorlar acaba burada?
0: Ne kadar güçlü bir kepçesi var. Baksana, onca toprağı nasıl da taşıyor. Kepçe kadar güçlü olmak isterdim. Düşünsene.
1: Amanın, bir kepçe olmadığın kalmıştı.
0: Ki
1: yarın sınav var.

0: Sonunda ses kesildi. Bugün yol çalışması vardı.
1: Profesör, kepçeyi görmeliydin. O kadar güçlü ki.
2: Biz de öyle güçlü olsaydık keşke.
3: Bunun için kepçe olmanıza gerek yok ki. Sizde de çok güçlü bir yapı var. Çok sert ve dayanıklı bir yapı.
1: Öyle mi?
2: Hangisi, hangisi?
0: Öğrenmek için hemen kaşifi çağıralım. Yeni simülasyonumuz mükemmel oldu. Adım adım bilim yarışmasına hazırlanıyoruz.
1: Ah, ah.
2: Neden iç çektin dostum? Bir sorun mu var?
1: Yarın kitap sınavım var. Baksana koskoca profesör de hala yarışmaya hazırlanıyor. Hep sınav, hep sınav.
3: Sınavlar bizi eğitip geliştirir Yaman. O yüzden sınavlara değil de o sınava çalışırken öğrendiklerimize odaklanırsak bu çok daha eğlenceli olur.
1: Haklısın profesör.
3: Hadi yeni bir keşfe hazır mısınız?
4: Hey! Kaşif, kaşif başlıyor yeni.

0: Karşınızda çene kemiğimiz.
1: Bir kepçe kadar güçlü mü?
0: Elbette. Çene kemiği vücudumuzdaki en güçlü kemiklerdendir. Şöyle düşünebilirsiniz. Sert bir kalkan gibi yiyecekleri çiğnemeye, ezmeye ve parçalamaya dayanacak kadar sağlam.
1: Ve dişler ona sıkı sıkı bağlı.
0: Çiğneme sırasında güçlü kaslarla birlikte çalışır. Tıpkı bir kepçe gibi yiyecekleri kavrar ve öğütür. Ayrıca konuşma ve yutmaya da yardımcı olur. Çene kemiği alt çene ve üst çene olarak ikiye ayrılır. Alt çene daha hareketli bir yapıya sahiptir.
1: Çenem düşer bazen, çok konuşurum.
2: Benim de iyi ki çenemiz var.
0: Kepçe kadar güçlü bir mucize.

0: iş makinelerini izlemek neden bu kadar keyifli hiç anlamam.
1: Ben de hiç gözümü alamıyorum.
2: Hatırlıyorum da geçen yaz köyümüzde cami inşaatı vardı. Arkadaşlarımla oturup iş makinalarını izlemiştim.
3: Yine taş kırma makinesi çalışmaya başladı.
1: Artık gitsek iyi olur.
2: Bu arada kitabını okumadın Yaman.
1: Aman da aman. Hadi hadi eve geçtiğimde okuyacağım hemen.
0: Unutma Yaman, sınavdan çok kitabın içindeki eğlenceli hikayeye odaklan.
1: Sahi dostum, kitabın konusu neydi?
2: Uzay macerası.
1: Ne?

0: Birkaç satır okusaydın hepsini bitirirdin. Çok güzel bir hikayeydi.
1: Çok merak ettim. Biraz anlatsana, nasıl bir macera bu?
0: Olmaz. Kendin okumalısın.
1: Hadi o zaman hemen eve gidelim.
2: Şaşkın Yaman. Yaman, uzay macerasını merak ediyor musun?
1: Çok ama çok merak ediyorum. Evde ilk iş kitabımı okuyacağım.
2: Okuyabilmen için sanki kitabını da yanına alman gerekiyor.
1: Aman Allah'ım, neredeyse unutuyordum. Teşekkürler profesör.
2: Ben de içeriye geçsem iyi olacak.

0: Hop, 1, 2, 3, 4.
1: Tabakları yerleştirdim anne.
2: Ellerine sağlık kızım.
1: Misafir peçetelerini de koyayım mı?
2: Olur.
1: Çiçekli olanları koyuyorum.
2: Hı hı.
1: Anne bak, masa çok güzel oldu.
2: Sen yaparsın da güzel olmaz mı?
3: Anne, acıktım. Ne zaman yemek yiyeceğiz?
2: Az daha sabret oğlum. Misafirler gelmek üzeredir.
3: Misafir mi? Kim geliyor ki?
2: Nurten teyze ve torunları.
3: Aa, Elif'le Kerem mi?
2: Hı hı. Yurt dışından Nurten teyzeyi ziyarete gelmişler. Bugün de bize geliyorlar.
3: Yaşasın! Onlarla oyun oynayacağız.
2: Bakıyorum oyun deyince yemeği unuttun.
3: Ben hemen gidip bahçeye kaleyi kurayım. Kerem'le maç yaparız.
2: Yine sevinçten uçtu.
1: Onları göreceğim için ben de sevinçliyim.
2: Kim bilir Nurten Hanım ne kadar mutludur.
1: En son geçen yıl görmüştük. Nurten teyze torunlarını çok özlemiştir.
2: Hem de nasıl. Bir haftadır hazırlık yapıyordu. Sevdikleri her şeyi hazırladı.
1: Keşke onlar da burada yaşasalardı. Her zaman birbirlerini görebilirlerdi.
2: Mesafelerin bir önemi yoktur kızım. Yeter ki gönüller biri olsun.
1: Gönüller bir mi olsun?
2: Evet. Yani birbirlerini sevip düşündükten sonra uzaklığın bir önemi yok. Kalpleri birbiri için atan insanlar hep yan yana gibidir.

0: Şimdi anladım.
1: Evet, çorba da hazır.
0: Eksiğimiz kaldı mı anne?
1: Bakalım, çorba tamam. Ana yemek de hazır. Bir de salata yaparız. Oh mis. Şükürler olsun. Misafirlerimizi özenle ağırlayabileceğiz.
0: Salatayı ben yapayım mı anne?
1: Olur. Aslında bugünkü salata tam da senin yapabileceğin bir salata.
0: Ha?
1: Bugün değişik bir salata yapalım diyorum. Çocukların çok seveceği bir salata.
0: Yani ne yapacağız?
1: Makarna salatası. Çocuklar makarnaya bayılır.
0: Aa, çok güzel fikir anne. Anne, bu salatayı ekran başındaki arkadaşlarımıza da öğretelim mi?
1: Bak, bu da çok güzel bir fikir.
0: Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina.
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün bize misafir geliyor. Nurten teyze ve çok uzakta yurt dışında yaşayan torunları. Biz de onlar için güzel bir sofra hazırlıyoruz. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Misafir ağırlamak, ikramda bulunmak çok güzeldir. Misafirimize özen gösteririz ki evimizde rahat etsin, ona değer verdiğimizi görsün.
0: Nurten teyze ve torunları bizim için çok değerli. Onları çok seviyoruz. Annem, yani Tuğba Sultan onlar için çeşit çeşit yemekler yaptı.
1: Allah ne verdiyse imkanımız ölçüsünde bir şeyler yaptık işte.
0: Bir tek salata kaldı. Onu da sizlerle birlikte yapalım istedik. Bu tarifi çok sevecekler, öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Çünkü bu tarifte çocukların en sevdiği şeylerden biri var. Makarna.
0: Evet arkadaşlar, bugün makarna salatası yapacağız. Hem çok lezzetli hem de çok kolay olacak. Evdeki malzemelerle hemencecik yapabileceğiniz bir salata. Hazırsanız işte malzemeler. Makarna salatası için ilk olarak tabii ki makarna gerekiyor. Biz düdük makarna kullanacağız. Siz hangisini seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Biraz mısır, biraz salatalık turşusu, haşlanmış bezelye, haşlanmış havuç, yoğurt ve biraz da kendi ellerimizle yaptığımız mayonez. Tuz ve karabiberi de unutmayalım.
1: Bir şeyi daha unutmamak gerekiyor.
0: Ah, neyi?
1: Tabii ki elleri yıkamayı.
0: Evet arkadaşlar, biz her zamanki gibi önce elleri yıkıyoruz. Siz de o sırada malzemeleri hazırlayın.

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve malzemeleri hazırladık. Zaman kaybetmek istemiyoruz çünkü misafirler gelmek üzere.
1: Evet şefim, elimizi çabuk tutmalıyız.
0: Anlaştık. Hadi hemen başlayalım. Önce ne yapıyoruz?
1: Önce makarnayı haşlıyoruz.
0: Tuğba Sultan salata için düdük makarna kullanıyor. Bakın bu düdük makarna. Gerçekten de tıpkı düdüğe benziyor. Ama ses çıkarmıyor.
1: Evet şefim, bu sessiz bir düdük. Biz salata için bunu kullanıyoruz. Ama siz istediğiniz çeşidi kullanabilirsiniz. Kaynayan suya makarnayı koyuyoruz ve bir tutam tuz ekliyoruz.
0: Arkadaşlar, salata için makarnanın haşlanmasını bekliyoruz. Peki ne kadar sürecek anne?
1: Sadece 10 dakika şefim. Makarna pişerken biz de havuçları ve bezelyeleri hazırlayalım.
0: Tamam. Nasıl hazırlıyoruz?
1: Havuçları soyup küp küp doğrayacağız. Ben havuçlarla ilgilenirken sen de buzluktan bezelyeyi çıkarır mısın şefim?
0: Hemen. Arkadaşlar, bu bezelyeleri annem daha önceden hazırlayıp buzluğa koymuştu. Lazım olduğunda kullanmak için.
1: Evet şefim. Önceden hazırladığım için şimdi işim kolay olacak. Havuçlar hazır. Küçük bir tencereye havuç ve bezelyeleri koyuyoruz. Ve suda haşlıyoruz.
0: Suyu da ben ekleyeyim. İşte oldu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Makarna ve havuçların pişmesini bekliyoruz şefim.

0: Arkadaşlar, makarna haşlandı ve Tuğba Sultan onu süzdü. İşte burada.
1: Evet şefim. Makarna pişerken başka bir tencerede de bu havuçları ve bezelyeleri kaynattım. Siz konserve, hazır garnitürde kullanabilirsiniz.
0: Arkadaşlar, bu tarifin güzel yanı içine istediğiniz her şeyi koyabilmeniz. Canınız ne istiyorsa.
1: Aynen öyle şefim. Biz bugün hafif bir makarna salatası yapıyoruz.
0: Arkadaşlar, makarnayı geniş bir kaseye koyduk. Şimdi diğer malzemeleri ekleyip karıştıracağız. Hepsi bu kadar. Hadi başlayalım. Önce bezelye ve havuçları koyuyorum. İşte oldu.
1: Ben de salatalı turşularını doğrayıp ilave edeyim.
0: Tamam Tuğba Sultan.
1: Evet.
0: Nefis olacak. Ben turşuyu çok severim. Makarna salatasına da çok yakışıyor doğrusu. Bu turşuları da Nurten teyze ile birlikte yapmıştık. Tarifini merak ediyorsanız videomuzu izleyebilirsiniz.
1: Evet, turşular da eklendi.
0: Şimdi sırada mısır var. Mısırı da ekleyelim. Bu da tamam.
1: Artık yoğurdu ve mayonezi ekleyebiliriz şefim.
0: Bir kase yoğurt. Biraz da kendi ellerimizle yaptığımız mayonez.
1: Mayonezi çok abartmayalım. Salatamızın hafif olmasını istiyoruz.
0: Bu kadar yeter mi?
1: Bence yeter şefim.
0: Tamamdır. Tuzunu ve karabiberini de ekliyoruz. İşte oldu. Tüm malzemeleri koyduğumuza göre şimdi karıştırma zamanı.
1: Buyurun şefim.
0: Teşekkür ederim sultanım. Malzemeleri iyice karıştırıyoruz. Bu iş bu kadar.
1: Ellerine sağlık şefim. Nefis görünüyor.
0: Gördünüz arkadaşlar, tarifimiz çok basit ve çok leziz. Misafirlerimiz bayılacak. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Denemeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Çok güzel oldu anne.
1: Sen yaparsın da güzel olmaz mı benim güzel kızım?
0: Ben salatayı sofraya götüreyim.
1: Tamam canım.
0: Anne bak, çiçek topladım. Masamız daha güzel olsun diye.
1: Neyi düşünmüşsün Tunacığım? Hadi masaya koyalım.
0: Hı? Çok güzel oldu.
1: Masaya son dokunuşu yaptın. Çok şık bir masa oldu. Şık olma sırası şimdi sende.
0: Aa?
1: Üstün çamur olmuş. Misafirler gelmeden değiştirirsen iyi olur.
0: Şey, çiçek toplarken oldu. Hemen değiştiriyorum. Yine uçtu. Aa, geldiler, yaşasın.
2: Ben bakarım.
0: Ne çabuk hazırlandın.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
2: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
1: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
2: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
1: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
3: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
4: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
5: Başka?
4: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
5: Ya gördün mü?
1: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Karakacan, hadi ama. Bu odunları satalım ki biraz para kazanıp borçlarımızı kapatalım. Bu ay sıkışığız Karakacanım. Huysuz eşek. Of, belim. Ay, of.
1: Hocam yeter artık.
0: Hayrola hatun, ne oldu?
1: Ah hocam, bir görsen neler oldu. Şu hale bak. Süt kovasını devir.

0: gitmiş, elbiseleri aşağı indirmiş, saksıları kırmış.
1: Bu hayvana ne oldu yahu?
0: Ne olduysa oldu. Tadı kaçtı bu işin. Bak çaresine artık.
1: Bak çaresine derken?
0: Bak çaresine işte.
2: Hocam kolay gelsin. Aman ne olmuş buraya böyle?
1: Hiç sorma. Bizim eşek başımıza iş açıp duruyor.
0: Hepten şımardı bu.
1: Son zamanlarda böyle oldu aslında.
2: Hocam o zaman sat gitsin bunu ya.
1: Nasıl?
2: 100 akçe vereyim ben.
1: 100 akçe mi? Az değil mi?
2: Bu eşeğe anca bu kadar verilir. Merak etme, onu terbiye ederim ben.
1: Yok yok, satmam kara kaçanı.
3: Baba, bu senin miydi?
1: Baba bu benim dava defterim.
3: Galiba kara kaçan onu da yemiş.
1: 100 akçe demiştin değil mi?

0: Oh be, dünya varmış. Koca bir yük kalktı üzerimizden. Ne dersin hatun? Fatma?
1: Evet, yük kalktı ama bilemedim yine de.
0: Ne demek bilemedim?
1: Yani bilemedim işte.
0: Hayda, çaresine bak diyen sen değil miydin? Hem yem verme derdi de bitti işte, daha ne? Bir eşek gider, bir eşek gelir. Bu 100 akçenin üzerine az daha koyar, daha iyi bir eşek alırım.
2: Hocam? Hı? Kara kaçanı mı sattın?
0: Evet, sattım. Yeni bir eşek alacağım.
2: Ama o bir eşek...

0: Doğru tabii. O benim dostumdu. Evet, belki çok zor bir eşekti. Ama o benim kara kacanımdı. Onu geri alacağım.
1: Heh. Hocam, gel hele. Ben de seni arıyordum.
0: Hayırdır?
1: Senin kara kaçan bende de biraz sonra çıkarttı. Ben de pazara götürdüm satmak için.
0: Pazara mı götürdün?
1: Ama haraminin birine kaptırdık eşeği. Ormana gittiklerini görmüşler en son.
0: Hadi o zaman ne duruyoruz? Gidelim efendim. Hiçbir iz yok.
1: Bence çoktan gitmişlerdir uzak bir diyara.
0: Kara kaçanım Sen hırsıza kaptırılacak eşek miydin?
2: Yardım edin!
0: O da nesi?
2: Lütfen yardım edin! Teslim oluyorum! Yeter, mahvoldum, yeter!
3: Hocam, bu çok hazırlı bir at hırsızıdır. Yakalayana 10 altın ödül vardı. Buyurun.
0: Yalnız aslında bu eşek benim değil artık. Yeni sahibinin bu ödül.
1: O halde ben de bu ödülün yarısını, dahası eşeğini de sana veriyorum hocam.
0: Kara kaçanım benim.
4: Demek öyle oldu ha?
0: Evet. Epey'de bir eşek ve at bulundu. Hepsini ormana gizlemiş o hırsız.
4: Bizimki kedi olalı bir fare tuttu demek.
0: 5 tane altın kazandırdı bir de. Borçlarımızı ödedi.

Ama orada ben senin yanında olamayacağım. Uzaktan kumanda etmem gerekecek. Yani biraz da buna çalışmalıyız. Hadi bakalım. Bismillah. Allah! Özür dilerim Çufi. İsteyerek olmadı.

Hayırdır inşallah? Ne oluyor böyle? Kumanda işe yaramıyor.

0: Yaklaştıkça iyice kaptırdı kendini.
1: Tufi'yi yeniden yaptığından beri onunla daha da fazla gurur duyuyor. O yüzden herkes eserini görsün istiyor fuar günü.
0: Yine de... Ha? Aa? Bu ses... sanki...
1: Başı dertte Bilbo'du sesi.
0: Olamaz. İyi misin? Biz de iyiyiz Furkan. Allah razı olsun sorduğun için.
2: Selamun aleyküm. Siz ne yapıyorsunuz burada?
1: Aleyküm selam Furkan.
0: Senin Çufi Bodu şoförlüğünde gelmeden önce Makbule teyzeye yardım için oyuncak üretiyorduk.
2: Evet. Hadi yapıyoruz ya oradalardan.
1: Hani senin de gelip yardım etmen gerekiyordu.
2: Arkadaşlar, çok özür dilerim. Unutmuşum bugün olduğunu. Bakın ne diyeceğim. Hadi siz oturun. Ben tek halledeyim kalanını.

0: Açıkçası böyle bir şey beklemiyordum.
1: Maşallah çok iyi çalışıyor. Suçluluktan herhalde.
0: Ne dersiniz? İş görür mü?
1: İş görmek ne demek Furkan? Maşallah, oyuncak dükkanı açacak kadar malzeme var burada.
0: Affettiniz mi beni? O nasıl söz Furkan? Biz zaten az bir şey tavır yapıyorduk, o kadar. Şakadan yani.
2: Allah razı olsun ama sen gelmesen akşamı bulurdu bu iş. Artık burada oyuncaklarımızı hiçbir şeyi... Hatta ben bile bu... Zamaz.
1: Allah'ım, nasıl oluyor da her seferinde aynı şeyler geliyor başımıza, anlamıyorum.
0: Hatalarımızdan hiç ders çıkarmıyoruz galiba.
3: Hadi arkadaşlar, söylenmeyi bırakalım da peşine düşelim.

0: Benim binmem lazımdı. Neden kardeşim bindi ki?
1: Belki bugün başka kaza olmasın diyedir İsmail.
0: Benim günlük hayatta da dizlik ve kas takmam lazım aslında.
2: Bizim ortalıktan neyi bıraksak dönüp dolaşıp camiye gidiyor. Farkında mısın?
3: Bizim genel hallerimizi düşününce diyorum ki İstanbul'dan bıraksak yine aynı şey olurdu.
2: Hazır mısın? Aynı anda tutup frene asılalım. 1, 2, 3
0: Hayırlı günler çocuklar.
3: Hayırlı günler Makbule teyze.
2: Nasıl ama? Yine kermes günü gibi ortalığı dağıtacağız sanıyordun değil mi? Ama bak, her şeyi sağ salim getirdik.
0: Hadi bakalım, toplayın oyuncaklarınızı da hepsini bir araya getirelim. Müçteba birazdan gelir.
3: Makbule teyze, bu kadar eşya nereye gidecek?
0: Deprem bölgesine gidecek çocuklar. Oralarda, çadırlarda kalan insanlara yiyecek, giyecek eşyalar ve barınmaları için ek çadırlar gönderiyoruz. Maşallah! Mahallemizde ne çok hayırsever varmış.
2: Helal olsun.
0: Sayenizde kazazede çocukların oyuncakları da olacak. Allah sizden razı olsun. Bizim oğlan nerede kaldı?
4: Selamun aleyküm çocuk.

0: Oğlum, bu araba biraz küçük mü acaba?
1: İzimi ben daha büyük bir şey bulayım.

0: Şey, bir daha deneyelim en iyisi.
1: Oğlum, bu sefer de biraz abartmışsın.
0: Şey, işimizi garantiye alayım dedim anneciğim.
1: Nasıl yanaştıracaksın bu dev gibi aracı daracık da sokak?
0: Sen hiç merak etme anneciğim. Hemen halledeceğim.
2: Bu işin sonu fiyasko olacak.
3: Ben bakamayacağım.

0: Helal olsun oğlum. O nasıl şoförlükte öyle?
1: Müçteba abi, sen neymişsin öyle ya?
2: Maşallah, yarış şoförü sanki.
3: Yaşım gelince bana da öğret araba sürmeyi abi.
4: Eyvallah, öğretiriz evelallah.
0: Ancak yetti oğlum, haklıymışsın. Bugünün kahramanı sen oldun.
2: Bu da ne böyle?
4: Anladın demek. Bu tırlarda kamera oluyormuş arkada. O sayede insan nereye gittiğini görebiliyor.
2: Vay canına! Mantıklıymış.
4: Diğerleri şoförlüğüme iltifat edince hoşuma gitti. Bir şey demeyeyim dedim.
2: Benden laf çıkmaz Müşteba abi. Hem bununla da olsa yine de senin şoförlüğündür yani.
4: Eyvallah.
2: Benim gitmem lazım Müşteba abi.
4: Tamam da. Hayırdır, ne oldu? Yardım edebileceğin bir şey var mı?
2: Sen zaten yardım ettin farkında olmadan Müşteba abi. Bu olay aklıma bir şey getirdi.
4: Allah'a emanet ol.
2: Bir de böyle deneyelim bakalım. Merak etme Bodu. Artık kontrol tamamen bende.

Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Kara yok mu? Nerede peki? Endişelenmeli miyiz? Nerede bu çocuk? Aradın mı kendisini? Ulaşamadın muhtemelen. Hemen bir de ben arayayım. Dur. Çalıyor. Üç defa çaldırdım. Kapatayım. Allah Allah. Ne oldu acaba? Hele şükür. Karacığım, nerelerdesin sen? Endişeni tahmin edebiliyorum keçe. Ama mutlaka bir açıklaması vardır. Değil mi Kara? Önemli bir şey yoktur inşallah Kara. Telefonunu da açmayınca merak ettik doğrusu. Telefon evde mi kaldı? Çok uykulu görünüyorsun. Geç mi yattın? Yoksa akşamki maça bakmak için mi? Anlaşıldı. Uykunu alamayınca da uyanamadın ve programa yetişemedin. O zaman vaktinde yatmanın ve uykumuzu almanın önemine dair bir kapışma yapsak hiç fena olmayacak. Ne dersiniz? Siz düşünürken ben de önce kimin çizeceğini seçeyim. Tamam. Keçecim, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir saat. Şaşırdık mı? Hayır. Tam tahmin ettiğim gibi. Çocuklar gece 10'da yatarlar. Ve okuluna yetişmek için erkenden uyanırlar. Aynı zamanda sabah namazına uyanabilmek için de erken uyumak gerekir, değil mi Kara? Aa, Kara uyuyor. Hay Allah, bu çocuk çok uykusuz kalmış. Hayır keçe, lütfen aklıma geleni yapma. Ama keçe, oldu mu şimdi? Kendine geldiysen eğer, kapışmaya var mısın Kara? Bakalım uykusuzluğunu yenmeye çalışan Kara bize neler çizecek? Evet, uyumadan önce pijamalarımızı giymeli ve dişlerimizi fırçalamalıyız.

Çok güzel bir hatırlatmaydı Kara. Teşekkürler. Uykun biraz daha açıldı mı? Nasılsın? Geldik bir programın daha sonuna. Ama Kara çok yorgun. Gidip dinlenmeli. Keçe, madem bu kadar çok istiyorsun, hemen açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bakalım neler olacak? İşte bu. İyi ki çizdin keçe. Yatmadan önce kitap okumanın kıymetini anlatmakla bitiremeyiz çocuklar. Hem hafızamızı kuvvetlendirir hem de stresi alır. Beynimizi dinlendirerek daha kaliteli uyumamızı sağlar. Uykuyla ilgili bu kapışma için teşekkürler çocuklar. Sağ olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: hali hülyayı olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Selamun aleyküm gençler.
3: Aleyküm selam hocam.
2: Siz kütüphaneye gitmediniz mi?
0: Yok hocam. Amaç kitap okumaksa bize her yer kütüphane dedik ve burada okumaya karar verdik.
2: Eh iyi madem. Hadi size kolay gelsin.
0: Size de kolay gelsin hocam. Temizlik mi var?
2: Evet.
0: Camiyi ve bahçesini temizlemek çok mu sevap hocam?
2: Evet. Allah rızası için yapılan her şey sevaptır çocuklar. Malzemeleri bırakıp çıkmam lazım. Hadi size iyi okumalar.
3: Sağ olun hocam.
4: Dama basit diye hafife alıyoruz. Ama bence daha çok çalışmalıyız.
5: Aynı zamanda kızları da hafife almamalıyız.
0: Rahat olun arkadaşlar. Unutmayın ki biz her zaman damada galip olmuşuzdur. Hatırlasanıza. Geçen sene bu zamanlar dama turnuvası. Kazanan damanın efsane dörtlüsü. Biz.
5: Rüya gibiydi.
0: Rüya değil, gerçekti ve yine olacak inşallah.
5: Bu ne hal Ali?
6: Önce selam sonra kelam Galip abi.
4: Aman aman neler de bilirmiş. Ali!
0: Selamun aleyküm.
7: Ve aleyküm selam.
0: Ha şöyle.
7: Ali!
0: Kütüphaneye neden gelmediniz?
7: Temizlik yapıyoruz da ondan.
4: Sözleşmiştik ama. Üstelik ille de gelelim diye ısrar eden sizsiniz.
0: Bize her yer kütüphane dedik Selim abi. Hey Allah! Zahmet olmazsa bir dahaki sefer haber verin gelmiyoruz diye.
6: Tamam Galip abi. Şimdi müsaade ederseniz iş yapıyoruz.
5: Daha çok toz yapıyor gibisiniz.
0: Tüm tozları kirleri iyice süpürüyoruz. Çünkü çok sevap.
7: Sevap da galip olmak için tozda mülayim olmak gerek. Bu ne böyle? Göz gözü görmüyor.
3: Çok sevap, çok.
0: Evet ama insanları toza bulamadan Ali.
6: Hem sevap hem de Bayram Hoca'ya sürpriz yapacağız.
0: Siz mi?
3: Evet.
4: Bayram Hoca'mıza bir sürpriz yapılacaksa onu biz yaparız.
0: Biz de yaparız.
3: Yapamazsınız.
6: Yaparız.
0: Yaptık bile.
2: Hey, sakin olun bakalım. Bu ne hal çocuklar?
3: Sürpriz.
2: Sürpriz mi?
0: Evet hocam, caminin bahçesini temizledik.
7: Mutlu oldunuz mu?
2: Çok düşüncelisiniz çocuklar. Elinize sağlık. Neden zahmet ettiniz?
0: Ne zahmeti hocam?
4: Sevaplı şeyleri hep büyükler mi yapar?
3: Biz de yaparız.
2: Yaparsınız tabii.
5: Kimde kalacak bilmiyorum.
0: Çok çekişmeli oluyor gerçekten.

0: Ali, aklımı aldın.
1: Özür dilerim Salih abi. Seni korkutmak istememiştim. Kibar modundasın Ali'cim. Gözümden kaçmadı. Hayırdır? Her zamanki halim Galip abi.
2: Ha, acele et Ali. Maçın ortasındayız. Ha?
1: Yarışma. Arabanı tasarla. Haydi yarışa.
0: Yeniden mi düzenleniyor?
1: Evet.
2: Yaşasın. Süper haber.
1: Aşağıyı da okursan Galip abi. Hay Allah.
2: Okusana Galip. Ne diyor?
1: Biz katılamıyoruz.
0: Ya. Neden?
1: Yaşımız tutmuyor. Büyümüşüz.
2: Tüh be. Benim tutuyor.
0: Bize ne bundan?
1: Salih abicim. Siz önceden zaten katılıp kazanmıştınız. Bu sefer de ben kazansam fena mı olur?
0: Gir Ali. Bize neden geldin ki?
1: Siz bana yardım ederseniz çok süper olur.
2: Azıcık. Şu kadarcık yardım edin. Ben gerisini zaten hallederim.
3: O kadarcık yardım edebilirdik ama bizim de turnuvamız var.
0: Belki de birazcık yardım edebiliriz.
1: Sürekli de dama oynayamayız zaten. Şurasını ben yapayım mı Galip abi?
0: Olmaz Ali, ben hallederim.
1: Selim abi, diğer tekerlekleri ben zımparalayayım.
0: Ali'cim, ben hallederim. Şimdi sen fazla yaparsın falan, baştan kesmek zorunda kalırız.
1: Logo çok güzel olmuş. Ben boyayabilir miyim Salih abi?
0: Hayır Ali.
1: Mustafa abi ben boyasam.
2: Ama Ali taşırmaman gerekir. İnce iş biraz. Sen gövdeye yapıştır tamam mı?
4: Kolay gelsin.
5: Sağ ol.
4: Damada kaybedeceğinizi anlayınca kendinize el sanatlarına mı verdiniz arkadaşlar?
1: Ha ha. Aman çok komik.
0: Sadece biraz ara verdik Cemile.
2: Tasarım arabamız bitmek üzere.
1: Arabamız mı? Ama benim...
4: Acele etmeyin. Yavaş yavaş. Sindire sindire yapın arkadaşlar.
1: Rakiplerimiz çok kuvvetli olmadığı için sürekli antrenman yapmak gerekmiyor.
0: Arabamız bitmek üzere.
1: Benim arabam olacaktı ama. Hazır mısın Ali?
2: Evet.
1: Çok güzel.
0: Kesin birinci olacaksın Ali.
6: Oo, şampiyon değişmedi demek. Tebrik ederim çocuklar.
5: Sağ olun hocam.
1: Pek zor olmadı.
0: Ama bizim işimiz hocam.
6: Maşallah size.
2: Ali'nin yarışması da bugündü. Ne yaptı acaba?
1: Kesin galiptir. Birazdan gelir.
0: Nasıl geçti Ali?
1: Kaçıncı oldun?
6: Gel Ali. Evet Ali, seni dinliyoruz.
1: Ben yarışmaya katılmadım.
0: Ne?
1: Ama neden?
0: Araban çok iyi olmuştu.
1: Evet. Elinize sağlık. Araba çok iyi olmuş.

0: olmuştu. Ama benim değildi. Sizin yaptığınız arabayı kendim yapmış gibi yarışmaya katılmak hiç içime sinmedi. Diğerlerini kandırmış olacaktım. Biz biraz fazla yardım ettik galiba.
1: Ali'ciğim, dürüstlüğün için seni tebrik ediyorum. Yarışmaya katılmasan da birinci oldun. Dürüstlüğün kendisi en büyük ödüldür. Aferin sana.

batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayız.

0: Tahminleri alayım.
1: Ben sadece not tutacağım.
2: Kuru fasulye,
3: pilav,
4: cacık,
5: kaşık.
1: Kaşık mı? Ha ha ha. Neden?
4: Kuru fasulye ve pilavı nasıl yiyeceğiz? tabi soğansız kuru fasulye olmazdı.
0: Kimseye puan yok.
1: Hepinize koca bir sıfır.
0: Yeni kategorimiz...
4: Okul.
3: O zaman defter.
1: Kalem tıraş.
2: Beslenme çantası.
4: Düğmesi dikilmiş okul hırkası. Benimki koptu da.
0: Bu gidişte oyun 0-0 bitecek.
1: Bu sefer size devasa bir sıfır.
0: Aferin Badem. Şu an tek puan alan sensin. Mo, neye kızdın sen?
4: Kangi'nin kesesinden çıkarttığı saçma şeylere.
0: Neden ki Mo?
4: Dostum, onca okul malzemesi içinden çıkarta çıkarta cetvel çıkarttı.
1: Ay Mo! Sen olsan ne çıkartırdın?
4: Çanta çıkarttırdım, kalem çıkarttırdım, silgi çıkarttırdım. Dostum, hiç olmadı 3'ten 2'yi çıkarttırdım.
0: Vay Yusuf, hoş geldin.
6: Herkese selam.
7: Aleykümselam.
6: Sizi çok özledim. Neler yapıyorsunuz bensiz?
4: 3'ten 2'yi çıkartıyoruz.

0: Burası Özbekistan Semerkant'ta güzel bir sokak. Binaları görüyorsunuz. Hepsi tarih kokuyor. Şu binanın işlemeli duvarına bir bakar mısınız?
1: Dur dur dur. Ne oldu? Biraz geri alır mısın? Tamam, dur burada.
2: Ah sen çok dikkatlisin. Burası gerçekten harika bir yer.
3: Burası bir okula benziyor.
0: Benim hiç dikkatimi çekmemiş.
1: Senin dikkatini çekebilmesi için tarihi eser olması lazım.
0: O da doğru.
4: Ya da en azından duvar resimlerinde sandviçler olmalıydı.
2: Çocuklar, şu tabela yazısını araştıralım.
1: Tamamdır Mehmet.
5: Bilgi Değişim Okulu.
1: Evet arkadaşlar, topladığımız bilgiler şöyle. Bu okulda insanlar gönüllü öğretmenlik yapıyor ve herkes öğrenci olabiliyor. Gitar çalmayı bilen biri gitar öğretiyor, dikiş dikmeyi bilen bir hanım insanlara terziliği öğretiyor. Herkes bilgisini insanlarla paylaşıyor. Bir derste öğrenci olan diğer derste öğretmen oluyor.
2: Çocuklar, bu ekibimiz için bulunmaz bir haber.
1: Dahası tamamen ücretsiz.
4: Tam bir hayır hareketi.
0: Her şey güzel de hayır bunun neresinde?
1: Dostum, ücretsiz bilgi dağıtıyorlar.
3: Ücretsiz sandviç gibi düşün.
2: Evet çocuklar, Yusuf'un kamerasına takılan görüntüyü alalım. İnternetten fotoğraflar da buluruz. Topladığımız bilgileri hem videoda hem de blog yazılarında kullanırız.
6: Böylece bu hayır işini herkese duyurmuş oluruz.
3: O zaman...
5: İyilik için!
3: O kısmı geçtik dostum.
1: İşte bu.
7: Etkileşim çok iyi gidiyor çocuklar.
1: Bloğa gelen yorumları görmediniz daha.
2: Çocuklar, gönderilen videolara bakın.
8: İyilik habercileri, sizi tebrik ediyorum.
9: Bilgi Değişim Okulu harika bir fikirmiş çocuklar. Ben de böyle bir okul kuracağım.
10: İlk defa böyle bir şey duydum. Hayran kaldım.
11: Ben de gitar çalmayı gönüllü öğretmek istiyorum.
12: Ben bir terziyim çocuklar. Gönüllü dikiş dersi vermek istiyorum.
4: Gönüllü öğretmenler bulundu bile.
0: Tek bir eksik var.
4: Okul mu?
0: Ayran.
2: Çocuklar, böyle bir okul kurulması için bir şeyler yapmalıyız.
1: Bence bu projenin hayata geçmesi için tek bir şansımız var.
3: Ben, dostum, bu işi bana bırakın dediysek okulda açamam yani. Hem nasıl açayım ki? Benim neyim var ki? Hem ben kimim ki? Mesela kim oluyorum ben? Değil mi ama? Yani illa bana bırakacaksınız. İyi, bırakın bari. Ama yavaş bırakın. Size de malzeme verdik.
4: Ne oluyor bunları?
3: Bana gülüyorlar.
4: Ama Mo, gülünmeyecek gibi değilsin.
3: Ne bileyim, öyle bir baktınız ki okul açmamı istiyorsunuz sandım.
4: Neyse, konuştun mu babanla?
3: Evet, bugün haber gelir inşallah.
4: Amcanın eğitim için bir destek vakfı kurması ne güzel bir şey.

0: Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet. Evet. Evet. Evet.
1: Evet.
0: Vakıftan aradılar.
2: Evet.
0: Boş bir bina varmış.
2: Evet.
0: Oraya bilgi değişim okulu yapılabilirmiş.
2: Evet.
0: Yarın haber yapmak için orada olmalıymışız.

0: Bu işi size bırakıyorum dostum.
1: Çocuklar, neden teyze okulu şikayet etti?
0: Babam dedi ki teyze hastaymış. Çok ses çıkarmış.
2: Ama ses çıkmaz ki. Camlar, duvarlar korumalı.
3: Müzik gibi dersler olmasaydı bari.
2: Bence teyze olayı tam olarak anlamadı.
4: Bir fikrim var.
0: Ben de bundan korkuyordum.
2: Ne?
4: İmza toplayalım.
0: Oh.
1: Ne oldu mu?
0: Bir an teyzeyi ikna etmeye gidelim diyeceksin sandım. Demediniz neyse ki.
2: Demiş de olabiliriz.
0: Yok yok. Deseniz muhakkak ben duyardım. Duyduğum gibi de kaç...
4: Bu işi bana bırakın dostum derdin.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
2: Tam 842 imza topladık. Ayrıca 18 gönüllü öğretmen daha bulduk.
1: Harikasınız.
3: Mo ne yaptı acaba?
0: Reyhan teyze tam bir dünya tatlısı.
2: Yani?
0: Dostum, harika konuşma yeteneğim sayesinde iş tamamdır. Teyze bize portakal suyu ve kurabiye verdi. Yanlış anlamışım çocuklar, hepinizden özür dilerim dedi. Ayrıca gönüllü Osmanlıca öğretmeni olacağını da söyledi. Size bu işi bana bırakın demedim mi?
5: Yok.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
3: Ve açıyorum.
6: Bilgi Değişim Okulu'nu izleyicilerimize anlatır mısınız?
7: Tabii İkbal. Öncelikle bu proje için siz iyilik habercilerine çok teşekkür ederiz. Bu okulda gönüllü öğretmenler ve her yaştan öğrenciler olacak. Herkes bilgisini insanlarla paylaşacak. Hem peygamberimiz ilim yolunu toprağa inen yağmura benzetmiş. Ya toprak suyu yutar da ot bitirir, ya suyu yüzeyde tutar da canlıları besler demiş. İlim yaymak da kainata fayda vermektir. Biz de bir damla yağmur olalım inşallah.
8: Bu harika okulda ben de öğretmenlik yapacağım çocuklar. Tüm gençleri bekliyorum. Dersime katılın, Osmanlıca öğrenin.
2: Biz el ele verirsek iyilikler çoğalır. Sadece para değil, bilgi de paylaşılır.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.
1: Yardımcı

0: ve selam.
1: Tatlı dil. Hazır bebeğim nerede abi?
2: Değil mi uyum?
1: Almadığına emin misin?
2: Hayır, almadım.
1: Neden böyle konuşuyorsun?
2: Hem Aysan da bir teyi oymuş. Ben yaptım.
1: Ha, ama bana hediye ettin. Normal konuşur musun abi?
2: İyi uyum. Ama aymadım ki.
1: Sence güzel konuşmak önemli değil mi?
2: Peygamberimizi... Oy! Peygamberimizi kastediyorsun.
1: Doğru!
2: Anne! Anne!
3: Efendim oğlum?
2: Peygamberimiz konuşur mu anne?
3: Anlamadım.
2: He? Yani nasıl konuşur demek istediğim?
3: Bunu neden sordun Yera?
1: Güzel konuşur değil mi anne?
3: Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera. Konuşurken daima tebessüm eder.
2: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
1: Ya gördün mü?
2: Sen Haklısın canım kardeşim. Düşünemedim. Olur böyle bazen. Anlayışın için teşekkür ederim.
1: He?
2: Yani Anit, bundan sonra ben de hep güzel konuşacağım. Evet, bu seni de taklit etmeyeceğim anlamına geliyor. Bir daha söyle bakayım. Şeklinde dememelisin. Daha kibar ve nazik söyleyebilirsin.
4: Yela.
2: Bir dakika Lemi, şimdi işim var. O kaptakileri mi? Tamam, kendin gidebilirsin.
4: Ha?
2: Olmaz Lemi.

0: Emmiciğim, kuşlara tohumları kendin yedirebilirsin. Şimdi işim var. Şimdi işim var Lemi. Hem dağlara çıkacak gücüm kalmadı. Daha yeni geldim. Kusura bakma. Bak Anit. Be diye kesik kesik değil. Be diye düz söyleyeceksin. Öyle değil benim güzel kızım. Be diyeceksin. Ah, sanırım başaramayacağız. İşte oldu. Hadi Lemi, güzel konuşmayı öğreneceğiz. Bu birinci dersimiz. Ha? Ama anlaştık ya. Dersi yapalım, sonra gideceksin Lemi. Tamam, seninle geleceğim.
1: Yele yele.
0: Ne tarafa gidiyoruz? Bu işi halledince güzel konuşma dersi yapacağız. Ha, ona göre.

0: Kabın içindekileri ne yapacaksın Nemi? Yani kuşları cinsi. Anlamadın. Lemi, aklıma ne geldi biliyor musun? Hazır yürüyoruz. Anlaşılan yolumuz da uzun. Sana güzel konuşmayı yolda öğretsem olur mu? Hadi ama ne olur. Peygamberimiz gibi hepimiz güzel konuşacağız. Nazik ve kibar olacağız. Tamam, şimdi Anit'in adıyla başlayalım. O en kolayı. Anit de.
1: Ha?
0: Anit de bir Anit.
1: A-i.
0: Yok, arada ne, sonra da D harfi var.
1: A-i.
0: Tamam, şimdi de şifa de bakalım.
1: İffa.
0: Şifa.
1: İffa.
0: F harfini söylemek daha zor ama Lemi. Şey daha kolay. Hadi bir daha dene.
1: İffa.
0: Ah tamam. Sayılardan devam edelim. Bir.
1: İ.
0: Bir.
1: İ.
0: İki.
1: İki.
0: Evet, başardın Lemi. İki dedin.
1: İki. İki.
0: Evet, iki diyorsun Lemi. Harikasın.
1: İki. İki.
0: Eyvah, tilki. Kaç Lemi? Ucuz kurtulduk. Ne oldu Lemi? Olamaz. Yarısı dökülmüş. Olsun Lemi. Kuşlar başka yerden de bulur.
1: A-u, a-u.
0: A-u mu? O ne Lemi?
1: Ik, ik, ik, ah.
0: He? Gideceğimiz yerde tavuklar mı var? Neredeler? Hadi gidelim. Seni tanıyorlar Lemi.
1: A-u-a-i-be-e.
0: Bu burada neler oluyor Lemi? Kuşlar içinde ve döküldü. Tamam. Üzülme Lemi. Şimdi tavukları besleyelim. Kuşlar uçarak her yere gidebilir. Aç kalacaklarını sanmıyorum. Yarın da kuşlar için geliriz. Olur mu? Hadi Lemi. Sanırım çok açlar. Ver ben deneyeyim. Merhaba tavuklar. Burada hepinize yetecek kadar tohum var. Şimdi sıranın en sağındaki gelsin. Ardından da diğerleri. Hadi size diyorum.

0: No oldu ki?
1: Hey, nereye gidiyorsunuz? Gelin size tohum vereceğiz. Ha, onlar da gitti. Ne dedim ben?
0: Kızma Lemi, ben onlara kötü bir şey demedim ki. Ne anladılar acaba?
2: Aklıma bir şey geldi. Hadi hazır tavuklar da gitmişken burada konuşma dersimizi yapalım. Yapacak başka bir şey kalmadı.
0: tamam. Hayır, bir anda nereye kayboldular ki?
2: Bak Lemi, işte bir tanesi orada.

dedim. Bir iletişim kazası oldu galiba. Bunu düzeltmeliyim. Bakın tavuklar. Aa! Anne! Dur tavuk. Sadece size yardım etmek istedim. Anneciğim! Anlamıyorum. Neden kovalıyor ki? Ben onlara yardım etmek istiyorum. Sadece bakın tavuklar dedim.

0: Canım, bakın deyince yuvarlak çiziyorlar. Ben nereden bilebilirim ki? Bana onlarla konuşmayı öğret Lemi. Hadi ne olur. Neden? Doğru. Onlar hala aç. Doyuralım o zaman. Tohum kabı diğer tarafta kaldı Lemi.
1: İyi.

0: Hadi Lemi, başlayalım. Tamam, dinliyorum.
1: A, E, Ü, A, E, Ü.
0: A, E, Ü, A, E, Ü.
1: A, U,

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Agah'ta da sen bana neden 5 tane para verdin?
1: Sen dikkat balonunun miçosu değil misin?
0: Öyleyim.
1: Gelip bize işlerimizde yardım ediyorsun. O yüzden bu para senin miçoluk ücretin.
0: Ya teşekkür ederim Agah dedi. Ben bu 5 tane parayla muz alabilir miyim?
1: O senin paran Elifciğim. Ne istersen alabilirsin. Ama sana az önce söylediğim gibi ben zaten muz alacağım.
0: Ya alacak mıyız?
1: Elma, armut, marul, domates.
0: Başka?
1: İyisini bulursak karpuz.
0: Muz?
1: Muz da alacağız.
0: Yaşasın! Hey hey hey çarşıya gidelim. Muz muz muz muz da alıp yiyelim. De de de Agah dede. Sen bir tanesin canım dede. Şey Agah dede.
1: Efendim Miço.
0: Hani benim 5 tane param var ya.
1: Evet kızım.
0: Ben o parayla muz alayım mı?
1: İstersen al kızım. Ama ben muz alacağım için sen istersen başka bir şey alabilirsin.
0: Agah dede biz çarşıdan neler alacaktık? Aklımdan çıktı gitti.
1: Ama yol boyu en az 20 kere tekrar tekrar saydın Miço.
0: Doğru ya saydım. Muz da alacaktık.
1: Evet alacaktık. Muz da, karpuz da.
0: Hı, iyisini bulursak. Keşke kağıda yazsaydık. O zaman hiç unutmazdık.
1: Hiç gerek yok Miço. Sayende o kadar çok tekrar ettim ki unutmamız imkansız.
0: Doğru ya, ben de aklıma yazdım. Unutmam bir daha.
1: Aferin sana.
2: Merhaba arkadaşlar. Bugün Agah dedeniz ve Elif çarşıya gittikleri için sizleri biraz bekleteceğiz.
3: Ne zaman gelecekler?
2: Çok sürmez Kenancığım. Onlar geldiğinde hemen kalkış yapacağız. Anlaştık mı?
3: Anlaştık Sema abla.
0: Agah dede.
1: Allah, bismillah. Ne oldu Miço?
0: Agah dede, sen bana 5 tane para verdin ya. Ben de onunla muz alsam.
1: Peki kızım, al. Ama ben de muz alacağım halde sen neden fazladan muz almak istiyorsun?
0: Şey, balona binecek arkadaşlarıma ikram edeceğim. Ben miçoluktan para kazandığım için arkadaşlarla paylaşmak istedim.
1: Aferin sana güzel kızım. Çok düşünceli bir çocuksun sen.
0: Sen de öylesin Agah dede. Şey, yani sen çocuk değilsin, büyüksün de. Ama düşüncelisin.

0: geldiniz. Hoş bulduk Elif. Ben bugün bir çalık ücretimi aldım. Agah dede bana 5 tane para verdi.
1: Ne güzel. Güle güle harca.
0: Teşekkür ederim. Ben de o parayla muz alıp size ikram etmek istedim.
2: Ya çok teşekkürler.

0: Evet çocuklar. Çok şükür bugün de kazasız belasız havalandık.
1: Evet ve sıra neye geldi Agah dede?
0: Neye geldi Miço?
1: Dikkat öyküsüne.
0: Evet aynen öyle.
2: Arkadaşlar dikkatlice dinleyin olur mu?
1: Olur.
0: Evet çocuklar. Bir varmış bir yokmuş. Köylerden birinde bir çocuk yaşarmış.
3: Bu çocuğun adı neymiş Agah dede?
0: Hadi adını sen koy. Ne olsun adı?
3: Cancan olsun.
0: Tamam peki öyle olsun. Cancan'ın babası bir çiftçiymiş. Bir sürü tavuğu varmış. Cancan'ın babası bu tavukların yumurtalarını kasabada satarak para kazanır, bununla da geçinir giderlermiş. Günlerden bir gün Cancan'ın babası hastalanmış. Yumurtaları satmaya gidemeyeceği için oğlunu yanına çağırmış.
2: Oğlum, ben bugün biraz hastayım. Gidip yumurtaları satamam. Bugün yumurtaları sen satabilir misin?
0: Demiş. Cancan babasının sözünü dinlemiş, yumurtaları alıp kasabaya gitmiş. Bütün yumurtaları satıp sevinçle eve dönmüş. Babasına parayı vermiş. Bol kazançlı bir gün olduğu için babası da mutlu olmuş, oğluna teşekkür etmiş ve ona biraz harçlık vermiş. Cancan aldığı bu harçlıkla hemen bakkala gidip kendine en sevdiği şekerlemelerden almış. Tüm parasını verdiği halde şekerlemeler pek bir az görünmüş gözüne. Kendi kendine tüm paramı verdim, azıcık şekerleme alabildim diye düşünmüş. Bir yandan da şekerlemelerini yiye yiye gezerken en sevdiği arkadaşıyla karşılaşmış.
3: Arkadaşının adı neymiş Agah dede?
0: Hadi bakalım, onun adını da sen koy.
3: Mercan.
0: Harika, Cancan'ın arkadaşı Mercan. Evet, Cancan şekerlemelerini yerken Mercan'la karşılaşmış. Cancan elindeki şekerlemelerden arkadaşına da ikram etmek istemiş. Ancak bir yandan da içinden...
2: Tüm paramla şekerleme aldım. Ona rağmen azıcık şekerlemem var. Birazını da paylaşırsam bana hiç yetmeyecek.
0: Diye geçirse de yine de göz hakkıdır diyerek arkadaşı Mercan'a şekerleme ikram etmiş. İkisi birlikte yemeğe koyulmuşlar. Derken yanlarına bir arkadaşları daha gelmiş.
3: Onun adı da Nurcan olsun mu Agah dede?
0: Hay hay olsun. Tabii seni mi kıracağız? Cancan arkadaşı Nurcan'a da şekerleme ikram etmesi gerektiğini çok iyi biliyormuş. Ancak yine içinden...
2: Tüh, azıcık şekerlemem vardı. Birazını Mercan'a verdim. Biraz da Nurcan'a verirsem bana hiç kalmayacak.
0: Diye geçirse de arkadaşına da göz hakkıdır diyerek ikram etmiş. Üçü şekerlemeleri yiyerek giderken birden yanlarına iki arkadaşı daha gelmiş. Bunların isimleri ne olsun Kenan?
3: Cancan, Mercan, Nurcan.
1: Aycan'la Alican olsun.
0: Harika. Cancan, Alican ve Aycan'a da şekerleme ikram etmiş. Onlar da şekerlemelerden alıp afiyetle yemiş. Derken bir arkadaş daha gelmiş, bir arkadaş daha derken köyde ne kadar arkadaşı varsa toplanmış Cancan'ın başına. Cancan her bir arkadaşına şekerlemelerden ikram etmiş. Bir yandan da bakkalda

0: şekerlemeleri aldığımda gözüme azıcık görünmüştü. Bana bile yetmez diye düşünürken tüm arkadaşlarıma yetti. Hepimiz yedik, lakin hala bir sürü şekerlemem var diye geçirmiş içinden. Cancan artan şekerlemeleri eve götürüp babasına da ikram etmiş ve babasına şaşkınlıkla...
1: Babacım, bugün bana verdiğin harçlıkla şekerleme aldım. Gözüme öyle az görünüyorlardı ki, param azıcık şekerlemeye yetti diye düşündüm. Sonra o şekerlemelerden ben yedim. Mercan'a, Nurcan'a, Aycan'a, Alican'a ikram ettim. Köydeki tüm arkadaşlarıma göz aklarını verdim. Yine de bitmedi şekerlemem. Nedir bunun sırrı?
0: Demiş. Babası gülümseyerek bakmış oğluna ve ona...
1: Benim akıllı oğlum, paylaşımcı oğlum. Rızkı veren Hüda'dır. Azları çoğaltır, çokları azaltır. Onun her şeye kudreti yeter. O bizlere paylaşın der. Sen de onun sözünü tutmuş paylaşmışsın. İşte bu işin sırrı budur. Eğer paylaşırsan bereketlenir.
0: Demiş. Babasının bu sözleri kulağına küpe olmuş, Cancan aklından hiç çıkartmamış. Bütün bir ömrü boyunca elindekini Allah rızası için paylaşmış. Paylaştıkça azalmak şöyle dursun, hep bereketlenmiş, hep artmış. Cancan da ömür boyu hiç yokluk yoksunluk çekmeden mutlu mesut yaşamış.
1: Evet, güzel bir manzara eşliğinde harika bir öykü dinledik. Agah dedemize bu güzel öykü için teşekkür ederiz. Şimdi sıra geldi yarışmaya. Cancan'ın babası ne iş yapıyordu?
2: Çiftçiydi Seba abla.
1: Harika. Kenan 1-0 öne geçti.
0: Peki, Cancan kasabaya ne satmaya gitmişti?
3: Yumurta.
0: Doğru. Skor 1-1 oldu.
3: Peki o gün yumurtaları neden Cancan satmıştı?
2: Babası hastalanmıştı da ondan.
3: Evet doğru. Kenan 2-1 yaptı.
1: Ve bugünkü yarışmamızın kazananı o oldu.
0: Ama bizim yarışmamızın kaybedeni yok ki çocuklar. Birlikte güzel vakit geçirip eşsiz manzaranın tadını çıkartıyoruz.
3: Üstelik bugün muz ikramı da vardı.
2: Doğru ya. Hepinize teşekkür ederiz. Elif, sana da ayrıca.
4: Hiç olup paranla aldığın muzları bizimle paylaşman çok güzeldi.
3: Afiyet olsun arkadaşlar. Paylaşalım ki bereketlensin.
1: Kenancığım, balon maketi senin olurken Berat'la birlikte bizden birer de rozet kazandınız.
3: Ve böylece siz de Dikkat Balon ailesinin birer üyesi oldunuz.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Večer!
1: Böğürtlen yeter herhalde.
2: Aa, bu işte bir iş var.
3: Abla, niye aldın sandviçimi?
1: Ben almadım ki.
3: Yalan söyleme. Ha? Burada senden başka kimse yok.
1: Yusuf, ha? Sen ne zaman benim yalan söylediğimi gördün? Ben şaka bile olsa asla yalan söylemem.
3: Tamam, sakin ol. Kim aldı o zaman?
1: Bilmiyorum, benim de böğürtlenlerim gitti.
3: Aa, yoksa...
1: Uzaylılar değil tabii ki.
3: Dinozorlar?
1: Hayır.
3: Kim o zaman?
1: Bilmiyorum ama bu yemek canavarını bir an önce yakalamalıyız. Yoksa aç kalacağız.
3: Yemek canavarı ha? Süpermiş. Peki nasıl yakalayacağız?
1: Bir planım var. Hadi yardım et bana. Dikkatli bakın. Yemek canavarı mutlaka bu sandviçi alacaktır.
3: Tüh be! Sadece elini gördüm. Yüzünü gören var mı?
0: Hayır.
1: Böyle olmayacak. Yakına gidelim. Üzerine atlayıp yakalayalım onu.

0: Şimdi.
1: Yakaladım, yakaladım.
0: Ay, yakaladın ama yemek canavarını değil, reçel canavarını yakaladın.
2: Abla, sence bu sefer işe yarayacak mı?
0: İnşallah. Bakın şimdi. Yemek canavarı sandviçi aldığı anda bu ip serbest kalacak. Bu ağda onun üzerine düşecek ve onu yakalayacak.
1: Harika bir plan. Hadi saklanalım.
3: Ay! Çocuklar, ne haber?
2: Dayı!
3: İmdat! Abla! Esin alandan imdat! Yardım edin!
4: Zeki, ne yaptın yine?
3: Babacığım, önce beni şu tuzaktan bir kurtarabilir misin? Sağ ol enişteye.
1: Oh. Yiyeceklerimizi aldı.
2: Hem de izin almadan.
3: Ne var canım bunda? Çocuklara paylaşmayı öğretiyordum. Tamam mı?
0: Böyle öğretilmez dayıcığım. Başka bir yol bulmalısın.
3: Tabii.
1: Böyle olmaz dayı. Bu senin yaptığına ne denir biliyor musun?
3: Ya, ne denirmiş?
1: Şey ne denir anne?
5: Buna parazit yaşam denir oğlum.
3: Parazit yaşam mı? O da ne demek ya?
5: Yani başkasının sırtından geçinmek, ona zarar vererek hayatını sürdürmek. Doğada bu şekilde yaşayan parazit canlılar vardır ve...
3: Al işte, doğada da varmış. Yani çok doğal benim yaptığım. Sağlıklı, faydalı. Abi.
6: Doğada olan her şey sağlığımız için faydalı değildir Zeki.
7: Virüsler ve bazı bakteriler gibi.
5: Evet, bunlar insan, hayvan ya da bitkilerin besinine ortak olurlar. Misafir oldukları canlıyı hasta ederler.
4: O yüzden kontrol altına alınmaları ve canlıdan uzaklaştırılmaları gerekir.
2: İşte biz de dayımı kontrol altına aldık.
3: Tamam. Bundan sonra kendimi parazit yaşamla mücadeleye adıyorum. Dünyada bir tane bile parazit bırakmayacağım. Tabii.
2: Tabii.
3: Akıllı ol, parazit olma. Seni. İşte ilk parazitimizi yakaladık. Çiçek kardeş, artık rahat edebilirsin. Sen şimdi görürsün gününü. Hey!

0: Ne oldu sincap efendi? Bakıyorum da hiç gülmüyorsun.
1: Zeki bu ne?
0: Harika değil mi enişte? İtiraf et hadi. Hayran kaldınız. Hayran kalmadınız ama gurur duyuyorsunuz değil mi? Takdir. Teşekkür.
2: Oğlum niye bu hayvanlara eziyet ediyorsun?
3: Yazık.
0: Ne eziyeti baba? Bunlar parazit hayvanlar. Ben ormanı bu parazitlerden koruyorum.
4: Bunlar parazit değil ki.
0: Olur mu anne ya? Bak mesela bu arıyı bir çiçeği sömürürken gördüm. Çiçeğe zarar verecekti bu.
5: Zekicim sen biraz karıştırmışsın. Arılar çiçeklere zarar vermez. Aksine çiçeklerin üremesini sağlar.
0: Nasıl ya?
5: Arılar çiçeklere konduklarında çiçeklerin polenleri arının bacaklarına ve vücuduna yapışır. Sonra bu polenleri başka çiçeklere taşırlar. Böylece çiçekler kolayca üreyebilir.
1: Yani bu iki tarafında fayda sağladığı bir ortak yaşam durumudur.
0: Bu da fındık ağacının meyvelerini yiyordu.
3: Biz de yiyoruz.
0: O zaman seni de yakalamalıyım.
3: Sen de yiyorsun.
0: O zaman beni yakalamayın ya.
5: Zekicim, sincaplar da fındık ağaçları için çok önemlidir. Sincaplar fındıkları yiyerek hayatta kalır. Ama bazen bu aldıkları fındıkları toprağa gömerler ve unuturlar. O unutulan fındıklar da çimlenir, büyür ve fındık ağacı olur. Böylece fındık ağaçlarının sayısı artar.
1: Bu ormandaki fındıkların bir kısmı sincapların ektiği fındıklardır. Onlar olmasa biz de bu fındıkları yiyemezdik.
2: Allah kainatta her varlığa bir görev yüklemiştir. Böylece her şey bir düzen içinde ilerler. Sincapları ya da arıları yok edersen kainatın düzeni bozulur.
0: Şimdi şöyle, ben kaçtıktan sonra serbest bırakın bunları, olur mu?

0: Oh, aman.
1: Ne oldu dayı?
2: Yeterince hızlı koşamadın mı?
0: Hayır, siz erken bıraktınız hayvanları. Onlar da laftan anlamıyorlar ki. Yanlış anladım diyorum. Hala üstüme geliyorlar. Ay.
2: Al oğlum, iyi gelir.
0: Sağ ol anne. Oh, ay. He, parazit yaşamlar. Çok zararlı, çok zararlı. İki tarafta mutluysa pek yararlı, pek yararlı. Güzel tatlı çocuklar. Kimseye yük olmayın sincapları, arıları kafeslere kapatmayın. Doğadaki

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hago'nun keyfi pek yerinde değil. Hago sıkılmış görünüyor. Çok uysa hep bir şeyler bulur. Bagu bu durumu sevmedi. Bagu bu duruma bir çözüm düşünüyor. Bu bir kamp çantası. Nasıl coşmasın bizimkiler? Coşku da bulaşıcı. Şahane bir kamp çadırı. Minik Gugular spor yapmadan duramaz. İlahi Hago. Neyse ki Hago için normal şeyler bunlar.
1: Hago! Hago!
0: Çocuklar, Bagu çağırıyor. Çubukla ateş yakmak mı? Bizimkiler yine bir şeyler öğrenecek gibi. Evet, Bagu yaptığında hep kolay görünür. Bakalım bizimkiler bu kadar kolay yapabilecek mi? Pek anladığım bir konu değil ama sanki öyle değildi Hago. Hadi Hago, biraz duman. Yaşa be Çogu, bravo. Hayır, sabırsızlık yok Hago.

üzülme ama. Evet, işte gerçek Hagu. Asla vazgeçmez. En iyi yardımcısı da geldi. Ha gayret Hagu, harikasın. Eyvah, bu iyi olmadı. Evet, Bagu bilgeliği bu. Bagu'yu takip et. Bagu'nun alkışı Hagu'nun hızını belirliyor. Harika fikir. Yaşasın! Yine Hagu ve müthiş çabası. Tabii ya. Neden başarısını yine müzik yaparak kutlamasın? Evet çocuklar. Sabırlı olmazsak hiçbir işte başarılı olamayız. Sabır bize hayatımızın her anında en iyi arkadaştır. Sabrın sonu selamettir.

0: Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Diyanet'te Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Bakalım bugünün konusu neymiş?
1: Çocuk olmak ne güzel.
0: Harika.
2: Bir varmış bir yokmuş. Köylerden birinde bir nine yaşarmış.
3: Benim rolüm Merve nine. Yaşım 90, dişim 90.
2: Ve bu ninenin var imiş tam 3 tane torunu.
4: Benim rolüm torun Hacer. Yaşım 9, saçım topuz.
5: Benim rolüm torun Garip. Yaşım 12, dolaşır beynimde 40 tane tilki.
0: Benim rolüm de torun Abidin. Yaşım 8. Dur baştan. Yaşım 1. Çocuk olmak ne güzeldir. Yaşım 5. Gittiğim yer kreş. Yaşım 10. Tamam artık, yetti bu son.
4: Bana yardıma gelin. Tek kaldım burada.
5: Ben yardıma gelemem. Şu an bir görev yapıyorum.
0: Ben de zırh almaya çalışıyorum.
5: Eyvah, bana da saldırı başladı. Yardıma gelin.
4: Sen bana yardım etseydin ben de sana yardıma gelirdim. Ama tüm oyun haklarım tükendi.
0: Şu zırhı alayım, hepinizi korurum. Ben zırhı aldım. Olamaz, tuzakmış. Tüm oyun haklarımı sıfırladı.
4: Ne yapacağız şimdi? Hepimiz oyundan elendik.
5: Yeni oyun hakkı yüklenince tekrar oynarız.
0: Yeni oyun hakkının yüklenmesi için kaç saat bekleyeceğiz?
5: 5 saat.
0: Of.
4: Ben şimdiden sıkıldım.
3: Aa, şunlara bak. Oyun hakkınız tükendi diye niye sıkılıyorsunuz hemen?
5: Ne yapalım nine? Oyun oynamazsak sıkılırız tabii.
3: Niye sıkılasınız?
2: Sahip olduğunuz güzel hazinenin keyfini çıkartsanıza.
4: Hazine mi? Ne hazinesi?
0: Bizim hazinemiz mi var?
2: Elbette ya. Üstelik herkesin sahip olmak isteyeceği çok kıymetli bir hazine bu.
0: Nerede bu hazine?
2: Aa, siz de hazinenizi keşfetmediniz mi yoksa? Ya da bir yerlere mi gizlediniz acaba?
5: Yok, gizlemedik. Hiç görmedik ki, gizleyelim.
2: Hiç görmediğinize göre sizi bekleyen gizli bir hazine var.
4: Onu nasıl buluruz nine?
2: Biraz düşüneyim. Acaba şu ağacın tepesinde olabilir mi?
5: Ağacın tepesinde ne işi var nine hazinenin?
2: Ben küçücük bir çocukken bir kiraz ağacının tepesinde bulmuştum hazinemi.
4: Senin de mi hazinen vardı nine?
2: Elbette ya. Sizler gibi küçük bir çocukken keşfetmiştim hazinemi. Koca ağaca tırmanmış, tatlı tatlı kirazları yemiştim. Şimdi düşünüyorum da ben hazinemi orada keşfetmiş olmalıyım.
5: Ama o ağacın üzerinde kayısıdan başka bir şey yok.
0: Belki de kayısılardan dolayı görünmüyordur. Biraz kayısı toplayalım, aradan bakarız, tepeyi görürüz.
2: İşte böyle. Torunlar gizli hazinelerini bulmak ümidiyle ağaçtan biraz kayısı toplamışlar. Kayısıları kopardıkları aralardan bakıp acaba hazineyi görebilir miyiz diye bir o yana bir bu yana koşturmuşlar. Ağacın etrafında dönüp eğilip kalkıp zıplamışlar.
5: Yok yok, bu ağacın tepesinde hazine falan yok.
0: Ama kayısı çok lezzetliymiş. İyi ki topladık.
4: Evet, hazineyi bulamadık. Ama çok lezzetli kayısılar yedik.
2: Çok şükür.
0: İyi de bu gizli hazine başka nerede olabilir?
2: Tekrar bir düşüneyim. Acaba ben hazinemi nerede bulmuştum? Bir gün kayısı çekirdekleri kırarken keşfetmiştim sanırım. Taşı sımsıkı kavrayıp çekirdekleri kırıp afiyetle yiyordum. Şimdi düşününce hazinem o anda yanımdaymış.
3: torunlar gizli hazineyi bulmak için hemen işe koyulmuş. Kayısıların çekirdeklerini teker teker kırıp afiyetle yiyorlarmış. Üstelik çekirdekler de çok lezzetliymiş.
6: Hazine burada da yok.
4: Evet, bulamadık ama baksanıza ne çok çekirdek yemişiz.
0: Hem sağlıklı hem de lezzetli. Ben şu taşla kırdım hepsini.
5: Üstelik bir sürü çekirdek de arttı.
0: Peki ama hazine nerede nine?
2: Demek hala keşfedemediniz gizli hazinenizi. Bir düşüneyim. Hani bu kayısıları topladığınız ağaç var ya. Şimdi hatırlıyorum. O ağacı ben dikmiştim. Güzelce bir çukur kazıp içine tohum olsun diye bir çekirdek koymuştum. Sonra toprağı üzerine örtüp bir güzel can suyu vermiştim. Şimdi düşününce bu işleri yaparken hep yanımdaymış hazinem.
4: Öyle ya, belki de hazinemiz toprağın altında gizlidir. Hadi kazalım da bakalım.
3: Torunlar gizli hazineyi bulmak için bahçede 3 tane çukur kazıp içine bakmışlar.
4: Hazine burada da yok.
0: Ben de bulamadım.
6: Benim çukurdan da çıkmadı. Hadi geri kapatalım bari.
4: Durun durun arkadaşlar. Madem bu kadar çukur kazdık, birer tane kayısı çekirdeği koyalım içine. Bakarsınız ninemin diktiği ağaç gibi kocaman ağaç olurlar ileride.
0: Harika fikir.
3: Çocuklar birer çekirdek gömmüşler toprağa. Sonra çukurları geri kapatmışlar. Yorulmak nedir bilmeden koşup gidip birer kova su getirmişler. Can suyu olsun diye toprağa bu suyu bir güzel dökmüşler.
2: Can suyu ne demek dede?
7: Toprağa dikilen tohumların ya da fidanların üzerine dökülen ilk suya can suyu denir evlat.
2: Neden su dökülür?
7: Dikilen şeyler toprakla buluşsun, kök salsın, orada can bulsun diye yapılır bu. O yüzden de adı can suyudur.
2: Tamam dede, teşekkürler.
4: Gizli hazineyi burada da bulamadık.
0: Ama en azından toprağa birer tohum ektik.
6: Öyle ya. Belki yıllar içinde büyür, kocaman ağaç olurlar.
2: İnşallah evlatlarım. Hala gizli hazinenizi keşfedemediniz mi? Hele bir gökyüzüne bakın.
6: Hava kararmış. Akşam olmak üzere.
0: Vakit nasıl da geçip gitmiş.
4: Bir sürü şeyle uğraşınca vaktin nasıl geçtiğini anlamamışız.
2: Üstelik hiç yorulmadınız, sıkılmadınız, değil mi?
0: Hayır nine. Gizli hazineyi ararken öyle güzel vakit geçirdik ki hiç sıkılmadık.
4: Galiba ben gizli hazinemi keşfettim.
6: Sanırım ben de keşfettim.
0: Neymiş? Ben neden keşfedemedim?
4: Dikkatlice bir düşünsene abidin.
6: Buldun mu?
0: Yok, bulamadım. Buldum. Tabii ya. Nasıl da anlayamadık en başından.
2: Aferin size. Sonunda hazinenizi keşfedeceğinizi biliyordum. Ağaca tırmandınız, daldan dala geçtiniz. Kayısı topladınız ve hiç yorulmadınız. Bu güç kuvvetten, bu enerjiden daha kıymetli bir hazine var mıdır?
8: Hayır.
2: O kayısıları bir güzel yediniz. Dişiniz ısırdı, diliniz tattı. Bu nimetlere sahip olmaktan daha kıymetli bir hazine olabilir mi?
8: Hayır.
2: Sonra çekirdekleri kırdınız. O taşları öyle güçlü tutacak parmaklarınız, kaldırıp vuracak gücünüz var. Bundan büyük bir hazine olabilir mi?
8: Hayır.
2: Bunca işi yapıp yorulmamak çocuk olmanın güzelliğidir. Rabbimizin bizlere bahşettiği bu sağlıktan, bu enerjiden güzel bir hazine olabilir mi?
8: Hayır.
2: İşte artık gizli hazinenizi keşfettiniz.
3: Koşun oynayın. Ağaçtan meyve toplayın. Doğada gezin. Parka çıkın. Sokakta arkadaşlarınızla buluşun. Sizlere bahşedilen bu güzel hazinenin keyfini çıkartın.
4: Biz söyledik kıssamızı.
0: Sizler alın hissenizi.
5: Keşfedip gizli hazinenizi.
3: Bir güzel sürün keyfini. Haydi kalın sağlıcakla.

0: Ay, bulamadım ya. Ha, durdum. Evet çocuklar, size çok önemli bir görev vereceğim.
1: Ne kadar çok?
0: İnsanlığın geleceği bu görevi başarıyla yerine getirmenize bağlı. O kadar çok.
2: Allah Allah. Aramıza sızmaya çalışan uzaylıları tespit edecek bir icat mı yapacağız yoksa?
0: Aramızda uzaylılar mı var?
2: Bilmiyorum, sen dedin.
0: Ben öyle bir şey demedim ya. Kafamı karıştırma çocuk. Neyse, o dediğin değil.
3: Zaman makinesi mi icat edeceğiz?
0: Hayır.
3: Reçel makinesi mi?
0: Bu çocuk da reçele takmış kafayı. Şuna bir kova reçel verin de kendine gelsin. Hayır, hiçbiri değil.
2: Tamam, hadi sen söyle. Bilemedik.
0: Ben yarın nereye gidiyorum?
2: Kayseri mi?
0: Ha, Kayseri ne alaka ya?
2: Zaten bilemeyeceğimiz için attım.
3: Kampa mı?
0: Kamp benden sorulur bilirsiniz. Ama o da değil.
3: Dayı sen söyle, bilemedik.
0: Uluslararası icat fuarına.
3: Ne yapacaksın orada dayı?
0: İcatlarımı bütün dünyaya göstereceğim. Bayılacaklar.
3: Sonra da onları ayıtmak için icat mı yapacaksın?
0: Hayır, hayır. Dünya devletleri bir araya gelecekler. Dünyanın en büyük laboratuvarını kuracaklar. Emrimde binlerce mühendis olacak. Oo. Ve dünyanın bütün sorunlarını çözecek icatlar yapacağız. Tabii.
3: Bizim görevimiz ne olacak?
0: Siz beni sabah uyandıracaksınız.
3: Bu mu çok önemli görev?
0: Tabii ki önemli. Sabah kalkamazsam dünya dahiyane icatlarımdan mahrum kalır.
3: İyi tamam. Biz sabah 7'de okula gidiyoruz. Seni uyandırıp öyle çıkarız.
0: Olmaz.
2: Niye?
0: 7 çok erken. Benim 8'de kalkmam lazım. Tabii.
3: Bir saat erken kalk işte.
0: Olmaz. Uykulu uykulu icatlarımı anlatamam. Yarın okula gitmeseniz olmaz mı?
4: Dayı.
0: Tamam ya, tamam. Okul önemli tabii.
3: Bu arada kendin niye kalkmıyorsun?
2: Bir zeki her istediğini yapar. Değil mi?
0: Yani kalkarım aslında ama işte bazen alarmı duymuyorum. Bazen alarmı duyuyorum ama alarmı kapatıp geri yatıyorum falan.
2: Sahibinden kaçan bir çalar saat yap o zaman. Böylece kapatıp yatamazsın.
0: Harika fikir. Aslan yeğenim benim. Gel.
2: Ben şakasına demiştim ama.
0: Yok yok, harika fikir. Maşallah, senden de arada dahiyane fikirler çıkıyor ha. Tabii.
3: Peki alarmı hiç duymazsa?
0: Doğru, ona da bir çözüm bulmamız lazım. Buldum.
3: Allah sonumuzu hayretsin. Başlıyoruz. Ne buldun dayı?
0: Suyun kaldırma kuvvetini kullanacağız. Tabii.
3: Dayıcığım, yalnız suyun kaldırma kuvvetini yüzyıllar önce Arşimet bulmuştu zaten.
5: Tabii.
0: O da mı bulmuş? Onunki nasıl bir şey?
3: Mesela gemiler suyun kaldırma kuvveti sayesinde batmadan...

0: izerler.
1: Benimki farklı bir kere. Daha iyi, daha kullanışlı. Ben suyun uykudan kaldırma kuvvetini buldum. Tabii.
0: O nasıl bir şey?
1: Çalar saate su ekleyeceğim.

0: cinsel olarak tarihe geçtim. Tabii.
1: O nedir dayı?
0: Saate kuş tüyü takacağım. Burnumu, kulağımı gıdıklayacak ve beni uykudan uyandıracak.
1: Dayı yapma. Gıdıklanıyor mu?
0: Tamam. Hadi icada geçelim. Çalar saat.
2: Elveda güzel saat. Allah yardımcın olsun.
0: Tüy.
1: Tüy sende ya dayı.
0: Nerede? Yok bende tüy mü?
1: Kulağının halkasında.
0: Allah Allah. Kim sakladı bunu buraya ya? Neyse devam edelim. Küçük el. Su tabancası. Su. Bakalım çalışıyor mu?
3: İyi çalışıyormuş.
2: Dayı.
0: Şimdi de kaçması için hareket sensörleri yerleştirelim.
1: Ayakları yok bunun, nasıl kaçacak?
0: Doğru ya. Ne yapsak, ne yapsak? Buldum.
2: İnşallah oyuncak arabamı istemez.
0: Yusuf, uzaktan kumandalı oyuncak arabanı getir bakayım. Hadi aslan yeğenim.
2: Of dayı ya. Biliyordum. En sevdiğim arabam o benim.
0: Olsun. Bilim için.
2: Hem bu oyuncak haklarına aykırı.
0: Korkma ya. Getirsen bilim yolunda her şey feda edilir. Tabii.
2: Dayı.
0: Tamam ya, tamam, merak etme. Bir şey olursa yenisini alırım ben, tabii.
2: Elveda canım arabam. Seni çok sevmiştim.
0: Bu kadar vedalaşma ya. Yeter.
2: Dayı, olur olmaz kırdın.
0: Kırmadım ya, parçaları ayırdım.
2: Ne farkı varsa.
0: Harika oldu, tabii.
1: Adı ne dayı?
0: Adını düşünmemiştim ya.
1: Saati olsun mu? Saatin sağısı, Zeki'nin de kisi.
0: Sen de kafayı taktın mı, tam takıyorsun ha. Beğenmedim.
2: Tüy saat.
0: Olmaz.
4: Sulu saat.
0: Saçma. İnsandan kaçan bir saat yaptık ya. O yüzden adı saat kaç olsun.
1: Benimki daha güzeldi.
0: Hadi bakalım. Şimdi deneme zamanı. Ben uyuyana kadar sessizce bekleyin. Gözlem yapın. Tabii. Susamıştım. İyi geldi. Tamam, uyandım.
5: Çocuklar yardım edin, yakalayın sana.
0: Su çok güzel ısınmış. Harika bir su ısıtıcı yaptık. Aferin bize. Yani bana. Tabii.
4: Dayıcığım, yarın bununla kalkarsın artık.
0: Bu saatle uyanırım. Su ısıtıcı saatte de icat fuarına katılırım. Herkes icadıma bayılır. Tabii.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: Aferin Hasiyeciğim.
1: İşte tamam. Çantamız hazır.
2: Ne güzel çanta. Hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim Eymen.
2: Çarşıya giderken bana neden haber vermediniz?
1: Çarşıya gitmedik ki.
2: Nasıl yani? Yakınlarda bir yerlerde mi satılıyor?
1: Yok, ben yaptım.
2: Sen mi?
1: Daha doğrusu Temel amcamla birlikte yaptık.
2: Çok güzel olmuş. Hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim.
2: Ben de yaparım, hem de yardımsız. Ne var ki bunda? Tek yapmam gereken... çok zor. Nasıl yapacağım ki? Ama denemeliyim.

0: oldu. Dağıttığım yerleri geri toplayayım bari.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Temel amca.
2: Sana bir hediyem var.
0: Aa, benim malzeme kutum.
1: Senin malzeme kutun mu var?
0: Evet. Asya kendine çanta yapınca ben de kendime yapmak istedim. O malzemeler vardı kutuda.
1: Yapabildin mi peki?
0: Hayır.
1: Neden yardım istemedin?
0: Bilmem.
1: Yardım etmek kadar yardım istemek de önemlidir Eymen. İşlerimiz daha kolay biter.
2: Açsana hediyeni.
1: Hadi.
0: Ha? Aa, çok güzel. Teşekkür ederim.
2: Önemli değil Eymen. Kendiminki güzel olunca sana da yapalım dedik. Sürpriz olsun diye söylemedik.
0: Allah razı olsun sizden.
1: Cümlemizden Eymen. Asya kendisi için istediğini senin için de istedi. Bizler de kendimiz için istediğimizi başkaları için de istemeliyiz. Değil mi?
2: Evet.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Sonunda Medine'ye ulaştığımıza inanamıyorum baba.
1: Ben de oğlum. Dünya gözüyle bir kere daha görmek nasip oldu elhamdülillah.
0: Kalbim Zemzem'in kanatları gibi pır pır çarpıyor. Bir an önce Efendimizin kabrini ziyaret etmek istiyorum.
1: Ben de çok heyecanlıyım canım oğlum. Hadi gidelim.
0: Ne okuyorsun baba?
1: Peygamberimize salavat getiriyorum oğlum. Sen de salavat getir. Bu peygamberimize vereceğimiz en güzel hediyedir.
0: Seve seve baba. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Allah'ım sen peygamberimizin şanını yücelt. Onu en yüce makama ulaştır.
1: Amin. Bak şu demir parmaklıkların arasında büyük bir delik olan kısım var ya. İşte orası peygamberimizin kabri şerifi.
0: Sağ ve solundakiler de en yakın arkadaşları Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer değil mi?
1: Evet canım. Esselatü ve selamü aleyke ya Resulallah.
0: Canım peygamberim, ben geldim Murat. Sana gelebilmek için babamla birlikte çok uzun yollar açtık. Şimdi ise senin yanında olduğum ve yaşadığın yerleri gördüğüm için çok mutluyum. Seni çok seviyorum.
1: Canım oğlum benim, ne de güzel severmiş peygamberini.
0: Peygamberimizi bir daha ziyaret etmek istiyorum baba. Onu ne kadar çok sevdiğimi tam anlatamadım.
1: Yine ziyarete gideriz oğlum. Hem yeni gelenler de ziyaret etmek ister. Onlara da fırsat verelim.
0: Haklısın. Keşke bir zaman makinesi olsaydı da geçmişe gidip peygamberimizi görebilseydik.
1: Bizler Efendimiz'i göremedik ama onun aydınlattığı insanlık yolundan yürüyoruz oğlum. Bunun için ne kadar şükretsek az.
0: Çok şükür.
1: Gel sana ne göstereceğim.
0: Ne?
1: Bu gördüğün kısma ravza denir. Peygamberimiz evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir buyurmuş. Burada namaz kılmak çok değerlidir.
0: Ben de kılayım o zaman.
1: Birlikte kılalım.
0: Zemzem. Zemzem termoslarını bulmuşsun. Susadın mı? Bardak da kalmamış. Neyse, avucumdan içersin artık. Of, of, elim dondu. Çabuk iç Zemzem. Buz gibiymiş Zemzem suyu.
2: Zemzeme bardakla su içirebilirsin.
0: Bardak yok ki.
2: Artık var.
0: İşte bu çok iyi oldu. Teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Kuşunun ismi çok güzelmiş.
0: Evet, hac yolculuğuna çıkarken tanıştık. O yüzden adını Zemzem koydum. Sahi senin ismin ne?
2: Enes.
0: Ben de Murat. Çok memnun oldum. Medine'de mi yaşıyorsun Enes?
2: Evet, dedem yıllar önce peygamberimizin mescidine hizmet etmek için Medine'ye yerleşmiş.
0: Ne güzel.
2: Şimdi ise ailece mescidin temizlik ve düzeniyle ilgileniyoruz.
0: Tamam, sen o yüzden bardakları getirdin.
2: Evet.
0: Enes, ben de peygamberimizin mescidine hizmet etmek istiyorum. Sana işlerinde yardım edebilir miyim?
2: Tabii edebilirsin. Sana göre bir iş var aklımda.
0: Harika, hadi hemen yapalım. Görevimiz ne Enes?
2: Bugün Perşembe. Pazartesi ve Perşembe günü oruç tutanlar için mescitte sofra kurulur.
0: Ne kadar güzel.
2: Biz de sofraya hurma ve zemzem suları koyacağız.
0: O zaman su taşıma işi bende. Zemzem de görev istiyor anlaşılan.
2: Sana göre de iş var. Tasalanma Zemzem. Hurmaları taşıma görevi de senin olsun.
1: Oo maşallah. Peygamberimizin mescidi bereketle dolup taşıyor.
0: Baba bak arkadaşım Enes. Enesler ailece mescidin hizmetleriyle uğraşıyorlarmış.
1: Memnun oldum Enes. Ben de Abdullah.
2: Ben de memnun oldum Abdullah amca.
1: Bana göre de bir iş yok mu? Efendimizin misafirlerine ben de hizmet edeyim.
2: Sen yoğurtları dağıtır mısın Abdullah amca?
1: Büyük bir zevkle.

0: Yardımlarınız için teşekkür ederim. Oruçlular için çok güzel bir sofra kurduk.
1: Rica ederiz. Bizim için bir zevkti.
2: Enes'cim, az önce mescitte çalışırken aklıma Hazreti Enes geldi.
1: Hazreti Enes peygamberimizin küçük yardımcısıydı, değil mi?
0: Evet, ben Hazreti Enes'i çok severim. Onun anılarını defalarca okudum.
1: Bir tanesini anlatır mısın? Çok merak ettim.
0: Tabii. Hazreti Enes küçük yaşta peygamberimize hizmet etmekle şereflenmiş bir çocuk sahabeymiş. Enes'in küçük bir kardeşi varmış. Adı Umeyr'miş. Umeyr'in de küçük bir kuşu varmış. Her yere onunla birlikte gidermiş. Peygamberimiz ne zaman Umeyr'i görse, "Umeyr, ne yapıyor senin kuşun?" diye Umeyr'le sohbet edermiş. Günlerden bir gün peygamberimiz mescitte Umeyr'i göremez olmuş. Enes'e "Kardeşi nerede?" diye sormuş. Enes de Umeyr'in kuşunun öldüğünü ve bunun için çok üzgün olduğunu söylemiş.
1: Enes kardeşini peygamberimizin yanına getirseymiş keşke. Peygamberimiz mutlaka onu teselli edermiş.
0: Evet, peygamberimiz de Umeyr'i teselli etmek istemiş ve Enes'le birlikte evlerine başsağlığı dilemek için gitmiş.
1: Aa, ne kadar kibar bir davranış. Sonra ne olmuş?
0: Umeyr evde üzgün üzgün oturuyormuş ki birden kapı çalmış. Umeyr karşısında peygamberimizi görünce çok şaşırmış. Peygamberimiz Umeyr ile sohbet edip onun acısını paylaşmış. Ona güzel sözler söyleyip oradan ayrılmış. Umeyr'in gülmeyen yüzü günler sonra tekrar gülmeye başlamış. Hazreti Enes'in bunun gibi birçok hatırası var. O peygamberimizin çoğu davranışına şahit olmuş. Efendimizin güzel ahlakını da herkese anlatıp öğretmiş.
1: Çok güzel bir anıymış. İçim sıcacık oldu.
2: Rahmet peygamberi. Büyük küçük demeden herkesi sevgisiyle kuşatmış.
1: Hazreti Enes ne kadar şanslıymış. Bütün bunları görmüş. Neden hala bir zaman makinesi icat edilmedi ki? Ben o zamanları görmeyi çok istiyorum.
0: Zaman makinesi icat edilmediyse de seni o zamanlara götürecek bir yer gösterebilirim.
1: Lütfen göster.
2: Sanırım tahmin ettiğim yer.
0: Kesinlikle orası. İşte Medine Müzesi'ndeyiz.
1: Vay, harika bir yermiş.
2: Zaman makinesi kadar olmasa da peygamberimizin yaşadığı zamanlar için bize fikir verebilir.
0: Bu kısımda gördüğünüz peygamberimizin mescidinin ilk hali.
2: İlk Müslümanların maddi anlamda pek bir şeyi yokmuş. O zamanın imkanlarıyla ancak bu mescit yapılabilmiş.
1: Aa, hayran olmamak elde değil.
2: Üstelik onca zorluk ve yokluğa rağmen yaşadıkları zamana asr-ı saadet, yani mutluluk çağı adını vermişler.
1: Peygamberimizin dünyada olduğu zamanı yaşamak, bence de en mutlu çağ o zaman dilimi olmalı.
0: Kesinlikle. Bu makette mescidin biraz daha büyütülmüş halini görüyoruz. Gün geçtikçe İslamiyet'i kabul eden insanların sayısı artar ve mescidi büyütmek zorunda kalırlar.
1: Peki, şu üstü kapalı ince uzun dikdörtgen bölüm nedir?
2: Orası bir okul. Mescitte Ashab-ı Suffe diye adlandırılan kişilerin peygamberimizden ilim öğrendiği yer.
1: İlk kez mescitte bir okul olduğuna şahit oluyorum.
0: Burada mescidin Osmanlı zamanındaki halini görüyoruz.
1: Ravzanın ve şemsiyelerin olduğu kısımlar.
2: İlk halinden çok çok büyük.
0: Hazır olun, şimdi çok şaşıracaksınız.
1: Aa, bu kocaman.
0: Bu da mescidin şimdiki hali.
1: İlk haliyle arasında dağlar kadar fark var.
0: O zaman da yaşayanlar eminim bunu hayal edemezlerdi.
2: Buralar onu sevenlerle dolup taşıyor çok şükür.
1: Çok güzel bir geziydi. Teşekkürler Enes.
0: Rica ederim. Daha birlikte gezecek çok yerimiz var.
1: Medine'ye gelip peygamberimizi tanıdıkça onu daha fazla sevdiğimi hissettim.
0: Öyleyse bu kitabı okumalısın.
1: Aa, peygamberimizin hayatı.
0: Medine hatırası olarak kabul et.
1: Çok teşekkür ederim Enes. En güzel hediye. Peygamberimizi okuyup onun ahlakını kendime örnek almaya çalışacağım.
2: İnşallah oğlum.
0: Öyleyse hepimiz bildiğimiz bir hadisi söyleyip hayatımızda uygulamaya çalışalım.
2: Harika. Öyleyse açılışı ben yapayım. Peygamberimiz buyurmuş ki insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.
0: Çok güzel.
1: Bu senin için kolay baba. Zaten sen herkese yardım ediyorsun.
2: Tamam. Enes söylesin, ben biraz düşüneyim.
0: Tamam. Peygamberimiz buyurmuş ki temizlik imandandır.
1: Annemin en çok söylediği hadislerden biri. Ama bu hadisi uygulamak da senin için kolay.
0: Sıra sende. Bakalım senin bulduğun hadisi şerif hangisi?
1: Peygamberimiz buyurmuş ki, biriniz kardeşini seviyorsa ona sevdiğini söylesin. Hemen uyguluyorum. Sizi seviyorum.
2: Biz de seni seviyoruz.
0: Bu da senin için kolaydı. Sen zaten sevgi dolusun.
2: O zaman bir tane de ben söyleyeyim. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin.
3: Allahu ekber, Allahu ekber.
1: Hadi herkes namaza.
3: Allahu ekber.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Cemre!
1: Efendim anne.
0: Gel kızım, sofrayı kurmamıza yardım et.
1: Ben kendi soframı kurmaya yardım ediyorum anne.
0: Ama sensiz olmaz. Bunları en düzgün sen yerleştiriyorsun.
1: Hemen geliyorum. Neleri düzgün yerleştireceğim?
0: Al bakalım. Ellerin dert görmesin yavrucuğum.
2: Yazın bahçede yemek keyfi de bir başka. Ama şu getir götür işleri olmasa.
3: Bir asansör mü yapsak acaba dede?
2: Servis asansörü diyorsun.
3: Aynen öyle.
2: Yeni proje kokusu alınca hemen gözleri parladı Çelebi.
3: Parlamaz mı dede?
2: Benim de bu sofrayı görünce gözlerim parladı.
1: Kaşıklar parlak ya dede. Gözlerin ondan parlıyor.
2: Oo, bu canım sofrayı cimcime mi kurmuş?
1: Ben düzgün kurduğum için annem benden yardım istedi.
3: Ellerine sağlık Cemre.
1: Teşekkür ederim abicim. Sen de düzgün sofra kurabilirsin. Merak etme.
3: Nereye gidiyorsun?
1: Üç katlı pasta mı almaya gidiyorum?
3: Pasta mı?
1: Mahsuscuktan pasta abi. Bloklardan yaptım.
3: Ah ya, birden nasıl da canım çekti.
1: Ama canın çekmesin abi. Blok pastamı yersen karnın ağrar. Ve dişlerin de ağrar.
2: Cimcime.
3: Haklısın canımın içi.
2: Pasta nedir ki evlat? Sen Pakize'nin baklavasının kokusunu almadın herhalde.
3: Baklava mı?
2: Biliyorsun beni uykumdan davul zurna sesi bile uyandıramaz. Ancak iki şekilde uyanırım. Bir...
3: Ezan sesi.
2: Ay yaşa. Bir de...
3: Diğeri ne dede?
2: Fırından yeni çıkmış tereyağlı baklava kokusu.
3: İlahi dede.
1: Tepsiye bakma, önüne bak. Tepsiye bakma, önüne bak. Pastan geliyor yavrucuğum.
3: Eyvah.
1: Kocaman üç katlı pasta yapmıştım. Şimdi lokma lokma oldu.
3: Sen zaten pastayı dilimlemeyecek miydin? İşte bak. Kendi dilimleri ayrıldı.
1: Bu dilimler hiç düzgün olmadı ama.
4: Aferin oğlum.
1: Babacığım! Babacığım!
0: Hoş geldin bey.
4: Hoş bulduk hanım.
2: Hoş geldin Mahir oğlum.
4: Hoş bulduk babacığım. Cemre, bu pasta üç katlı değil miydi?
1: Evet.
4: Ama sen 5 yaşındasın. Ha?
1: Evet.
4: Pastanın 5 katlı olması gerekmiyor muydu?
1: Evet babacığım. Pastanın 5 katlı olması gerekiyordu.
4: O zaman bu pastanın lokma lokma olmasına üzülmüyoruz.
1: Evet, üzülmüyoruz.
4: Hemen yukarı çıkıp 5 katlı bir pasta yapıyoruz.
2: Aa. Mahir oğlum da pek mahir hakikaten. Nasıl da ikna etti Cimcibe'yi.
0: Cemre meşgul olduğuna göre sofrayı kurma işi size kaldı.
2: Asansör mü demiştik Çelebi?
3: Servis asansörü demiştik dede.
0: Biz ev hanımlarının servis asansörü işinizi görür.
2: Servis asansörü yolda. Ev hanımlarının pratik zekasını değme mühendislerinki de değişmem. Bir de ev baklavasını hiçbir baklavaya değişmem.
3: Ben yine de asansörleri çok merak ediyorum dede. Hele filmlerde gördüğümüz o eski asansörleri. Merdivenlerin ortasına kurulmuş olanlar hele de. Böyle devasa çarkları görünür. Dışarıdadır yani. Kocaman zincirler falan. Uf ya, keşke görebilsek.
2: Baklavamı yemeden şuradan şuraya gitmem.
0: Beş katlı pastamız da gelsin, sofraya geçeriz.
3: Ama ben ondan yemem, karnım ağrar ve de dişim.

0: Hiç bu kadar büyük bir süs havuzu görmemiştim.
1: Hakkın var evlat. Hidiv Kasrı 1907 yılında Mısır Hidivi Abbas İlmi Paşa tarafından yaptırılmıştır.
0: Hidiv ne demek dede?
1: Hidiv Osmanlı'da Mısır valilerine verilen bir ünvandır.
0: Çok değişik bir mimarisi var.
1: Dikkatin fevkalade evlat. Bu yapı Osmanlı'nın son zamanlarındaki Batı sanatı etkisini yansıtmaktadır. Nitekim İtalyan mimar Delfo Seminati'ye yaptırılmıştır. Son dönem Osmanlı mimarisinde de etkileri görünen Art Nouveau stilindedir.
0: Camlar ne güzel.
1: Sen asıl içerideki vitrayları gör.
0: Vitray mı? Çok merak ettim. Vitray bunlara mı deniyor? Muhteşem.
1: Renkli camları birleştirerek yapılan süsleme sanatına vitray denir. Hidiv Kasrı'nın vitrayları pek meşhurdur. Ama bu yapı aslında çeşme ve havuzlarıyla ünlüdür.
0: Gerçekten çok güzelmiş.

0: Gelelim bu yapının alameti farikasına.
1: Alameti farika ne demek dede?
0: Ayırt edici unsur demek.
1: Yani Hidiv kasrını Hidiv kasrı yapan şey.
0: Hay yaşa. Daha güzel ifade edemezdin. Peki nedir buranın alameti farikası?
1: Kule ve kuleye çıkan asansör.
0: Aynen öyle. Türkiye'de buharla çalışan ilk asansörlerden biri de bu asansördür evlat.
1: Vay.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Harika. Vay dedem. Muhteşem bir manzara bu.
0: Biz de bu manzaraya karşı bir hatıra fotoğrafı çekilmeyelim mi?
1: Çekilelim tabii. Bir de boğaz manzarası alalım. Allah! Oh, az kalsın gidiyordu dede.
0: Allah korusun.
1: Çok şükür Allah korudu dede. Yoksa Cemre'nin pastası gibi lokma lokma olurdu tabletimiz.
0: İlahi çocuk.
1: Hehehehe.

0: Gönül Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum kesin nadir yapmıştır. Diyeceğim ama ne fena şey ön yargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Yok Mahir, yok. Sen dersini aldın. Anlamadan, dinlemeden suçlamak yok. Belki ben içerideyken kuvvetli bir rüzgar esti de masamı yerle bir etti. Nadir kuşum da görünmüyor ortalıklarda.

Anlayıp dinledim ve haksız olmadığıma karar verdim. Ne söylemek istersin bu konuda nadir kuşum?

0: Az önce yaptığın bu haylazlık bana küçük bir çocukken başıma gelen bir olayı hatırlattı. Ben de böyle bir haylazlık yapmıştım. Aynen senin gibi saklanıp yaptığım hatadan kaçmıştım. Ama sonra... belki bunu bir masala dönüştürebiliriz. Hadi döndür kum saatimizi de başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Mahir isminde bir çocuk varmış. İki katlı güzel bir evde, dede ve babaannesiyle yaşarlarmış hep birlikte. Mahir hayranmış dedesine. Gölgesi gibiymiş dedesinin peşinde. Dedesi yürür, Mahir yürür. Dedesi odun kırar, Mahir odun kırar. Dedesi ne yaparsa Mahir de onu yapmaktaymış. Ama bir şey varmış ki dedesinin yaptıkları arasında Mahir en çok buna meraklıymış.
1: Tesbih, tesbih.
0: Evet nadir kuşum, tesbih. Mahir dedesi gibi tesbih yapmak istiyormuş. Ben de dede, ben de dedikçe Mahir... Daha değil kuzu, daha değil, diyormuş dedesi. Sivri aletler Mahir için tehlikeli olabilirmiş. Şimdilik sadece bağdan bahçeden tesbih malzemesi olabilecek bitki tohumları, ağaç parçaları toplarken dedesine yardım edebiliyormuş. Bu da güzelmiş ama...

0: baştan sona kendisinin yaptığı bir tesbihinin olması en büyük hayaliymiş. Günlerden bir gün güneş parıl parıl parıldarken çocuklar saklambaçtan yakar topa, oyundan oyuna koşarken Mahir yine dedesinin yanındaymış. Dedesi yontmuş ahşap parçasını, yuvarlacık yapmış. Ortasından ip geçirmek için bir delik açmış. "Aa," demiş Mahir, "ne kadar da güzel oldu. Bir kere de ben yapsam ne olurdu?" Dedesi camide, annesi bahçedeymiş. Tesbih yapmak için çok uygun bir vakitmiş. Mahir oturmuş dedesinin yerine, almış aletleri eline. Mahir amcanın tesbihini görünce herkesin hayran kalacağından eminmiş. Kırç kırç yontmuş, tıkır tıkır kesmiş. Ama işler beklediği gibi gitmemiş. Alnından terler şıpırdasa da tek bir boncuğu bile olması gerektiği gibi yapamamış. Masada yamuk yumuk tesbih boncuklarından bir dağ varmış. Keşke sorun sadece hiç olan boncuklar olsaymış. Çocuk Mahir yere düşürdüğü boncuklara basıp kayar, masaya çarptığında dedesinin tüm tesbih malzemeleri, aletleri yerle bir olur. Gördün mü dostum olanları? Şimdi küçük Mahir ne yapmalı?
1: Kaç Mahir, kaç!
0: Mahir almış misketlerini eline, başlamış oynamaya kendi kendine. Camiden gelen dedesi darmadağın olan tezgahını görünce, "Ne olmuş dersin Nadir? Evin tekir kedisinden bilmiş bu olanları. Kesin bu gri haylazın varmış bu işte bir parmağı." Böyle düşünmüş Mahir'in dedesi. Aklının ucundan bile geçmemiş Mahir'in yapmış olabileceği. Mahir ne yapsa, dürüst olup yaptıklarının sorumluluğunu mu alsa, ya suç evlerinin tekir kedisine kalırsa?
1: Cik, cik.
0: Öyle şey olmazmış. Yapmış bir hata. Kaçmak Mahir'e yakışmazmış. Anlatmış dedesine olanları. Özür dilemiş. Yanlışmış çünkü yaptıkları.
1: Yaşasın, yaşasın.
0: Anlaşılmış tekir kedinin bir suçu olmadığı. Mahir dersini almış. Büyükler izin vermediğinde bir bildikleri varmış. Zor da olsa her zaman dost doğru olmalıymış. Bu masal da burada bitmiş. Mahir'le Nadir yeni bir sofra kurup yemek yemeliymiş. Değil mi Nadir kuşum?
1: Cik!

0: dışarı çıkacaksın galiba.
1: Evet, annemle teyzemlere gideceğiz. Annemin de dediği gibi, akrabalarımıza gidip gelmeliyiz. Birbirimizi arayıp sormalıyız.
0: Güzel. Peki, teyzemlere gittiğinde ne yapıyorsun?
1: Teyzemin çocukları Zeynep ve Ahmet'le oyun oynuyorum.
0: Birlikte hangi oyunu oynuyorsunuz?
1: Kutu kutu pense oynuyoruz. Bu oyunu üçümüzü çok seviyoruz. İstersen oyunun nasıl oynandığını sana da gösterebilirim.
0: Elbette isterim.
1: Oyuncular önce el ele tutuşurlar. Sonra da yuvarlak olurlar.
0: Halka şeklini alırlar yani.
1: Evet. İşte böyle dönerek şarkı söylemeye başlarız. Kutu kutu pense, elmamı yerse, arkadaşım Ahmet arkasını dönse.
0: Peki ismi söylenen oyuncu ne yapar?
1: Arkasını döndükten sonra yine el ele tutuşur ve oyunu böyle devam eder.
0: Bütün oyuncular arkasını döndükten sonra ne olur peki?
1: O zaman da şarkı şöyle söylenir. Kutu kutu pense, elmamı yerse, bütün oyuncular önüne dönse, işte bizim oyunumuz böyle.
0: Bu oyunu çok seviyorsun galiba.
1: Evet.
0: İstersen teyzenin çocuklarıyla Hasan Ali ve arkadaşlarının oynadıkları oyunu da oynayabilirsin.
1: Öyleyse annem gelene kadar bana bu oyunu anlatır mısın?
0: Hemen anlatmaya başlıyorum. Hasan Ali ve arkadaşları öğle namazını camide kıldıktan sonra mahalledeki boş arsaya, yani üzerine ev yapılmak için ayrılmış yere geldiler.
1: Neden?
0: Çünkü bu arsada oyun oynarlardı. Mahallede oyun oynayacakları başka bir yer yoktu. Hazır bir araya gelmişken de dombalis oyununu oynayacaklardı.
1: Ha, dombalis mi? Bu oyun ismini de ilk defa duyuyorum.
0: Bu oyunun diğer ismi de dizili dokuz taştır. Genellikle çocuklar bu oyunu oynarken iki gruba, yani takıma ayrılırlar.
1: Hasan Ali ve arkadaşları takım mı kurmuşlar?
0: Evet. Oyuna hangi oyuncunun daha önce başlayacağını belirlemek için de küçük bir taş kullanmışlar.
1: Ha, taş mı? Bu nasıl yapmışlar ki?
0: Taşın bir tarafını ıslatıp diğer tarafını kuru bırakmışlar. Sonra da bu taşı sırayla havaya atmışlar. Taşın ıslak tarafını ilk getiren oyuncu...
1: Oyuna diğerlerinden daha önce başlamış. Taş yerine bunu da kullanabilirlerdi. Bak işte böyle. Kapanma tarafını kim önce getirirse... Oyuna da ilk önce o başlar.
0: Evet, bu da olur.
1: Peki, hikayede oyuna önce kim başladı?
0: Taşın ıslak tarafını getiren ilk oyuncu Hasan Ali oldu. O yüzden oyunun başlangıcını da o yaptı.
1: Sonra ne oldu? Hadi anlatsana.
0: Hasan Ali ve arkadaşları oynayacakları alana küçük bir daire, yani yuvarlak bir çizgi çizdiler. Bu dairenin içinde 8 veya 10 tane taşı da üst üste dizdiler. Unutmadan söyleyeyim, bu oyunda taş yerine tuğla veya kiremit parçası da kullanılır. Sonra da dairenin 10 adım ilerisine başlama çizgisini çizdiler ve Hasan Ali eline topu alıp üst üste dizili taşlara doğru yuvarladı.

0: taşların hepsini düşürdü mü?
1: Hayır, taşların ancak 3 tanesini düşürebildi. Sonra sıra diğer oyuncuya geçti. Böylelikle top bütün oyuncular tarafından sırayla atıldı. Oyunu ise en çok taşı düşüren bir çocuk kazandı.
0: Daha sonra ne oldu?
1: Hasan Ali ve arkadaşları taşları üst üste koyup yeniden oynamaya başladılar. Sonra da evlerine gittiler. Nasıl, oyunu beğendin mi?
0: Evet, hem de çok. Bir adım, iki adım, üç adım, dört adım, beş adım, altı adım, yedi adım, sekiz adım ve dokuz adım. Bu oyunu kendi odamla seninle oynamayı çok isterdim. Ama benim odamın genişliği tam 9 adım geliyor. Yani bu oyun için çok küçük.
1: İstersen bu oyunu bahçede de oynayabiliriz.
0: Ama annem ne der? Birazdan teyzemlere gideceğiz ya hani.
2: Annen bu oyunu hep birlikte oynayalım. Ondan sonra da teyzemlere gideriz der.
0: Canım annem.
2: Ama aynı zamanda canın annen fazla oyalanmak yok ama. Hemen oynayıp gidiyoruz da der.
0: Tamam anne.

0: zaman başlayacağız?
1: Birazdan kızım, az kaldı. Öyle değil mi babası?
2: Yaşasın! İlk atışı ben yapacağım.
0: Bir, iki. Rıfkı tam iki taş düşürebildi.
1: Bakalım baban ne yapacak?
0: Babam da bir, iki, üç, dört. Tam dört tane taş düşürebildi. Annem de bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Tam yedi tane taş düşebildi. Şimdi de sıra bende.
3: Thank you.

0: Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dost.

0: Selamun aleyküm. Arif baba? Ha? Hayırdır inşallah.
1: Aleyküm selam Bilge. Hoş geldin.
0: Dükkanın hali ne böyle Ali? Hayrola, neler oluyor?
1: Oyuncak kermesi düzenleniyormuş Bilge. Biz de düşündük ki elimizde fazla olan ya da sıkıldığımız oyuncakları başka oyuncaklarla takas edebiliriz.
0: Biz derken?
2: Ben

0: sizce de bu kadar fazla oyuncağınız olması tuhaf değil mi?
1: Biz de bu kermes meselesi ortaya çıkana kadar farkında değildik.
2: Kim bilir ne güzel yeni oyuncaklarla takas edeceğiz bu eskileri.
0: Arif Baba gelmeden dükkanı boşaltın da gerisini siz bilirsiniz.
1: Ha? Galiba aşağıdan geliyor.

0: Yeni bulmaca hazır.
1: Şimdi anlaşıldı.
0: Bu soruları doğru kişilere sordukça aradığınız cevap gün yüzüne çıkacak.
2: Peki nasıl anlayacağız kime ne soracağımızı?
1: Antikalar esasen Antarktika'dan mı gelirler?
2: Antika dediğine göre Gazanfer amca mı?
1: Hadi hemen başlayalım.
3: Önce bütün oyuncaklarınızı dükkandan toplayıp sonra da ortalığı silip süpüreceğiz demek istediniz galiba.
1: Tabii ben de tam onu söyleyecektim.

0: Selamun aleyküm Gazanfer amca.
1: Aleyküm selam oğlum. Ne oldu öyle?
0: Sana elimle de selam vereyim dedim de.
1: Olmadı mı?
0: Oldu mu?

0: Madı. Siz esasen niçin gelmiştiniz çocuklar?
1: Bir bulmacayla ilgili bazı sorular var da seni ilgilendiren bir tanesini sormaya gelmiştik.
0: Sorun bakalım.
1: Antikalar esasen Antarktika'dan mı gelirler?
0: Hayır.
1: Peki biz en iyisi gidip diğer soruların da cevaplarını bulmaya çalışalım.

0: her zaman ağacın dibine mi düşer?
1: Hayır, her zaman değil.
0: Eski kitaplar ısınmak için odun olarak mı kullanılır?
2: Olur mu öyle şey çocuklar? Hayır.
0: Dünyadaki en bilge kuş, baykuş mudur?
3: Gerçekten de bu soruyu sadece adım bilge diye bana mı soruyorsunuz? Hayır, değildir.
0: Her şeyin en güzeli ucuz olanı mıdır?
4: Hayır, hiç de değil.
0: Saatlerin yerini artık telefonlar mı aldı?
5: Sanırım hayır demek istedi. Pek bir cevap alamadık.
0: Anlamıyorum. Zaten nasıl herkesten aynı cevabı alabilirdik ki?
5: Aslında bir açıdan bakınca herkesten aynı cevabı aldık diyebiliriz.
0: Doğru diyorsun. Herkesten aynı cevabı aldık.
5: Yani aslında
0: aradığımız kelime hayır. Evet.
5: Hayır.
0: Nasıl yani hayır?
5: Yok yani evet hayır.
0: Evet. Hayır. Aradığımız cevap hayır. Değil mi?
5: Bence bu işi daha fazla karıştırmayalım da kermese gidelim artık. Allah'a şükürler olsun sonunda vardık.
0: Buradan alacağımız yeni oyuncakları düşündükçe içim içime sığmıyor. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol.
5: Hayrola, ne oldu?
0: Şu girişteki büyük kutunun üstünde ne yazıyor?
5: Yanlış görmemişiz.
0: Evet, hayır yazıyor.
5: Evet, hayır mı?
0: Dur Allah aşkına, yine başlamayalım.
6: Arif baba.
2: Hayırlı günler çocuklar. Bulmacayı çözdünüz galiba.
0: Hayırlı günler Arif baba.

0: baba. Evet çözdük. Aradığımız kelime hayırmış.
1: Peki neden olumsuzluk anlamında hayır kelimesini aradık?
2: Aslında olumsuzluk anlamında hayır kelimesini aramıyorsunuz da ondan. Sizin kafanızı karıştırmak için önce eş anlamlısını buldurmak istedim kelimenin.
1: Ha, yani hayırın başka bir anlamı da mı var?
2: Sizin anlamanızı istediğim hayır kelimesi çok pozitif bir kelimedir çocuklar. Yalnızca Allah rızası için yapılan her türlü maddi, manevi iyiliğe ve nimete hayır denir. Anladınız mı şimdi?
1: Bir örnek verirsen tam olarak oturacak kafamda.
2: Bu oyuncak benim çocukluğumdan kalan tek oyuncağım.
1: Aman!
2: Bir menfaatim olmadan, karşılık beklemeden bunu veriyorum. Yani?
0: Yani hayrına. Mesela bu oyuncakları başkalarıyla takas etmek yerine bu hayır kutusuna atabiliriz.
1: Ama niye?
0: Böylece durumu olmayan çocuklar da oyuncak sahibi olabilir.
1: Yalnız o kadar fazla oyuncak getirdik ki hepsini kutuya atmak spor gibi bir şey olacak.

oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Selamun aleyküm. Hey, selamun aleyküm dedim.
1: Ve aleyküm selam.
0: Oo, Emin Bey, demek selam verdiğimi duydun ha?
1: Yo, hiçbir şey duymadım.
0: Ama selamımı aldın.
1: Selam verdiğini tahmin ettim. Sen selamsız girmezsin içeri.
0: Eyvallah kardeşim.
1: Tekrar hoş geldin.
0: Hoş bulduk, hoş bulduk da.
1: Dahası ne?
0: Bu makinenin gürültüsünden sen bu radyoyu nasıl duyacaksın ki? Piline yazık.
1: Pilli değil o bay akıllı.
0: Neyli?
1: Vanilyalı.
0: Neyli derken neyle çalışıyor demek istedim.
1: Elektrikli. Fişi var.
0: Olsun, yine de israf.
1: Doğru diyorsun dostum. İşe öyle odaklanmışım ki onu bile fark etmedim.
0: Neler yapıyorsun bakalım?
1: Hemen gösterelim abime. Bu gördüğünüz sayın abim imamesi, durakları ve taneleri orijinal, %100 damla kehribardan yapılmış, püskülü ise 925 ayar gerçek gümüşten işlenmiş, emsali bulunmaz bir tesbihtir.
0: Çok iyi ya.
1: İyi de laf mı? Tam bir haftadır buna uğraştık Hakkı babayla.
0: Elinize sağlık dostum. Bir dakika ya. Hem sen niye müşteri bekleyen kapalı çarşı esnafı gibi konuşuyorsun?
1: Belki bekliyorum.
0: Gerçi doğru. İnşallah değerinde satarsınız bu tespihi.
1: Allah razı olsun. Gerçi zanaat işi gönül işidir ama yine de bir şekilde yapanın da emeğinin karşılığını alması lazım.
0: Tabii ki. Bence sen bu tespihi değerinden çok pahalıya sat. Emsali olmadığı için illaki alan çıkar.
1: Hadi canım. Değeri neyse o. Fazla kâr edeceğim diye milleti kandırmak insana yakışır mı?
0: Doğru. Yakından bakabilir miyim?
1: Tabii ki. Al.
0: Dostum, bu tespih bir harika.
1: Ne?
0: Bir şey diyeceğim ama kızarsın.
1: Yo, niye kızayım? Aşk olsun.
0: Bu tespihi yarına kadar kullansam olur mu? Bak kızdın işte.
1: Yok ya, kızma değil de Hakkı babadan habersiz versem mi bilemedim.
0: Bir şey demez ya.
1: Aslında evet, demez herhalde.
0: Demez demez. Heya, çok teşekkür ederim.
1: Çılgın ya.
0: La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Of abla ya. Hocam?
2: Hayırdır Harun? Canavar görmüş gibisin.
0: Estağfurullah hocam. Hep ablam böyle alacaklı gibi girerdi de.
2: Belki benim de alacağım var senden.
0: Alacak mı?
2: Şaka ya. Öyle bir hal hatır sormak için geldim de kapıyı biraz sert açmış olabilirim. Hakkını helal et.
0: Helal olsun hocam. Ben de tesbih çekiyordum.
2: Demek tesbih çekiyordun.
0: Evet, işte bu tesbih.
2: Oo, gerçekten güzel tesbih bu. Damla kehribar. Püskülü de 925 ayar gümüş.
0: Hocam, tesbihten bu kadar iyi anladığınızı bilmiyordum.
2: Anlamıyorum ki. Hakkı baba anlatmıştı. Demek bu tesbih o tesbih ha?
0: Evet hocam. Dün Emin'den bir günlüğüne emanet istedim kullanmak için.
2: Doldu mu peki bir gün?
0: Hayır ama bir an önce teslim etmek icap eder.
2: Biraz daha kalsın istemez miydin?
0: İsterdim ama insan verdiği sözü tutar.

0: Bravo. Senden beklenen hareketler bunlar. Çak! Hadi bakalım, bana müsaade. Sen de tesbihatını tamamlar tamamlamaz çıkarsın sanırım.
1: Tamam hocam. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah.

0: da kim? Yani o da ne? Hey! Nesin sen? Kuş mu? Ayı mı ne? Abla ya, yine mi?
1: Evet yine. Seviyorum korkutmayı.
0: Aslında korkmadım da.
1: Tabii tabii. Hey! Kuş musun, ayı mısın? Hey! Huu! Yetişin komşular.
0: Kuş ya da ayı olmadığını anlamalıydım. Çünkü onlar bile senden daha tehlikesiz.
1: Onu bunu bırak da anlat bakalım. Ne yapıyorsun burada?
0: Hiç. Tesbihimle geziyoruz. Yani tesbihiyle. Yani Emin'in tesbihiyle. Daha doğrusu Emin ve Hakkı Baba'nın.
1: Ne diyorsun ya?
0: Emin'den emanet almıştım tesbihi. Şimdi götürmeye gidiyorum.
1: Hangi tesbih?
0: İşte bu tesbih. Ha! Dur karga dur!
1: Hayır!
0: Olamaz! Gitti tesbih!
1: Bak sen şu karganın yaptığına!
0: Ne yapacağım ben şimdi?
1: Kıymetli miydi?
0: Taneleri, imamesi ve durakları Damla Kehri vardan. Püskülüyse 925 ayar.
1: Tamam tamam anladık. Kıymetliymiş. Üzülme. Toplayıp tekrar ipe dizeriz.
0: Heh, dizer miyiz?
1: Dizeriz.
0: Yaşa be. İşte oldu. Allah'tan zamanında yetiştim. Yine de anlatırım Emine neler olduğunu.

0: nasıl olur? Buraya asmıştım. Emin ya da Hakkı Baba almış olmalı. Yanlarına gideyim bari. Allah senden razı olsun Emin.
1: Kızacaksın belki ama ipe öyle kötü dizilmişti ki benim ya da Hakkı Baba'nın işçiliği olamazdı. Ben de kontrol ettim.
0: Özür dilerim Emin. İstemeden oldu. Zaten sana da anlatacaktım.
1: Önemli değil Harun. İsteyerek olmamış sonuçta. Hepimizin başına gelebilir.
2: Karganın elimizdeki tesbihi almaya çalışırken tesbihin ipinin kırılması ve boncuklarının ormanlık alanda yerlere saçılması mı?
1: Evet, bu biraz fazla olmuş tabii.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam, selam hocam.
3: Ben bir şey buldum ama ne işe yaradığından pek emin değilim. Ama Harun'da gördüğüm tesbihin renginde olduğuna göre onun bir parçası olsa gerek.
1: Nasıl ya? Ama tesbihi saydım. Her şey tamamdı.
3: Ben bilmem. Benim işim bulduğum şeyi teslim etmek. Benden bu kadar. Gerisi sizde. Size güveniyorum çocuklar. Ben namaza gecikiyorum.
1: Bu işte bir bit yeniği var çocuklar. Çünkü ben tam saydım.
0: Ne yapacağız? Ama ben hiç fark etmedim boncuklardan birinin eksik olduğunu.
1: Gidip tekrar bakacağız Harun. Her ne kadar dikkatli bir şekilde saydıysam da sonuçta insanım. Şaşırmış olabilirim.
2: Doğru. Hadi gidip bakalım.
0: Ama ben gelirken tesbihhaneye uğradım. Tesbih orada yoktu.
1: He? Yok muydu?
0: Yoktu. Ben senin aldığını düşündüm.
1: Almıştım. Ama tamir ettikten sonra tekrar asmıştım yerine.
2: Öyleyse gidip kontrol edelim.
0: Hadi. Hadi.
1: Çocuklar, burada gerçekten garip şeyler oluyor.
2: Her şey normal mi diyorsun yani?
1: Evet, şu an tesbih tas tamam. Üst

0: direkt Harun yerinde olmadığını söyledi.
1: Yoktu, gözlerimle gördüm.
0: İnanıyorum Harun, senden sonra birisi alıp tekrar yerine koymuş olmalı.
1: Bu durak fazla mı yani?
0: Öyle görünüyor.
2: İyi de nasıl olur?
3: Şöyle olur Zehracığım. Bir ihtiyar gelip tesbihi kontrol eder. Bakar ki bir durak eksik. Oturup o durağı tekrardan yapıp eksiği tamamlar.
0: Hakkı baba.
3: Evet Emin. Harun'un eksik boncuğunu takarken sen de durağı takmayı unutmuşsun. Ben de onu tamamladım.
0: Aslında senin yaptığını tahmin ettim Hakkı baba.
3: Öyle mi? Nereden anladın bakalım?
0: Bu kadar kısa zamanda bu ustalığı yapabilecek başka kim var Erzurum'da?
3: Estağfurullah. Yılların tecrübesi diyelim.
2: Kimse görmeden hemencik hallediverdin. Sen ne iyisin Hakkı baba.
3: Tamam çocuklar, tamam. Evet çocuklar. Heyecanlı bir günün ardından birer demli çayı hak ettik ama değil mi?
2: Sana dünyanın en demli çayları feda olsun Hakkı baba.
1: Ya ben gazoz içsem olmaz mı?
4: Hangi gibi çay var?
0: Ortamı.
1: Tamam ya, vazgeçtim ama tepki verdiniz.
5: Bu kadar çabuk kabul etmen garip Harun.
1: Ben de yavaş yavaş kendimi geliştiriyorum hocam.
3: Emin bana senin bu tesbihi çok beğendiğini söyledi Harun.
1: Evet Hakkı baba, çok güzel.
3: Hediyeleşmek de sünnet olduğuna göre ben de bu tesbihi sana hediye ediyorum.
1: Ama bu çok kıymetli.
3: Senden daha kıymetli değil Harun.
1: Allah razı olsun Hakkı baba.
3: Amin. Cümlemizden.
1: Hayır karga efendi, bu sefer olmaz.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.
1: Nerede bu fikri? Kendi etrafımda bir tur döndüm, yine yok ortada. Bak şimdi beşe kadar sayacağım, açacağım gözlerime gelecek. Bir, iki, üç, dört, beş. Bak şimdi bu karga beş kere ötünce gelecek fikri. Bir gak, iki gak, üç gak, dört gak. Hay Allah, bunun da susacağı tuttu. Ötsene be karga. Beş gak. İşte beş gak, beş etti bak. Lay lay lay lay lay lay. İyi de ortada fikri yok. Ben niye sevindim ki gakların beş etmesine? Yahu nerelerdesin Fikri, niye geciktin?
2: Hayırlı günler Zikri.
1: Oh be, sonunda. Sana da hayırlı günler. Neredesin yahu?
2: Özür dilerim. Beni beklediğini bilmiyordum. O yüzden sadaka dağıta dağıta geldim.
1: Sadaka mı dağıttın?
2: Evet.
1: Ne sadakası Fikri? Benim bilmediğim bir servetin mi var senin?
2: Sadaka dağıtmak için illa servet sahibi olmam gerekmez ki Zikri.
1: Ama elinde bir şey olmazsa neyi dağıtacaksın?
2: Güler yüzümü dağıtırım. Tatlı dinle konuşur, sevgimi dağıtırım.
1: Bunlar sadaka mıdır?
2: Allah rızası için yapılan her güzel iş sadakadır. Yaşlı kuşu ziyaret edip bir ihtiyacı olup olmadığını sormak. Selamlaşmak. Suya hasret bir çiçeği sulamak.
1: Ya bu kadar kolay demek ha?
2: Elbette ya. Bazen tatlı dil, bazen güler yüz, bazen hak yolunda bir öğüt, bazen selamlaşma. Güler yüzünü paylaş, sevgiyle kucaklaş. Çiçeklere su ver hep, herkesle ol arkadaş. Sadaka olur bunlar, ömrüne huzur katar. Neyin var ki deme hiç, koskocaman sevgin var.
1: O halde oyalama beni Fikri.
2: Dur yahu, nereye?
1: Duramam, çok işim var.
2: Nereden çıktı birdenbire?
1: Sen hatırlattın, komşum Serçe Serkan yuvasını onarıyordu, ona yardım edeceğim. Sonra muhabbet kuşu minik Bekir ödevine yardım etmemi istemişti. Sonra ederim demiştim, gideyim ona yardım edeyim. Mahmut amcalar apar topar köye gittiler. Balkonlarındaki çiçekleri susuz kaldı, onları sulayayım. Kısacası işim çok Fikri, tutma beni.
2: Zikri, deli dolu arkadaşım benim. Ya hiçbir şey yapmıyorsun ya da her şeyi birden yapmaya kalkıyorsun.
0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.

0: Tartart!
1: İncilerim, bugün acaba bu nedir oyunu için gezintiye çıktık.
2: Acaba bu nedir?
1: Yosun, ama bu oyun daha farklı. Gerçekten bilmediğimiz şeyler hakkında incim.
3: Bu nedir? Mercan kayaları zaten biliyoruz. Peki bu? Güzel bir inci.
4: Biz denizin içinde ne varsa biliyoruz zaten. Mesela...
3: Bu bir sopa.
2: Ve bir de kafa.
4: Oy, affedersin dostum.
3: Aa, bu sıradan bir sopa değil.
0: Bu nedir?
1: İşte gerçekten sizi meraklandıran bir şeyler bulduk sonunda. Bakalım bu nedir? Bu bir oyuncak. Tahta at oyuncağı.
2: Ama bu şekil deniz atlarına benzemiyor.
1: Benzemiyor, evet. Çünkü bu yeryüzünde yaşayan atlara benziyor.
4: Oo, deniz atları bana bundan hiç bahsetmedi. Demek yeryüzünde de yaşayabiliyorlar. Bu inanılmaz.
1: Hayır incim. Yeryüzünde yaşayan atlar deniz atlarından farklı.
0: Şimdi çok merak ettik.
1: O zaman haraya gidiyoruz.
3: Bir sürü soru işareti.
5: Öğretmenim, hara neresi?
1: Hadi gidip öğrenelim en iyisi. İşte incilerim hara. Atların bazıları çiftliklerde, haralarda yaşar.
4: Ooo, yeryüzündeki atlar şunlar olmalı.
3: Saçları var, ne güzel.
1: Yeleleri var incilerim.
4: 1, 2, 3, 4.
2: 4 tane ayakları var.
3: Bunlar da ormanda koşuyor. Haralarda yaşamıyorlar galiba.
1: Onlar yılkı atları. Yılkı atları doğada yaşar.
4: Hani yatak? Nerede yatıyor atlar?
6: Çünkü atlar ayakta uyuyor. Yavru balık dostum.
0: Yengeç!
1: Geçmiş olsun yengeç. Ne oldu sana? İyi misin?
6: Ben deniz atları için seyis olarak işe başladım.
3: Seyis de nedir?
6: Atlara bakan kişiye seyis denir. Denizde atlar olmasa da deniz atları var. Ben de onlara bakıyorum. Sonra ata binmek istedim. Aslında çok güzel gidiyorduk. Tık tık tık tık tık tık tık tık tık. İşte öyle. Kaskımı takmadan dıkı dık dıkı dık derken kaza geçirdim.
1: Çok geçmiş olsun yengeç.
6: Allah'tan kabuğum sert ve dayanıklı. Böylece kazayı hafif atlattım.
4: Oh, çok şükür. Çok şükür.
0: Öğretmenim, biz de ata binelim.
6: Bu mümkün değil yavru balıklar.
3: Ama neden?
6: Çünkü deniz atları sağlık kontrolü için veterinere gitti.
4: Bir dakika. Düşünüyorum. Parlak fikir geldi.
2: Hadi söylesene.

0: Harika bir fikir bu.
1: Söylesene.
0: Demin bulduğumuz oyuncak gibi. Neden kendi oyuncak atımızı yapmıyoruz ki?
2: Gerçekten çok parlak bir fikir. Aferin Kıpır.
0: Harada yok.

0: durun durun arkadaşlar. Ata binmeden önce kasklarınızı takın.
1: Gökten bir elma düşmüş.
2: Bu şekilleri tanıyorum. Daire. Gözlerime bakın. Kocaman oldu.
3: Ve üçgen. Tıpkı şapka gibi.
4: Evet incilerim. Bunlar geometrik şekiller. Üçgen, kare, daire ve dikdörtgen. Şimdi bunlarla nesneler oluşturup hikaye oluşturacağız.
5: Ben ilk nesneyi buldum.
3: Bir araba!
4: Harika. Geometrik şekilleri kullanarak araba yaptın güçlü. Kare, dikdörtgen ve daireler.
5: Hikayeme başlıyorum o zaman. Ben büyümüşüm, arabam varmış, evimden çıkmışım. Bugün bir arkadaşımı ziyaret edeceğim için çok mutluymuşum. Ona hediye almışım. Hem de kucak dolusu. Biraz zor taşıyorum kutuları. Onları arabaya koymuşum ve yola çıkmışım.
6: Şimdi sıra bende. Üçgen, kare ve küçük kareler. Bir de kapı.
3: Anladım. Sen ev yapmaya çalışıyorsun. İşte kapı.
6: Evimin bahçesini temizlemişim. Çünkü bugün misafirim gelecek. Evimin rengi sarı. Tıpkı benim gibi. Ona elmalı kurabiye yapmak istiyorum. Ama dolabı bir açıyorum ki elma kalmamış. Aklıma bir fikir geliyor.
7: İşte ben de bir ağaç yaptım. Daire, dikdörtgenden bir gövde ve küçük elmalarda küçük daireler. Benim bahçemde elma ağacı var. Nasıl da olgunlaşmışlar. Onları toplamam gerek ama çok yukarıdalar. Acaba ne yapsam ki?
8: İşte ben de farklı boylardaki dikdörtgenlerle bir şey yaptım.
7: Harika bir merdiven.
8: Sütlaç bir türlü ağaca yetişemiyormuş. Ben de onu görmüşüm. Ve hemen merdiveni almışım. Ağaca dayamışız. Ve elmaları toplamışız. O sırada Puf gelmiş. Ve biraz elma istemiş. Tabii Sütlaç Puf'a bir sepet elma vermiş. Puf da elmalı kurabiyelerini pişirmiş. Hepimizi davet etmiş.
7: Dairelerde top top dondurmalar.
3: Evet. Ve hikaye şöyle tamamlanmış. Güçlü arabasıyla Puf'un evinin bahçesine gelmiş. Puf kocaman bir sofra hazırlamış. Sonra Kıpır ve Sütlaç da gelmiş. Ama bir tane sandalye boş kalmış. O benim sandalyemmiş. Ben de sonunda Puf'un evinin bahçesine gelmişim. Tabii yüzgeçim.

0: bir kutu varmış. Kutuyu masanın üstüne koymuşum. Arkadaşlarım merakla bakmış. Kutuyu bir de açmışım ki... Pilav, pilav, dondurma! Herkes çok sevinmiş.
1: Ve hikaye burada bitmiş.
2: Harikaydı incilerim. Hem geometrik şekillerden neler yapabileceğimizi öğrendik... ...hem de şekillere bağlı kalarak bir hikaye oluşturduk.
3: Elmalı kurabiyeler nerede?
4: O hikayede kaldı dostum.
5: Hikayenin sonunda gökten 3 elma düşmüş. Biri yavru balıklara, biri öğretmenimize ve biri de siz çocuklara.
6: Dikdörtgen, kare, yuvarlak birleştir. Arabam, arabam, dört tekerdir.

0: Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bera.
1: Dişim ağlıyor. Tepelerin, ağaçların, çiçeklerin üzerine güneş doğmuş, cıvıl cıvıl bir gün başlamıştı. Kelebekler rengarenk çiçeklerin üzerinde uçuşuyor, tavşanlar havuçlarını yiyordu. Çocuklar bahçelere çıkmış, oyunlar oynuyordu. Ayla ve Bera, babaannesiyle dedesinin evine gelmişti. Burayı öyle çok seviyorlardı ki. Ağaçlar, tarlalar, bahçeler, hayvanlar. Her şey çok ama çok güzeldi. Babaannesi bahçelerinde marullar, maydanozlar ve havuçlar yetiştiriyordu. Yeni topladığı havuçlardan ikisini çeşmede güzelce yıkadı. Hemen torunlarına uzattı. İki küçük kardeş dalından yeni kopmuş meyve ve sebze yemeyi çok severdi. İştahla havuçlarını alıp babaannelerine teşekkür ettiler. Babaanne keçiye de taze yeşillikler vermişti. Çocuklar da keçi de çok mutlulardı. Havuç gerçekten çok lezzetliydi. Ayla hemen kocaman açtığı gözlerini kardeşine gösterdi.
2: Bak Bera, şimdi gözlerim daha da iyi görüyor,
1: dedi Ayla. Havuç gerçekten çok faydalı bir sebzeydi. Göz sağlığına iyi gelirdi. Hastalıklara karşı direnci de arttırırdı. Dişlerin temizlenmesine de yardımcı olurdu. Bera havucunu afiyetle yerken bir anda ah diye feryat etti. Ayla hemen telaşlandı. Kardeşinin nesi vardı? Bera ağzını gösterdi.
2: Dişim ağrıyor.
1: Ayla hemen annelerine gidip haber vermek istedi. Bera'yı doktora götürmek gerekebilirdi. Bera heyecanla gerek yok diye araya girdi. Geçmişti dişinin ağrısı. Hem daha beraber tahterevalli yapacaklardı. Öyle ya, bugün dedeleriyle birlikte bahçeye bir tahterevalli yapıp sallanacaklardı. Havuçlarını bitirdikten sonra hemen dedelerinin yanına koştular. Dedeleri çalışmaya çoktan başlamıştı. Tahterevalli için uzun bir tahta hazırlamıştı. Pürüzsüz olsun diye tahtayı zımparalıyordu. Ayla ve Bera tahtayı iyice incelediler. Oturmak için özel bir köşeye ve tutunmak için de demirlere ihtiyaçları vardı. Ama demirleri yoktu. İşte tahterevalli için demirler. Dede hemen demirleri aldı ve tahtaya monte etti. Artık çocuklar sallanırken demirlere tutunabilecekti. Şimdi de tahtanın sallanabilmesi için yüksek, sağlam ve düzgün bir taşa ihtiyaçları vardı. İşte sağlam bir taş. Dede tahtayı taşın üzerine güzelce yerleştirdi. Sonunda tahterevalli hazırdı. Ayla ve Bera öyle mutlu olmuştu ki neşeyle dedelerine sarılıp teşekkür ettiler. Sonra tahterevalliye oturup sallanmaya başladılar. Bir yukarı, bir aşağı. Çok ama çok eğleniyorlardı. Bera bir anda "Ah!" diye feryat ederek sallanmayı durdurdu. Dikkatlice indiler tahterevalliden.
2: "Neyin var Bera?"
1: diye merakla sordu Ayla. Bera sallandıkça dişi ağrıyordu. Ayla hemen annelerine gitmek istedi. Ama Bera yine karşı çıktı. Ağrısı şimdi geçmişti. Ama artık canı pek sallanmak istemiyordu. Ayla bunun üzerine seksek oynamayı teklif etti. Ama bir tebeşire ihtiyaçları vardı. İşte bir tebeşir. Ayla neşeyle seksek oyunu için kutuları çizdi. Taş atıp oynamaya başladılar. Sıra Bera'ya gelmişti. Bera taşını attı ve zıpladı. Ama her zıplayışında "Ah!" deyip dişini tutuyordu. Bera sonunda oynamayı bıraktı. Hoplamalı zıplamalı oyunlar oynamak dişini ağrıtıyordu. Ayla bunun üzerine elma toplamayı teklif etti. Hemen sepetlerini alıp elma ağacının altına koştular. Olgunlaşmış elmaları bir bir toplayıp sepetlerine attılar. Sonunda sepetleri dolmuştu. Elmalar öyle güzel görünüyorlardı ki birer tane yıkayıp yemek istediler. Neşeyle çeşmeye koştular. Güzelce yıkadıkları elmaları afiyetle yemeye başladılar. Ama o da ne? Bera'nın dişi yine çok ağrımıştı. Hem de öyle çok ağrımıştı ki Bera kocaman bir ah etmişti. Bu kadar çok mu ağrıyordu dişi?
2: Dişim ağrımıyor, resmen ağlıyor
1: diye acıyla seslendi Bera. Artık gerçekten annelerine gitmeleri gerekiyordu. Hemen eve koştular. Bera acıyla dişini annesine gösterdi. Zaten iki küçük kardeşin de dişlerini doktora gösterme zamanları gelmişti. Anne hemen babalarına haber verdi. Ve tüm aile doktora gitmek için yola çıktı. Ayla ve Bera diş doktoru için güzel bir şarkı.

İyi ki gitmişlerdi diş hekimine. Hem Ayla hem Bera muayene olmuştu. Diş hekimi öyle nazik, öyle tatlıydı ki onu çok sevmişlerdi. Bera'nın dişi sonunda iyileşmişti. Artık hiç ama hiç ağrımıyordu. Neşeyle babaannelerinin evine geri dönmüşlerdi. Dede ve babaanne çocukları çok merak etmişti. Babaanne ve dede torunlarının iyi olmasına çok sevinmişlerdi. İkisine birden sevgiyle sarıldılar. Bera sonunda elmasını afiyetle yiyebilecek, oyunlarda çekinmeden hoplayıp zıplayabilecekti. Ah Bera, doktora gidip dişlerini göstermenin bu kadar kolay bir şey olduğunu bilseydi hemen giderdi. Şükür ki geç olmadan bunu öğrenmişti. Bir daha bir yeri ağrırsa hemen koşarak annesine, babasına ve büyüklerine söyleyecekti. Diş hekiminden dönen iki küçük kardeş bahçelerinde oyun oynamanın keyfini çıkarmıştı. Tahterevalli'de doyasıya sallanmış, meyveler, sebzeler toplamış, keçiyle zıplamışlardı. Nihayet güneş tepelerin arkasına saklanmış ve evlere dönme vakti gelmişti. Ayla ve Bera yemeklerini yemiş, dişlerini fırçalamıştı. Yıldızlar gökyüzünü sarınca nihayet uyku saati gelmişti. Ayla ve Bera ne çok şey yaşamıştı bugün. Babaannelerinin bahçesinde yetişen sebzeleri, meyveleri yemişlerdi. Dedeleriyle tahterevalli bile yapmışlardı. Bera dişinden rahat.

rahatsızlanınca doktora bile gitmişlerdi. Şükürler olsun ki sonunda Bera iyileşmişti. İki küçük kardeş babaannelerinin evine geri dönmüştü. Bahçe

kardeşimle Neşe'yle. Ah, nereden geldi bu ağrı bilmem ki. Bera'nın dişi resmen ağladı. Diş hekimiydi sadece çaresi. Doktora gittik, geldik mi tüm dertlerimiz bitti, gitti. Tüm dertlerin derman bulduğu, çocukların sağlıkla oyunlar oynadığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular, uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Aman! Puf. Of! Bugün de kendimizi koşar bulduk elhamdülillah. Hayır, bir kere de inişe kaç be keçi. Hep çıkış, hep yokuş. Ay, aman! Puf! Keçi! Dursana be! He? Bu ne ya? Ya bu duvar daha önce yoktu ya da ben buraların yabancısıyım. Buraların yabancısı olmadığıma göre demek ki bu duvar yeni yapıldı. Allah Allah! Duvar yeni de değil. Demek ki geriye tek seçenek kaldı. Ben buraların yabancısı
1: olmamama
0: rağmen ve eski bir duvarın önünden defalarca geçmiş
1: olmama
0: rağmen burada durduğunu fark etmeyen dikkatsiz bir adamım.
2: Be.
0: Gördün mü keçi? Daha önce hiç görmediğim bir duvar.
2: Be.
0: Kusura bakma keçi. Artık senden daha önemli bir işim var. O da bu duvarın arkasında ne olduğunu merak etmek. Artık istediğin yere gidebilirsin. Kovalamayacağım seni.
2: Be.
0: Aynen öyle sevgili dostum. İnişe kaçsan da kovalamayacağım.
2: Be.
0: Hadi hadi. Oyalama beni. Beni sorularımla, sorunlarımla ve sorgularımla baş başa bırak. Allah Allah. Acaba bu duvarın arkasında ne var? Acaba bu duvar neden bu kadar yüksek? Acaba bu duvarın arkasını görmenin bir yolu var mı? Allah'ım, bu sorular beni çıldırtacak.
3: Hay hak!
0: Gelirsem kafana vururum. Tak tak.
3: Bu ne sinir gözüm?
0: Kaç defa söyleyeceğim? Bir kere de selam ver ya.
3: Haklısın gözüm. Esselamın aleyküm.
0: Heh. Ve aleyküm selam.
3: Şimdi de bakalım ne yaparsın?
0: Bir gizem zihnimi yedi bitirdi. Onu çözmeye çalışırım Hacivat.
3: Hayırdır inşallah. Ne gizemi?
0: Kardeşim, sen daha önce bu duvarı gördün mü?
3: Evet.
0: Evet mi?
3: Evet, ne olmuş? Gizem onun neresinde?
0: Peki, bu duvarın arkasında ne var?
3: Şimdi iş gizemli bir hal almaya başladı.
0: Ya, şimdi söyle bakalım. Güya pek akıllı Hacivat Efendi. Biz bu duvarın ardına nasıl bakacağız?
3: Elini şuraya koy bakalım Karagöz. Yüksekmiş yahu. Ne yapsak? Hadi ama Karagöz.
0: Ne hadisi? Yetişmiyor boyum işte.
3: Ne yapacağız?
0: Bir de sen mi çıkıp denesen?
3: Hay hay efendim. Zaten benim boyum 3 metre var. Rahat rahat yetişirim.
0: Dalga geçme Hacivat. Benden bu kadar. İniyorum aşağı.
3: Keşke bu kadar hızlı inmeseydin Karagöz'üm.
0: Ay. Oo. Ay.
3: Neyse üzülme. Aklımda bir fikir var. Yetişti mi?
0: Hayır. Ama çok az kaldı.
3: Hadi ya. Ne yapacağız?
0: Beygir'e söyle titremesin.
3: Beygir, titreme.
0: Ne dedi?
3: Sen de titremeyecek misin?
0: Ya inelim artık.
3: İnelim. Ben demedim mi sana bu kadar hızlı inme diye?
0: Anladık Hacivat, anladık. Senin fikrinden de bir cacık olmayacak.
3: Aslında çok az bir mesafe kalmıştı.
0: Yani?
3: Çok az daha yükselsek yeterdi.
0: Yani?
3: Biri daha olsaydı keşke.
0: Yani?
3: Yahu anlamayacak ne var? Senin keçi de olsaydı...
0: Tabii.

0: bir ya. Keçi de olsa yetişiriz duvara.
1: Harika fikir.
0: Gerçekten çok akıllıyım ben.
1: Keçi!
2: Allah'ım bana sabır ver. Karagöz! Keçi!
0: Keçi! Neredesin?
2: Çık artık, bir şey yapmayacağız.
0: Sadece duvarın arkasını görmek için üstüne çık. Yani üstüne çıkılacak bir merdiven bulur bulmaz. Bulur bulmaz. Ne yapacağız?
2: Ne bileyim ben. At bir şeyler.
0: Ya nerede olduğunu bilmiyorum ki. Ne atayım?
3: Hem kafasına falan denk gelirse ya.
2: Öyle değil be. Uydur bir şeyler yani.
0: İyi de ben uyduramam.
3: Müslümana yakışmaz.
2: Doğru dersin Karagöz'üm. O zaman yapacak bir şey yok. Söyle direkt.
0: Duvarı görmek için senin üstüne çıkacağız. Hem de ikimiz birden.
2: Aferin Karagöz.
0: Ne var? Doğruyu söyle dedin ya.
2: Yahu ikimizi ne karıştırıyorsun?
0: Tuzsuz Deli Bekir'le mi çıkacağım deseydim? Ne deseydim?
2: Hiçbir şey Karagöz. Hiçbir şey.
0: Of. Ne bileyim ben.
2: Artık keçiyi istesek de bulamayız.
0: Ne yapacağız?
2: Buldum. Merdiven yapacağız.
0: Vardı ya merdivenimiz. Çıktık yetişemedik.
2: Neden yetişemedik?
0: Neden yetişemedik?
2: Sen söyle.
0: Boyun kısa olduğu için mi?
2: Hayır.
0: O zaman kolum kısa olduğu için.
2: O da değil.
0: O zaman.
2: O zaman.
0: Demek ki neymiş?
2: Neymiş?
0: Ayağım kısaymış.
2: Evet Karagöz'üm. Ayağın kısaymış. Saçmalama yahu. Merdiven kısa, merdiven.
0: Tabii ya. Ne yapacağız o zaman?
2: Daha büyük bir merdiven yapacağız.
0: Yok ya. Daha yüksekten düşeyim diye mi?
3: Yok arkadaş, ben bu işte yokum.
2: Tamam, ben çıkarım merdiveni.
0: Yemez, ikna edersin sen beni.
2: Aman gözüm, sensiz olmaz.
0: Yok, hiç boşuna ikna etmeye çalışma Civan.
3: Bu sefer kararım kesin.
2: İyi de odunu en iyi kim keser?
3: Ben tabii. Ama uğraşma, gaza gelmem ben.
2: Peki, çiviyi en iyi kim çakar?
0: Ben tabii ki.
2: En iyi merdiveni kim yapar bu mahallede? Hatta bu şehirde. Hatta bu ülkede. Hatta dünyada. Ve hatta...
3: Hadi Acıvan, oyalanma. Odun bulacağız daha.
2: Demek bir de gaza gelse... Daha bitmedi mi Karagöz'üm?
0: Bitmedi acaba. Bitmiyor. Bitecek gibi de durmuyor.
2: Nasıl ya?
0: İnsan bir yardım eder ya.
2: Aşk olsun Karagöz. Sen ağacı kestikten sonra ağaç tam düşerken düşüyor diye kim bağırdı?
0: Sen.
2: Ha? Peki sen ağacı odunlarına ayırırken Çelebi gelip selam verdi de sen gürültüden duymadın. O selamı kim aldı?
0: Sen.
2: Çivinin birini kaybettin de bana sordun ya hani. Sen sorunca kim bilmiyorum dedi.
0: Sen.
2: Utanmadan yardım etmedin diyorsun. İyilik bilmezsin sen.
0: Neredeyse senden az iş yaptım diye özür dileteceksin bana.
2: Orasını da sen düşün artık. Ne oldu? Neden kalktın? Bitti mi?
0: Bitti elhamdülillah.
2: Elhamdülillah. Haydi duvarın yanına götür de çıkayım üstüne.
0: Yeter ya. Yorgunluktan merdiveni taşıyacak halim mi kaldı?
2: Yok artık. Hem merdivenin üzerine ben çıkacağım hem de taşıyacağım.
0: Taşıyacaksın tabii.
2: Sende hiç vicdan kalmamış.
0: Boşa uğraşma. Bu sefer gaza gelmem. Yemezler acı cavcav.

0: 三，帕士亚贾克森。
1: Hadi gözüm hadi, yolumuz daha uzun.
2: O zaman gel taş Hacivat.
3: Selamun aleyküm ağalar.
1: Aleyküm selam.
3: Hayırdır, nereye böyle?
2: Deli efendi, yani tuzsuz efendi. İki sokak ötede çok yüksek bir duvar var.
3: Bizim sokaktan bahsediyorsun sen.
1: Ne kadar uğraştıysak da bir türlü çıkamadık. Ben de bir merdiven yaptım. Yani yaptık. Yani Karagöz'e tarif ettim, o yaptı. Tamam Karagöz, tamam. Sen yaptın.
3: İyi de neden çıkmak istersiniz duvara?
1: Arkasında ne var merak ettik.
3: Yardım lazım mı peki?
1: Hayır.
3: Evet mi, hayır mı?
1: Hayır.
2: Kızdırma beni Hacivat. Elini işe sürdüğün yok. Yardım istemezsin tabii.
1: Nasıl işe sürmedim ya? Sen ağacı keserken düşüyor diye kim bağırdı? Amanın! Gördün mü Karagöz? Seni kızdırmasam buraya bu kadar çabuk gelemezdik. Neyse. Yardım ettim işte.
2: Hacivat, kızdırma beni.
1: Neyse Karagöz, koy hadi merdiveni de çık. Yani çıkayım. Aman Karagöz, sıkı tut merdiveni.
2: Tuttum, tuttum.
1: O zaman neden titriyor bu merdiven?
2: Merdiven değil, sen titriyorsun. Uzatma da söyle, ne var duvarın arkasında?
1: Bakıyorum. Burada bir ev var.
2: Kimin evi? Ney? Yahu ney?
1: Sahibi koşarak geliyor.
2: Kimmiş ki?
3: Kim o benim evi gözetleyen?

0: Bu da ne böyle? O da ne? Bu adam da kim böyle?
1: Sevgili yumurcalılar, ben Gani. Gani Zengin. En büyük probleminizi çözmeye geldim.
2: Ne iyi ettiniz? Benim en büyük problemim sırt ağrısı. Çözerseniz büyük sevaba girersiniz.
3: He? Sırt ağrısı mı?
1: Tüm köyün en büyük problemi yani.
0: Değirmen mi?
1: Hayır, daha büyük.
0: Köye otoyol?
1: Daha büyük.
4: Hadi canım. Havaalanı mı yoksa?
1: Arkadaşlar, en büyük probleminiz. Deve kuşlarınız. Sizin bir deve kuşu antrenörüne ihtiyacınız var. Baksanıza şu hayvanlara, uçamıyorlar bile.
0: Deve kuşları zaten uçamaz ki.
3: Hadi ya. Demek son takımdan o yüzden kovdular. Kuşları uçurmak için zorlamayacaktım.
1: Tabii ki uçamazlar. Ama rüzgar gibi koşabilirler. Maçlarda daha iyi oynayabilirler.
0: Bilemedik şimdi.
1: Bakın, beni kabul ederseniz pişman olmazsınız. Deve kuşlarınızla tek tek ilgilenirim. Onları eğitirim. Hatta tavuklarınızı da eğitirim. Bak şunlara. Miskin miskin yatıyorlar. Daha atik olmalarını, daha çok yumurta vermelerini istemez misiniz?
4: İsteriz tabii.
1: O zaman doğru adrestesiniz. Ben kanatlı ve uçamayan kuşlar uzmanıyım. İşte bunun gibi.
2: Ama bizim paramız yok. Ödemeyi nasıl yapacağız?
1: Ne olacak canım? Altın verirsiniz.
0: Altınımız yok.
1: Gümüş?
0: Gümüş de yok.
1: Ne var o zaman?
0: Yumurta.
1: Anlaştık.
5: Çekilsene kenara. Benim elimden hiçbir yumurta kaçamaz.
0: Toplar da elinden kaçamasaydı keşke. O zaman bu yumurtaları toplamak zorunda kalmazdık.
6: Tamam arkadaşlar, moralinizi bozmayın. Bir dahaki maça daha iyi hazırlanırız.
7: Geçen maça da çok çalışmıştık ama olmadı işte.
6: Demek ki çok çalışmayacağız.
7: Ne yapacağız peki?
5: Yan gelip yatacak mıyız? Güzel, bana uyar.
6: Hayır, etkili çalışacağız.
0: O nasıl olacak?
6: Bir antrenör bulacağız.
8: Köy yerinde antrenörü nasıl bulacağız?
6: Kolay ya. Hemen buluruz bence.

0: Aman, ne kadar da kolay oldu.
1: Ne oldu çocuklar?
2: Bütün köyü aradık. Ama bizi çalıştıracak bir tane antrenör bulamadık.
3: Bu gidişle ömür boyu yumurta toplayacağız.
1: Peki eski yumurlop şampiyonuna da teklif ettiniz mi?
0: Ha? Kim ki o?
1: Tabii ki ben.
2: Antrenörümüz olur musun cidden?
1: Oldum bile. Hadi hemen sahaya, çalışmaya başlıyoruz. Kazanılacak bir maçımız var.
2: Evet!
4: Sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ. İleri! Geri dönün! Kıpırdamayın, sakın!
1: Antrenman epey hareketli geçiyor anlaşılan.
4: Öyle. Çok çalışıyoruz.
2: Biz de çalışmaya geldik. Bizimkileri alalım da biraz antrenman yapalım.
4: Hayır, izin ver. Meyip'te ne yapacağım? Gitsinler tabii. Biz de kalanlarla devam ederiz.

0: Tabii önce biraz dinleniriz.
1: Yumurtaları çok iyi toplamışlar.
2: Bir dahaki sefere yumurta satmacasına da maç yapalım.
3: Ben bunları kasabaya götürüyorum. Siz de kalanları köyde satmaya çalışın.
1: Tamam babacığım. Yolun açık olsun.
3: Eyvallah.
4: Olmuyor böyle çocuklar. Gelin şuraya bakalım. Kaplumbağa mı sürüyorsunuz, deve kuşu mu? Daha hızlı olmalısınız. Hadi sahanın başına geçelim de şu pergelleri bir açalım. Son sürat sahanın sonuna koşturmanızı istiyorum kuşları.
1: Tamam, hadi gidelim.
2: Hadi.

0: Tabii durmayı da bileceksiniz. Hadi bakalım, biraz da pas çalışalım. Hızla giderken birbirinize pas atabilmelisiniz. Olmuyor, olmuyor. Bir daha deneyelim.
1: Hadi at.
0: Bir daha, bir daha.
1: Nihat, ileri çık.
0: İşte bu.
2: Biraz da gelecek maç için mi antrenman yapsak? Ne dersiniz?
3: Bence hiç gerek yok. Havada karada yeneriz onları.
1: İşte bu be.
0: Hey, aferin çocuklar. Gol, gol, gol. Artık hazırsınız. Bu maç bizimdir.
4: Güneşli bir günde maç heyecanı. Takımlar en az bizim kadar heyecanlı. Evet Şakir, senin favorin hangisi?
5: Benim favorim demli çay. Kahve de iyi ama çarpıntı yapıyor.
3: Onu demiyorum. Hangi takım?
5: Ha, tamam. Tabii ki yukarı yumurcalı. Geçen maçtaki performansı gördük.
3: Evet sayın seyirciler. Uzmanlar aşağı yumurcalıya hiç şans vermiyor ve maç başladı.
6: Dayım abi, ne işin var orada?
0: Antrenörüm ben.
6: Nasıl ya? Ben niye değilim?
4: Furkan jet gibi ilerliyor. Rakip oyuncuları tek tek geçiyor. Top adeta uçuyor. Nihat aldı topu. Gol! Aşağı yumurcalıdan beklenmedik bir atak. Bakalım yukarı yumurcalı buna karşılık verebilecek mi?
2: Tamam arkadaşlar, moral bozmak yok. Başarabiliriz.
4: Kerim kale vuruşuyla oyunu başlattı. Cemil hızla ilerliyor. Pasını verdi. Aman Allah'ım, bu da ne? Veli topu kesti, karşı atağa geçti. Hayır, Furkan hızla rakibin arkasına sarktı. Kaleciyi gördü. Gol!
6: Ama bu haksızlık. Bizim takımın antrenörü yok.
3: Ve Osman Hoca düdüğünü çaldı.
5: Ne? Namaza mı çağırıyor?
3: Namaza ezanla çağırmıyor mu kardeşim? İlk yarı bitti. İlk yarı.
5: Ha, iyi, ben bir çay kapıp geleyim o zaman.
2: Ne olmuş bu takıma anlamadım.
3: Şimşek gibi oynuyorlar.
6: Moral bozmak yok. İyi oynuyorlar ama zayıf noktaları var.
2: Neymiş o?
6: Tabii ki kaleci. Topu kaleye atın yeter. Kesin gol olur. Hmm.
4: Yukarı yumurcalı maça hızlı başladı. Defans önünü kesiyor. Cemil uzaktan etkisiz bir şut çekiyor. Ve top!
2: Hadi gol!
4: Kalede! İnanılmaz bir gol!
7: İşte bu!
2: Ah Aziz, ah! Bari birini tut şu topların.
3: Olsun, öndeyiz işte.
8: Şşş! Kalk biraz yürü. Tembellik yapma.

0: nasihattan Serkan'a. Serkan uzaktan etkisiz bir şut çekiyor.
1: Panter gibi kaleciler var maşallah.
2: Yakala Burak.
0: Cemil Burak'a pas attı. Ve Burak yine uzaktan kaleyi yokladı. Ve yine gol!
2: Yine kaybedeceğiz.
3: Hayır, daha bir dakika var. Kazanabiliriz. Hep birlikte hücum edeceğiz.
0: Maçta son dakikaya girdik. Furkan Nihat'a, Nihat Veli'ye pas attı. Veli'nin önü kesildi. Son saniyeler. Veli topu attı. Furkan yakaladı. Kaleye attı.
2: Hayır!
0: Ve gol! Maçın kazananı 3-2 aşağı Yumurcalı oluyor.
4: İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.
2: Evet hocam, bunu yaşayarak gördük. Antrenmanları boşladık, maçı da kaybettik.
1: Tebrik ederiz sizi. Çok iyi hazırlanmışsınız.
2: Hadi arkadaşlar, biz sahaya geri dönüyoruz.
3: Niye ki?
2: Tabii ki antrenman yapmaya.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım.

0: Eren! Hey Eren! Hadi uyanma vakti. Eren! Uykucu!
1: Erken kalkmaktan hiç hoşlanmıyorum.
0: Ama uykunu almış olman lazım. Hadi bakalım, okula geç kalacağız.
1: Okula gitmek de çok sıkıcı.
0: Aa, bunlar nereden çıktı şimdi? Hadi yumurta pişir de annen, soğumasın.
1: Yumurta da sevmem. Ha?
2: Hadi kızım, okula geç kalacaksınız.
1: Bugün okula Eren gitsin.
2: Peki ya sen?
1: Ben gitmesem de olur, zaten sıkıcı.
2: Hadi bakalım, uyan da pembe giysini giyip hazırlanalım. Hani en sevdiğin pembe tüllü olan.
1: Pembe elbiseler de çok sıkıcı.
2: Şimdi uykun olduğu için böyle söylüyorsun. Yoksa sen okulu da pembe elbiseni de çok seversin. Kahvaltıda sana bir sürprizim var ama.
1: Kahvaltı neden var?
2: Aa, burada neler oluyor küçük hanım? Hadi kalk bakalım.
0: Börek nefis olmuş. Ellerine sağlık Emel.
2: Afiyet olsun.
0: Bu güzel sofrayı bize hazırladığın için de ayrıca teşekkür ederim.
2: Rica ederim canım.
0: Çocuklar, anneye teşekkür yok mu?
3: Teşekkür ederiz anne.
0: Hadi yumurtadan yiyin. Öyle lezzetli ki gidip tavuğa teşekkür edersiniz o derece.
1: Yemem.
4: Ben de.
0: O zaman sütünüzü için.
1: Yine mi süt?
5: Portakal suyu olsaydı içerdim.
1: Her gün yemek yiyoruz.
0: Küçük kaçaklar ne yapıyormuş burada?
1: Hiç.
0: Neden oynamıyorsunuz?
1: Oyuncaklarımızdan çok sıkıldık da ondan.
0: Hepsinden mi?
1: Hepsinden sıkıldık.
0: Ne yapabiliriz bununla ilgili?
1: Yenilerini alabiliriz.
0: Yeni mi?
1: Hı-hı.
0: Aklıma oyuncakla oynamaktan daha iyi bir şey geldi. Bahçede sebze dedektifi oynamaya ne dersiniz? Duyduğuma göre birçok sebze saklanmış. Arayıp bulmamız lazım. Anneniz sıkı sıkı tembih etti. Tüm kaçakları yakalamamız lazım.
1: Sebze toplamak çok sıkıcı.
4: Çok sıkıcı.
0: Oysa ben çok eğleniyordum. Siz bilirsiniz. Merhaba canım, kolay gelsin.
2: Merhaba, sağ ol.
0: Taptaze, mis gibi organik şifa deposu sebzeleriniz geldi efendim.
2: Teşekkür ederim, zahmet oldu.
0: Ne zahmeti, zevkle topladım. Oo, kimler gelmiş? Eren Bey, Ceren Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Taze salatalıklarım var.
1: Yemem.
4: Ben de.
0: Hey, nereye? Daha karpuz kesecektik.
2: Çocukların nesi var böyle? Sabahtan beri bir türlü memnun olamadılar. Küçük bir hatırlatmaya ihtiyaçları var gibi.
0: Bence de. Her şey hazır değil mi? Çağırıyorum.
2: Olur.
0: Çocuklar, gelir misiniz?
2: Aman da aman, kimler gelmiş?
0: Gelin, oturun bakalım.
2: Adem, bu evden çok sıkıldım. Diyorum ki burayı satsak da daha küçük bir eve geçsek. Bu ev beni çok yoruyor.
1: Daha küçük ev mi?
2: Evet canım, çok sıkıldım.
1: Ama evimiz çok güzel. Benim odam var, kardeşimin odası var. Misafirimize bile oda var, çok iyi bir ev.
0: Ben de bahçede çok yoruluyorum. Bahçesi olmayan bir ev ne kadar da rahat olurdu.
1: Bahçemiz de çok güzel bence.
2: Ama çok sıkıldım çocuklar. Hep aynı çiçekler, hep aynı korkuluk.
1: Evimiz ve bahçemiz çok güzel anne. Korkuluğu hep birlikte yapmıştık, hatırladın mı? Sen de çok sevmiştin.
4: Çiçeklerin de çok güzel anne.
0: Düşündüm de Emel, şükretmeliyiz.
2: Galiba haklısın Adem. Aa, aklıma ne geldi? Şükür oyunu oynayalım mı?
4: Evet.
0: Şükretmek ne demek biliyor musunuz?
1: Evet. Allah'a teşekkür etmek demek, öğretmenimiz söyledi.
4: İnsanlara teşekkür ederiz, Allah'a şükrederiz.
0: Aferin sana.
2: O zaman hadi şükrettiğimiz şeyleri çizelim. Bakalım kutuyu doldurabilecek miyiz?
4: Ben çok çizerim.
1: Ben büyük olduğum için daha çok çizerim.
2: Hadi o zaman başlayalım.
0: Boyalar hazır.
2: Üç deyince aynı anda. Bir, iki, üç.

0: Ve bitirdim. Ben de.
1: Yani aslında bitmedi ama şimdilik bitirmiş olalım.
2: Allah'ın bize verdiği o kadar çok şey var ki yazmakla çizmekle bitmez.
1: Nelere şükretmişiz çok merak ediyorum. Hadi kutudan seçip bakalım. Hadi bahçeye çıkalım.
0: Bahçeyi sevdiğini biliyordum. Hadi hemen başlayalım. Ben herkesin neye şükrettiğini hemen bilirim.
3: Ben de.
0: Ben de.
2: Sakin ol şampiyon. O kadar da kolay değil. Ha?
1: Burnuma başka bir oyunun kokusu geliyor ama hayırlısı.
2: Bildiniz Adem Bey. Size kocaman bir alkış.
3: Ne oynayacağız anne?
2: Kutudan bir resim çekip konuşmadan pandomimle anlatacağız.
0: Sessiz film gibi mi yani?
2: Evet canım. Aynen öyle.
1: Hadi başlayalım.

0: Aa, çok kolay. Başlıyorum.
1: Aman Allah'ım, bir aslan Emel. Kış, kış. Aslan, hadi git buradan ormanına.
0: O yemek baba.
1: Öyle mi? Bir an aslanlar bastı burayı sandım.
2: Yediğimiz yiyecekler için Allah'a şükrederiz.
1: Bahçemizdeki sebzeler dahil mi peki?
0: Evet, bütün yiyecekler için şükretmeliyiz baba.
1: Hmm, demek öyle.
3: Oo, çok güzel. Allah'ım, bahçemiz için ve bize verdiğin tüm yiyecekler için sana şükürler olsun.
4: Amin.
3: Uyumak. Uyuyabildiğimiz için şükürler olsun.
1: Yumuşacık yastığımız ve yatağımız için şükürler olsun.
0: Vun vun vun vun.
2: Oyuncak arabalarımız için şükürler olsun.
1: Hem oyuncaklarımız hem de gerçek arabamız için şükürler olsun. Kahve. Kahve için şükrederiz.
2: Buldum. Çiçekler için şükrederiz.
0: Evet. Mis kokulu çiçekler için sana şükürler olsun Allah'ım.
3: Şükredecek ne çok şey varmış değil mi? Anlat anlat, daha bitmedi. Şükretmeyi hatırlamak bile bizi ne kadar mutlu etti.
1: İnsanlara teşekkür etmek, Allah'a şükretmek bizi daima mutlu eder çocuklar. Sahip olduklarımızın kıymetini bilmeli ve şükretmeliyiz.
2: Şey, kutudan henüz çıkmadı ama ben okulum ve öğretmenlerim olduğu için de şükrediyorum.
1: Ne güzel.
2: Hatta onları özledim.
0: Ben de arkadaşlarım için şükrediyorum. İyi ki varlar.
2: Siz de iyi ki varsınız.
3: Siz de iyi ki varsınız canlarım. Sizin gibi çocuklara sahip olduğumuz için ne kadar şükretsek az.
1: Ama çok duygusal olduk. Bu duygusal havayı biraz dağıtalım.
2: Bu şükürcülük oyununu her zaman oynayalım anne. Ben çok sevdim. Bir de pembe elbisemi de seviyorum.
3: Tamam canım. Sık sık oynarız.
1: Ablam mı?
2: Halam.
0: Halam için de şükürler olsun.
2: Evet canım halam.
0: Halam neden mutfakta anne?
3: Bize bir sürprizi varmış.
2: Mutfakta olduğuna göre yiyecek bir şey.
0: Acıkmıştım tam da.
5: Tada!
0: Ne? Çikolatalı süt.
2: Cevizli kurabiye en sevdiğim.
1: Benim de.
3: Eline sağlık abla ama zahmet olmuş.
5: Zahmet olur mu hiç? Hem bunlar öyle normal zaman kurabiyesi değil.
1: Ne kurabiyesi abla?
5: Şükür kurabiyesi Adem. Şükür kurabiyesi.
0: Ha? Şükür mü?
5: Evet balım. Bahçemdeki kayısı ağacını biliyorsunuz.
1: Hani şekerpare olan.
5: Evet.
3: Hani bir türlü meyve vermeyen.
5: Evet işte o. Ne oldu dersiniz?
2: Ne?
5: Meyveye durdu. Yani ağaçlar meyve verecek.
1: Ya. E hadi gözün aydın.
5: Nasıl sevindim. Allah'a şükür kurumamış. E bunu görünce sevincimi paylaşmak için hemen kollarımı sıvadım. Allah beni sevindirdi. Ben de kuzularımı sevindireyim dedim.
3: Ellerine sağlık.
1: Hadi bismillah. Ben daha fazla bekleyemeyeceğim.
5: Buyur canım. Afiyet, bal, şeker olsun.
0: Hala sen de şükretmeyi biliyorsun.
5: Bilmem mi ayol? Benim adım Şükran.

Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Komşu komşu, oğlun geldi mi?
1: Geldi.
0: Ne getirdi?
1: İnci boncuk.
0: Kime kime?
1: Sana bana.
0: Başka kime?
1: Kara kediye.
0: Kara kedi nerede?
1: Ağaca çıktı.
0: Ağaç nerede?
1: Balta kesti.
0: Balta nerede?
1: Suya düştü.
0: Su nerede?
1: İnek içti.
0: İnek nerede?
1: Dağa kaçtı.
0: Dağ nerede?
1: Yandı, bitti, kül oldu.
0: Ah, kiremitler!
1: Evladım, çatının kiremitlerini düşürdünüz.
2: Affedersin ninem.
0: Hava kara bulutlarla kaplandı.
3: Hadi ne duruyorsunuz? Çardağa koşun.
4: Oo, ha işte beklenen yağmur geliyor.
5: Yuvama girme vakti. Islanmaktan pek hoşlanmam.
6: Şimdi yağmurun sesi, toprak kokusu. Oh, ne güzel uyunur ha.
7: Hay Allah. Hıp, kös kös dur. Yağmur yağmadan evimi yapmama yardım et.
5: Seni uyardım Mirmir. İşlerini zamanında yapmalısın. Ben hiç de ıslanamam.
7: Aa, haklısın dostum.
5: Ah şu yumuşacık kalbim. Tamam dur dur, yardıma geliyorum. Temtem, bu taşı sadece sen taşıyabilirsin. Hadi kalk, yoksa Mirmir'le ben yağmurda kalacağız.
6: Nem nem.
7: Temtem.
6: Tamam, geliyorum.
5: Hadi acele et. Yağmur şiddetleniyor.
3: Ne kadar da çok yağmur yağdı.
2: Birazdan her yeri toprak kokusu sarar.
0: İyi yetiştik ama sırılsıklam olurduk yoksa.
2: Nine, sana ne oldu? Nasıl bu kadar ıslandın?
0: Sen evde değil miydin nine?
1: Oh, dam akıyor evladım.
8: Hiçbir şey anlamadım.
2: Yani biraz önce çatıya top atmıştık ya hani.
8: Evet, kiremitler düşmüştü.
9: Özür dilerim nine.
1: Bilerek yapmadınız ya kuzularım. Hem damın onarıma ihtiyacı vardı. Bir dahakine daha dikkatli olun ama.
2: Ama bizim yüzümüzden ıslandın.
1: Şeker değilim ya, eriyim yağmurda. Yağmur kesildi. Mert'i arayayım da kasabadan bana biraz kiremit getirsin.
5: Açı! Elhamdülillah.
7: Temtem gelene kadar mevsim değişecek.
6: Yağmur dindi.

0: Bak Sarıza, benim taşı taşımama gerek kalmadı. Hazır yerimden çok uzaklaşmamışken geri döneyim diyorum. Ha ha. Ha?
1: Mert abi kiremitleri getirdi.
2: Hay Allah razı olsun Mert. Ustalar çatıyı tamir etmek için birazdan gelir.
3: Kiremitleri kapının önüne yığayım o zaman.
4: Biz de yardım edelim arkadaşlar. Hem hatamızı telafi etmiş oluruz.
3: Hadi o zaman. Elden ele, elden ele. Ha?
5: Evimi iyice yağmur sularına dayanıklı hale getirdim. Sen ne yaptın Mirmir?
6: Şimdilik güneşli havanın tadını çıkarıyorum.
5: İşte bunu yapmamalısın. İşini zamanında bitirmelisin. Hala çatın yok.
6: Çatı için toprak kullandım, dayanıklı olmadı. Hangi malzemeyi kullanacağımı bilmiyorum.
5: Oturarak bunu öğrenemeyiz. Gözlemlemek lazım. Hadi kalk, köydeki evlerin çatılarına bakalım.
6: Şimdi mi?
5: Hadi, bugünün işini yarına bırakma derler. Bu kez seninle ıslanmaya hiç niyetim yok dostum.
6: Peki, tamam, geliyorum.
3: Ellerimize sağlık çocuklar. Tüm kiremitleri taşıdık.
7: Ama hala arabanın içinde biraz kiremit var.
2: Çalışkan evlatlarım benim. Arabanın içindeki kiremitler de sizin olsun. Belki oyun oynarsınız.
4: Kiremitlerle ne oynanır ki?
2: 7 kiremit oynayabilirsiniz.
3: Tabii ya. 7 kiremit.
8: 7 kiremit mi?
6: Vay! Bu çatı harika dizilmiş, çok güzel kırmızı taşlarla dolu. Ve taşların hepsi de birbirinin aynısı dostum.
5: Ha, onlar taş değil Mirmir, kiremit.
6: Kiremit mi? Ne güzel isim. Peki kiremit ne demek?
5: Kiremit, insanların verimsiz kil toprağını kalıplara koyarak ve pişirerek yaptıkları toprak levhalardır. Çok akıllıca değil mi?
6: Peki, biz nereden bulacağız bu kiremitleri?
3: 7 kiremit başlıyor. Şimdi topu attığımda kiremitleri devirirsem ve kiremitler dairenin dışına çıkarsa sizi vurmaya çalışacağım. Vurulan oyundan çıkar.
4: Peki ya kiremitler dairenin içinde kalırsa?
3: O zaman da topu atma sırası başkasına geçer.
7: Çok eğlenceli. Hadi Mert abi at topu, devir kiremitleri.
3: Ha! Ha! Başardım.
7: Kaçırdım.
4: Ha. Olamaz. Aha.
3: Yakalandın.
7: Olamaz.
6: Harika bir oyunmuş bu 7 kiremit göz göz. Biz de oynamalıyız.
5: Şimdi oyun zamanı değil Mirmir. Bizim çatılarından artan o kiremitlere ihtiyacımız var. Yağmurların başlaması an meselesi.
6: Peki nasıl alacağız o güzelim kiremitleri?
5: Oyunlarının bitmesini bekleyeceğiz.
0: Beklerken ben biraz kestireyim o zaman.
5: Sen de nereden çıktın Temtem? Ödümüz koptu.
0: Uyanıp sizi göremeyince tepeden aşağı şöyle bir baktım. Ve çocuklarla oyun oynayacağınızı düşündüm. Bu fırsatı kaçırmak istemedim.
6: Oyun oyun. 7 kiremit. Ben daha fazla sabredemeyeceğim. Hemen gidip benim de oyuna katılmam lazım.
0: Dur Mirmir. Beni de bekle. Oh.
5: Ay. Ama arkadaşlar. Ya kiremitler?
7: Hadi bakalım Ece. Devir kiremitleri.
4: Oy, vuruldum.
7: Sıra bende, sıra bende. Top nerede?
3: Demek siz de oynamak istiyorsunuz ha küçük dostlarım. Hadi o zaman yap bakalım atışını.
4: Iskaladın Mirmir.

0: kiremitleri alamadık.
1: Biz oyunumuzu oynadık. Kiremitler de Mirmir ve Köskös'e kalsın. Belki 7 kiremit oynarlar.
2: Çocuklar kiremitlerle 7 kiremit oynayacağımızı sandılar.
3: Hakkımızda çok az şey biliyorlar dostum.
2: Hadi çatını yapalım. Yoksa yine yağmura kalacağız.
4: Siz çatıyla uğraşırken ben de kendime uyuklayacak kuytu bir yer bulayım.
1: Oyunumuz bitti.
0: Yağmur yağıyor, eve hadi.
3: Sonunda evim hazır. Ne? Bana da hiç yer bırakmamış olamaz. Temtem.
4: Yağmur sesiyle uyumak. Yağmur.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Döndür.
1: Ah. Aha. Bak. Bak.
2: Aha.
1: Ha?
3: Aha.
1: Ha?
0: Para?
1: Para?

0: para?
1: Hatik.
0: Para. Para. Söz.
1: Söz. 25. Kumbara.
0: Para. Para. Para, para. Nasıl, nasıl? Nerede? Para, para. Para, para, para, para. Ham, ham, ham. Para, para, para, para. Para. Para.

0: Mısır, selam.
1: Ah, Mısır.
0: Ha?
1: Mısır.
0: Ha? Hmm. Ha?
1: Mısır.
0: Ha?
1: Ha? Mısır. Mısır. Hop, hop, hop, hop, hop, hop.
2: Çiçek. Çiçek, çiçek. Çiçek, çiçek. Çiçek, çiçek. Çiçek.
3: Ha? Ha? Bekle.
4: Semin.
3: Ha?
2: Eno. Sıfır.
3: Aha.
2: Pilav.
3: Güle güle.
0: Para.
3: Para?
0: Ha?
3: Yok.
0: Para.

0: Çiçek, çiçek. Al.
1: Al.
2: Sıra. Geç. Geç, geç. Geç.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir portre.

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: benim ekibim.
1: Hava da çok güzel. Ha? Bu da ne? Daha önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Bunu kesinlikle tilki de öğrenmeli.
0: Evet, benim duyarlı... duyarlı dostlarım, bugünkü keşfimizde... bugünkü keşfimizde...
2: Gül gül, çekinme.
0: Ben bu programı sunamayacağım.
1: Sen ona bakma kurye. Geçmiş olsun.
2: Sağ ol teleskop.

0: ai? Hã? Hadi kurye, bir şeyler bulun da temizlenin artık.
1: Doğru söylüyorsun. Bakalım ne bulabiliriz? Tut. Şunu da tut.
0: Ha? Ha? Ha? Ha? Vay be! Seyyar banyo.
2: Su?
1: Onu da düşündüm.
0: Bravo kurye. Ha? Dur teleskop. Ne yapıyorsun? Sen alkışlama, kamera düşecek.
3: Pardon ya, unuttum. Kuryenin hünerlerine hayran kalmamak mümkün değil. Neyse, ben temizleniyorum.
0: Azıcık su koymuşsun kurye. Ucu ucuna yetti.
1: Hallederiz. Çekil bakalım haberci. Sıra bende.
0: Of.
4: Evet duyarlı dostlar. Şimdi merak edilen konumuz şu. Haberci ve kurye nasıl oldu da bizi bu denli güldürecek kadar turuncu oldular? Şu an yanımda günün kahramanları var. Onlara da sormak istiyorum. Kurye?
1: Bilmiyorum.
4: Haberci?
0: Bilmiyorum.
4: Evet dostlar, gördüğünüz gibi hiçbir şey öğrenemedik.
3: Haberci, sen turuncu bir bulut gördüğünü söylüyordun sanki.
0: Aa, doğru. Size gelebilmek için kendimden geçtim.
1: Geçtiğin belli.
0: Sanki sen geçmedin.
1: Doğru.
3: Bazı şeyleri tecrübe etmeden bilemeyiz. Unutmayın ki turuncu bulut haberini bize getiren haberci.
0: Teşekkürler teleskop. Beni en iyi sen anlıyorsun.
4: Yo, ben de anlıyorum. Dedin ki teşekkürler teleskop. Beni en iyi...
3: Tamam tilki. Bu işi açıklığa kavuşturabilmek için elimizden geleni yapmamız lazım.
4: Göremiyorum.
1: Ben görüyorum.
4: Ama ben hala göremiyorum.
1: Yo. Gayet açık. Görünüyor. İşte orada ya.
4: Öyle herkes görür.
1: Alabilirsin tabii.
3: Biraz yaklaşsak mı?
0: Yo. Siz yaklaşın. Ben böyle iyiyim.
1: Biraz dedik haberci. Senin gibi içine girmeyeceğiz.
0: Peki sen nasıl turuncuya boyandın acaba?
4: Evet çocuklar. Bunun ne olduğunu bilgisayardan araştırabiliriz.
3: Öyleyse ben birkaç fotoğraf çekeyim. Fotoğrafı bilgisayara yükleyerek verilere daha kolay ulaşabiliriz.
4: Doğru söyledin teleskop. O iş sende.
3: Merak etme tilki.
4: Kuvvetli rüzgarların etkisiyle çöldeki toz şeklinde

0: şeklindeki toprak tanecikleri yoğun biçimde savruluyorlar.
1: Bunların geniş bir alana yayılmasına toz taşınımı yahut toz fırtınası denir.
0: Toz taşınımı kuvvetli olduğu zaman gökyüzünde turuncu bir bulut oluşturur.
2: Buna da toz bulutu denir.
0: Evet sevgili dostlar. Hangi dostlar? Tabii ki duyarlı dostlar. Yaptığımız araştırmaları sizinle de paylaştık. Ve öğrendik ki bu turuncu devasa bulut toz bulutuymuş. Bu konuda neler yapabileceğimizi de duyarlı ekibimle konuştuk. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Evet kurye, ne yapabiliriz?
1: Bilmiyorum.
0: Haberci?
2: Bilmiyorum.
0: Evet, ben biliyorum. Dinleyin. Her şeyi düşündüm. Haberci gidip bu durumu haber verecek.
2: Nasıl yapacağım ya? Dikkat, dikkat! Turuncu toz bulutu görürseniz kaçın. Kaçmasanız daha içine girmeyin. Dikkat, dikkat!
0: Tabii ki yetkililere haber verecek.
2: Ha, o kolay.
0: Yetkililer de insanları uyaracaklar. Uyaracaklar ki kimse orada bulunup kirlenmesin ve zarar görmesin. Böylece olası kazaların da önüne geçmiş olacağız.
2: O iş bende. Heyo!
0: Evet duyarlı canlar, yeni bir keşifte görüşmek üzere.

0: Neyse ki minik arıcık pencereden uçup gidiverdi. Çilim!
1: Çok lezzetliydi.
0: Uhay!
1: Moby Dick'e de sordum.

0: Tuğay o fidanın yetiştirebildiği tek çilekti.
1: Nasıl yani?
0: Biricikti. Onu yetiştirmiştim. Ha? İşte arkamdaki fidan sadece tek çilek verdi.
1: Öyle mi? Bunu bilmiyordum. Eğer yetişen tek çilek olduğunu bilsem yemezdim.
0: Olsun Uhay. Sıkma canını. Afiyet olsun. Ha? Yenisi de çıkar nasıl olsa.
1: Ben de sana yardım ederim.
0: Beraber çiftçilik yapacağız desene.
1: Çok isterdim ama şimdi yapacak işlerim var. Annem ekmek almak için markete yolladı. Alıp hemen eve götürmem lazım.
0: Ekmek de buğdaydan oluyor. Çiftçilik hayatımızın her alanında varmış düşünsene.
1: Hadi Moby Dick, bu kadar dinlenmek yeter. Görüşürüz.
0: Görüşürüz Uhay. Görüşürüz Moby Dick. Ne gün ama. Yetiştirdiğim çileği yiyemedim ama neyse ki lezzetli olduğunu öğrenmiş oldum. Keşke birkaç fidan daha ekseydim. Sanırım bu çiftçilik işini seveceğim çocuklar. Öyleyse size biraz çiftçilikten bahsedeyim. Çok eğlenceli olacak. Çok çok eski dönemlere dayanır çiftçilik. Hazırsanız başlıyoruz. İşte. İşte yerleşik hayata geçmeye başlayan ilk insanların yaşam alanı. Milattan önce 10.000 yılları. Bir mağara. Şuna yakından bir bakalım. Bakalım kaç oda kaç salon. Yarasalar. Kendimi bir an Tarzan zannettim çocuklar. Sakın bunu evde denemeyin. Bakın bir sinek kapan bitkisi. Civarına yaklaşan sinekleri hemen ağzını açıp hop diye yakalar. Çok merak ettim, yakından bakacağım. Bu bitki biraz boynunu bükmüş gibi. Sulasam iyi olacak. Efendim anne. Koşuyorum, evet. Atletizm mi? Yazılsam iyi olur, doğru. Koşuyorum çünkü peşimde dişli var. Seni sonra arasam anne. Ne? Adana şalgam suyu mu? Hem de acılı. Tamam tamam. Birkaç saate getirmiş olurum. Görüşürüz anne. İşte oldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

Çıktım perdeye dedim bir an. Nasıl ama sabahın beşinde zinde uyanmış bir çiftçi gibi geldim hemen. İnsanlar önce avcı ve toplayıcı olarak yaşadı. Bazı hurma, tohum ve yemişlerin tadına baktılar. Fakat bir süre sonra kaynaklar yetersiz gelmeye başladı. E kolay değil. O kadar boğazı nasıl doyuracaksınız? Tabii tabii. Sürekli başka yerlere göç etme ihtiyacı duydular. Kaynak bitince başka yere, sonra yine başka bir yere. Yemek ve giysi yapmak için de bazı hayvanlardan yararlandılar. Ama bunlar da sonsuz değildi tabii. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra bazı bitkileri yetiştirmeyi ve bazı hayvanları evcilleştirmeyi denediler. Bir muhabbet kuşu ya da kediden bahsedemeyiz o zamanlar. Sonuçta muhabbet kuşu besleseler duvar yazılarında maviş maviş, babacım babacım, cici kuş gibi yazılar görürdük ama yok ne yazık ki. Demek ki muhabbet kuşu çok sonralar ortaya çıkacaktı. Neyse, zaten konumuz tam olarak bu değil. İnsanoğlu artık göçmekten yorulunca hava koşulları da bunda etkili.

0: oldu tabii. Su kaynaklarına yakınlık falan derken kent aralarında konuşmalar olmaya başladı ve büyük değişiklikler yaşandı. Peki çiftçi olmak için ne yapmalı, ne etmeli? Hemen bir göz atalım. Robotik ses, buralarda mısın acaba?
1: Evet.
0: Çiftçi olmak için neler yapılmalı? Hadi senden duyalım.
1: Tarım ve hayvancılık konusunda bilgi sahibi olmak.
0: Tabii. Bilgisiz olur mu hiç?
1: Ziraat mühendisliği, tarım bölümleri ya da çeşitli tarım kurslarından mezun olmak.
0: Mezun olmak iyidir. Katılıyorum.
1: Araziye sahip olmak veya kiralama yapmak.
0: Öyle ya, arazi olmadan ne ekip biçeceksin?
1: Ziraat odasına kayıtlı olmak.
0: Kesinlikle. Hem de devlet desteklerinden yararlanabilirsin bu sayede. He? Bir yarış arabası. Bunun konumuzla bir alakası yok çocuklar. Çiftçiler yarış arabası kullanmazlar. İlla bir araç çizeceksek bu traktör olmalı. Lütfen tahtaya bir traktör görseli alabilir miyiz? İşte şimdi oldu. Traktör çiftçilerin en büyük yardımcısıdır. Arkasına pulluk, remork ve ilaçlama makinesi gibi daha birçok şey takılabilir. Laboratuvarda işimiz bu kadardı çocuklar. Şimdi biraz toprağa basma zamanı. Hop! Çocuklar, çiftçilik emek ister. Önemli ve zor tarafları vardır. Bir balya saman taşımayla olmaz. Traktöre binip tarla sürmeden, bir ineği beslemeden, kümesten yumurta almadan, sebze meyve hasat etmeden ben çiftçi oldum demeyin. Ha, işler bitmiyor. Uhay, ne yapıyorsun böyle?
2: İnekler için yem taşıyorum. Ne kadar çok yediklerine inanamazsın.
0: Burada ne arıyorsun peki?
2: Babam çiftlik hayatını görmemiz için buraya getirdi.
0: Harika düşünmüş. Ben de sana yardım edebilir miyim?
2: Sen de bir yem balyası alabilirsin. Dikkatli ol ama biraz ağır.
0: Tamam, yem geliyor.
2: İşte. Birazdan da ineklerden süt sağacağız. Keçileri de sağdıktan sonra koyunları tıraş edeceğiz.
0: İşin hayli fazlaymış Uhay.
2: Dışı seni, içi beni yakar.
0: Çok alemsin.
2: Koyun tıraş etmek istersen sana karşı koymam. Çiftçilik zor işmiş.
0: Daha önce hiç yapmamıştım. Eğlenceli olabilir. Uhay! Ne oldu Uhay?
2: Seni bekliyorum.
0: Niçin?
2: Koyun tıraş edeceğiz.
0: Ha, hemen geliyorum. Çocuklar, çiftçilik kolay bir iş değil gördüğünüz gibi. Daha yapacak çok iş var. Serbest gezen tavuklar yem bekler. Ben hemen işe koyulayım. Haftaya başka meslek macerasında görüşürüz. Bu çok kötüydü gerçekten de. Burnum.

0: Amigdala. Olacak iş değil.
1: Olmuş işte. Haftaya ertelendi. Artık öfkelenmeyi bırak.
0: Bu kadar hazırlık. Şu çantalara bak. Ne oldu şimdi? Hepsi Mehmet yüzünden.
1: Mehmet'e de çok öfkeli konuştun Yaman. Yarın özür dilemelisin bence.
0: Hiç de bile. O bütün sınıftan tek tek özür dilemeli.
1: İsteyerek yapmadı sonuçta. Ah, şu çantaları da bahçeye bıraksak ya artık. Kaplumbağa gibi taşıyoruz.
0: Düşünsene, tam bir hafta ertelendi kampımız. Profesör.
2: Hoş geldiniz çocuklar. Yaman, öfkeli gibisin. Her şey yolunda mı?
0: Profesör, sınıf arkadaşımız Mehmet. Yok, ben anlatmayacağım. Lütfen Civan, sen anlat.
1: Sakin ol dostum. Şöyle oldu profesör. Bugün sınıfça kampa gidecektik. Öncesinde öğretmen atık kağıtları geri dönüşüme atmamızı istedi. Mehmet de tüm sınıfın izin kağıtlarını yanlışlıkla çöpe attı.
0: Anladığımızdaysa çöpler çoktan çöp kamyonuyla gitmişti. Tabii izinlerimiz de.
2: Ve geziniz de iptal oldu.
0: Onca hazırlık boşa gitti. Ah Mehmet ah.
2: İsteyerek olmamıştır. Hem her şeyde vardır bir hayır. Şöyle bir fikrim var. İsterseniz bu akşam bahçede kamp yapabiliriz.
0: Oo, sahi mi? Yaşasın!
1: Anneme haber verelim.
2: Elbette. Ailelerinizi arayıp izin alırım.
0: Yaşasın! Dur, şu çubuğu tutacaksın Civan.
1: Oldu. Oldu. Bu kez tamam.
0: Evet dostum. Çok güzel oldu. O da ne?
1: Bu nasıl bir şey?
2: Çocuklar. Benim ben. Yaman, Civan korkmayın.
1: Ödümüz patladı.
0: Biraz önce değişik bir gölge gördük.
1: Böyle çalı gibi kolları vardı.
2: Demek çalı gibi. Şu ağacın dalları gibi mi?
0: Evet. Tabii ya.
1: Ah, nasıl da korktuk. Sadece ağacın gölgesiydi.
0: Neyse ki ben çok korkmamıştım.
1: Tabii. Çadır korkudan kafamıza yıkıldı. Bayağı da korktun dostum.
0: Tamam, itiraf ediyorum. Azıcık korktum.
2: Mutluluk, öfke, neşe ve korku gibi duygular her birimizde var çocuklar. Yaşadığımız olaylara göre duygularımız değişir. Ve beynimizde minik badem kadar bir yapı var. Bütün duyguları o yönetiyor.
0: Badem mi?
2: Yani badem kadar minik ama çok etkili bir duygu yöneticisi.
1: Bu harika. Çok merak ettim şimdi. Bu yönetici çok heybetli, kocaman olmalı.
2: Beni takip edin. Yeni simülasyonumuzu bugün bitirdim.
0: Duyguların yöneticisi, biz geliyoruz.
3: Keşif! Başlıyor yeni keşif.
1: Bu beyin.
2: Evet Civan. Beynimizin özel bir bölgesinde duygularımızın yöneticisi var. İşte karşınızda amigdala. Bakın, beynimizin her iki yarım küresinde birer tane bulunuyor.
1: Gerçekten de bademe çok benziyor.
2: Amigdala, beynimizin duygularla ilgilenen küçük kahramanıdır.
0: Sabah Mehmet'e öfkelendim. Amigdala mı devreye girdi?
2: Aynen öyle. Amigdala, korku, öfke, mutluluk gibi birçok duygu da devreye girer. Ve bu duyguların nasıl hissedileceğini anlamamızı sağlar.
1: Bu nasıl oluyor ki?
2: Mesela tehlike algılandığında amigdala devreye girer. Kalp atışını hızlandırır, kaslarını hazırlar, hatta seni terletir.
1: O zaman korktuğumda sadece ürkmüyorum. Beynim tehlikeyi algıladığında korku duygusunu salıyor.
2: Aynen öyle.
1: Aa, mesela haftaya matematik sınavım var. Geçen sınavda düşük not aldım. Oldukça kaygılıyım. Bunu da mı amigdala yapıyor yoksa?
2: Evet. Bu küçük yapı yaşadığımız olayları duygularımızla eşleştirerek onları hatırlamamıza neden olur. Tıpkı düşük not aldığın matematik sınavı sonrası hissettiklerini sana başka bir sınavda yeniden hatırlatması ve o sınavda daha kaygılı hissetmen gibi.
0: Kaygılanma dostum. Bu sefer epey çalıştık.
1: Haklısın Yaman. Bu sefer çalıştık. Daha iyi not alacağım inşallah.

0: Sonra kendimi gölde buldum.
1: Sonra?
0: Arkası yarın.
1: Aa, bu nasıl olur profesör?
0: Reklam arası diyebiliriz evlat. Şimdi size bir sürprizim var.
1: Nedir, nedir?
0: Bekleyin, getiriyorum.
1: Bugün yıldızlar ne kadar parlak. Aha, gördün mü Civan? Bir yıldız kaydı. Hani? Nerede, nerede? Bak, gitti bile. Hay Allah, kaçırdım desene. Bugün sonunda kamp yapabildik. Çok da güzel geçti. Yarın Mehmet'ten özür dilemelisin dostum. Çok öfkeyle hareket ettin. Haklısın. Öfkeme yenik düştüm. Yarın ondan özür dileyeceğim. Bak bak. Yine yıldız kaydı. Hepsini nasıl görebiliyorsun? Ben yine göremedim.
0: Bir de bununla bakmayı deneyin.
1: Bir teleskop. Önce ben. Hayır, nedenmiş? Ben bir kez bile yıldız kaydığını görmedim. Haklısın dostum. Al sen bak önce. Sonuçta benim yıldızların kaydığını görmem için teleskoba ihtiyacım yok. Gözlerim çok iyi görüyor maşallah. İşte ben de gördüm. Bir yıldız daha kaydı. Hani nerede, nerede? Tüh, bu sefer de ben kaçırdım desene. Teşekkürler profesör. Bu çok güzel bir kamp oldu.
0: Ne demek çocuklar? Güzel bir anı olmasına sevindim. Dilerim amigdalanız bu anıyı hep böyle güzel hatırlar.

0: Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol Linacığım. Ödevler bitti mi?
0: Hı hı. Hepsini bitirdim.
1: Aferin benim güzel kızıma.
0: Anne, patates var mı?
1: Var. Canan patates mi çekti?
0: Yemek için değil.
1: Ya ne için?
0: Bugün okulda öğretmenimiz patates baskısı yapmayı öğretti. Çok eğlenceliymiş. Birlikte yapalım mı?
1: Olur. Ben de çok severdim patates baskısı yapmayı.
0: Sen de mi biliyorsun?
1: Ne sandın küçük hanım? Biz de çocuk olduk herhalde.
0: Doğru, unutmuşum.
1: İşte patatesler. Al bakalım.
2: Ha? Patates mi yiyeceğiz?
0: Yaşasın. Onlar yemek için değil.
2: Ha? Ne için?
0: Öğrenmek istiyorsan izlemen Hı-hı. gerekecek. Aa, anne, biz baskı yaparken arkadaşlarıma da gösterelim mi? Onlar da öğrensinler.
1: Güzel fikir.
2: Hiçbir şey anlamadım. Neden patatesi yemiyoruz ki?
1: Benim oğlum acıkmış galiba.
2: Acıktım.
1: O zaman şöyle güzel bir kumpire ne dersin?
2: Kumpir mi? Hı-hı. Tamam derim.
1: Patatesten hem kumpir hem de patates baskısı yapacağız.
3: Yaşasın!
1: Evet, ikiniz de mutlu olduğunuza göre hadi iş başına.
0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Yine harika bir tarifle karşınızdayım. Annem Tuba Sultan'la ve kardeşim Tuna'yla kumpir yapacağız. Çok lezzetli olacak, değil mi Tuba Sultan?
1: Allah'ın izniyle inşallah şefim.
2: Ağzım sulandı bile.
0: Sadece bu da değil. Ayrıca patates baskısı da yapacağız. Çok eğlenceli olacak. Hazırsanız hadi patateslerinizi kapıp gelin. Başlıyoruz. Evet, söz sende Tuğba Sultan.
1: Şefim, ben derim ki zaman kaybetmemek için önce kumpirlik patatesleri fırına koyalım. Onlar pişerken biz de patates baskımızı yaparız. Ne dersin?
0: Harika fikir sultanım.
2: Hadi hemen fırına atalım da pişsinler.
0: Ama önce her zamanki gibi elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimizi ve patatesleri iyice yıkadık.
1: Evet şefim. Patatesleri kabuklarıyla pişireceğimiz için iyice yıkamamız gerekiyor.
2: Ne kadar büyük patatesler.
0: Kumpir için en büyüklerini seçtik.
1: Şimdi bu patatesler fırına gidiyor. Büyük oldukları için pişmeleri uzun sürecek.
2: Uzun mu? Of.
0: Merak etme Tuna. Patates baskısı yaparken öyle eğleneceksin ki zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksın. Arkadaşlar, hadi siz de bizimle yapın. Evet arkadaşlar, patates baskısı için kağıt, boyalar ve patatesler hazır. Bu patateslerle harika resimler yapacağız.
2: Peki nasıl yapacağız?
0: Önce patateslerden kalıplar yapacağız. Patatesi ortadan ikiye kesmekle başlıyoruz. Bu iş tabii ki Tuba Sultan'da.
1: Evet. Tamam.
0: İşte oldu şefim.
2: Bu patatesle nasıl resim yapacağız? Bir türlü aklım almıyor.
0: Birazdan anlayacaksın. Şimdi birer kalem alıyoruz ve istediğimiz bir şekli patatese çiziyoruz. Mesela ben çiçek çizeceğim. Bir yuvarlak ortaya. Etrafına yapraklarını da çizeyim. İşte oldu.
2: Aa, çok güzel oldu.
0: Peki sen ne çizeceksin?
2: Bilmem ki. Aklıma bir şey gelmiyor.
0: Mesela yıldız çizebilirsin. Ay dede çizebilirsin. Balon çizebilirsin. İstediğin her şey olur.
2: Ne çizsem acaba?
1: Ben buldum. Bir kalp çiziyorum.
0: Aa, harika fikir.
2: Ha, ben de buldum. Bir yuvarlak çizeceğim.
0: Sadece yuvarlak mı?
2: Evet, aklıma süper bir fikir geldi.
0: Neymiş?
2: Söylemem. Resmin bitince görürsün.
0: Peki, hadi çiz.
2: İşte oldu.
1: Bakın, benim kalbim nasıl olmuş?
0: Çok güzel olmuş anne.

0: Seni cimcime. Ne güzel konuşuyorsun sen öyle. Benim kalbim güzelse içi önce Allah, sonra sizlerin sevgisi olduğu için.
1: Şimdi ne yapacağız?
2: Şimdi çizdiğimiz şeklin dışında kalan patatesi biraz keseceğiz. Böylece şekli boyayıp kağıda bastığımızda şekil kalıp gibi olacak. Tuba Sultanım, işin içine bıçak girdiği için bu iş sende.
0: Anlaştık şefim. Önce şeklin kenarlarını bıçakla kesiyorum. Çok değil, bir parmak kadar. İşte böyle. Şimdi de patatesi enine kesiyorum. Yine bir parmak kadar. Ama şekli kesmemeye dikkat ediyorum. Sadece şeklin etrafından biraz çıkaracağım. İşte oldu. Kalp şekli çıktı. Bakın, kalp daha dışarıda. Ama patatese birleşik. Bu kalıp hazır.
2: Harikasın Tuğba Sultan. Tıpkı öğretmenim gibi yaptın.
1: Anne, hadi benimkini de.
0: Ver bakalım. İşte yuvarlak kalıp. Bu da çiçek kalıbımız.
2: Kalıplarımız hazır olduğuna göre artık boyayıp baskı yapabiliriz. Herkes kalıbını istediği renge boyasın.
3: Anlaştık.
1: Bakın, ben maviye boyadım.
2: Çok güzel oldu Tuna.
1: Senin çiçeğin de güzel olmuş abla.
2: Sağ ol. Hadi şimdi patates kalıplarını kağıda basalım. İyice bastır. Boya kağıda iyice geçmeli.
1: Tamam.
2: Hadi şimdi kaldıralım.
1: Vay, ne kadar güzel oldu.
0: O zaman ben de buraya kalbimi koyayım.
2: Kalp de çok güzel oldu. İşte arkadaşlar, patates baskısı budur. Bu teknik sayesinde istediğiniz şekillerle harika resimler yapabilirsiniz.
1: Gerçekten çok eğlenceliymiş. Abla, kalıbı başka renklere de boyayabilirim değil mi?
2: Evet, her seferinde patatesini iyice temizlersen istediğin renge boyarsın. Renkler birbirine karışmaz.
1: Anladım. Bu kalıpla hemen bir resim yapacağım.
0: Oo, patatesler pişmiş. Sen resmini yaparken biz de kumpiri yapalım.
2: Arkadaşlar, tezgahı temizledik ve tekrar ellerimizi yıkadık. Kumpir yapmak için hazırız.
0: Aynen öyle şefim.
2: Peki, önce ne yapıyoruz sultanım?
0: Önce patateslerin içini açıyoruz. İşte. Tamam. İşte böyle. İçlerine malzemeleri koymak için biraz da aralıyoruz.
2: Aa, patatesler hala çok sıcak.
0: Tereyağın erimesi için patateslerin sıcak olması gerekiyor.
2: Arkadaşlar, kumpire önce tereyağını koyarak başlıyoruz. Her birine birer kaşık. Bu sana. Bu sana. Bu da sana. İşte oldu.
0: Harikasın şefim. Şimdi tereyağıyla patatesi iyice karıştırıyoruz.
2: Bakın arkadaşlar, tereyağı eridi ve patatesle karıştı. Şimdi sırada ne var Tuğba Sultan?
0: Sırada kaşar peyniri var.
2: Rendelenmiş kaşar peynirini de aynı tereyağı gibi koyup karıştıracağız.
0: Tamam. Evet.
2: Eşit koydun mu anne?
0: Evet şefim, çok iyi iş çıkardın.
2: Kaşar peyniri de eridi. Bakın, patates artık krema gibi, daha yumuşak.
0: Artık diğer malzemeleri koyabiliriz.
2: Arkadaşlar, kumpirinize istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Hangilerini seviyorsanız. Biz mısır, turşu ve çekirdeklerini çıkardığımız siyah zeytin koyacağız. Evde bunlar vardı. Tüm malzemeleri koyduk. Şunlara bakın, harika görünüyorlar, öyle değil mi? İşte ev yapımı kumpirlerimiz hazır. Hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı. Biz kumpiri çok seviyoruz. İnşallah tarifimizi siz de sevmişsinizdir. Eğer kumpiri denerseniz ve patates baskısı yaparsanız fotoğraflarınızı göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.

0: Mis gibi kokuyorlar. Bakın resmimi bitirdim.
1: Harika olmuş oğlum.
0: Bak anne, bu ben, bunlar da toplar. Hayalimi çizdim.
2: Hayalin mi?
0: Gökten yağmur yerine top yağıyor.
1: Demek hayalin bu.
2: Aman dikkat et Tuna, toplar başı.

0: yoluna düşmesin.
1: Ha? Aa, bunu düşünmemiştim. En iyisi kafama bir kask çizeyim.
2: İyi fikir.
1: Ama yemekten sonra. Önce kumpir.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Hocam eşeğe bu sabah yemini verdin değil mi?
1: Bugün senin sıran değil miydi?
0: Hayır hocam. Bugün senin sırandı. Eşeğe yemini verir misin?
1: Sen bugün ver, ben yarın veririm.
0: Hocam! Eşeğe yemini verir misin hocam? Lütfen.
1: Ah,

0: Eşeğim, eşeğim.
1: Hocam, sultanımız sizi sarayına davet ediyor.
0: Beni mi?
1: Kendisi bazı konularda sizden danışmanlık yapmanızı istiyor. Yarın sizi almaya geleceğiz. Selametle.
0: Duydurma hatun. Sultan benden danışmanlık yapmamı ister.
2: Bu harika.
0: Hemen çarşıya gidip üst baş alayım. Askerler geldiğinde hazır olmalıyım.
2: Eşeğin yemi?
0: Hallederiz onu sonra.

0: هجوم بابا.
1: ne oldu bana?
0: Hocam iyi misin?
1: Siz kimsiniz?
0: Hocam benim karın Fatma.
2: Baba?
1: Baba mı? Aa, başım.
0: Eyvah!
3: Hayırdır uşaklar?
2: Cemal amca, sanırım babam hafızasını kaybetti. Kafasına saksı düştü de.
3: He? Gerçekten mi? Şimdi anlarız. Hocam, az önce bir tepsi baklava celiydi.
1: Bana ne?
3: Ama galiba o baklava size celiydi hocam.
1: O zaman sana ne?
3: Bakın, gördünüz mü? Hafızası gitmemiş.
2: Ama Cemal amca, o klasik hoca refleksi. Daha iyisi var. Baba, bütün tesbihlerini 10 kuruşa sattım.
0: Ömer Lokman Hekim'i çağır yavrum.
4: İyileşmesi biraz zaman alacak. Bazen geçmişine dair bir anahtar kelime, bazen de bir şok onu iyileştirebilir.
0: Anahtar kelime.
3: Şok ha?
0: Şu anahtar kelimeleri bir deneyelim. Hocam, senin kazan doğurmuş.
2: Sonra da ölmüş.
1: Kazan mı ölmüş?
5: Parayı veren mi düdüğü çalar, düdüğü veren mi parayı?
0: Ciğer buradaysa kedi nerede? Kedi buradaysa ciğer nerede hoca?
3: Göle maya çaldım. Ya tutarsa ha? Ya tutarsa ne olur düşün bir.
2: Dünyanın merkezi işte tam burası. Ölçmek ister misin?
1: Ne diyor yahu bunlar?
0: Söyle bakalım, bana mı inanacaksın yoksa bir eşeğe mi? Ha, eşeğe mi? Olmuyor.
3: Anahtar kelime işe yaramayacak. Bize gereken şey iyi bir şok.
0: Doğru mu yapıyoruz acaba?
3: Merak etme yenge. Hadi Kadri, yolla hocayı. Evet, birazdan şoka girer.
0: Ay, tamam yeter.
3: Bekleyin, biraz daha.
0: Yeter, yeter. Kadri, çek ipi. Ne?
2: Ama.
3: Uy, ciddi hoca.
0: Ama.
1: Bir balık gördüm de tutuverdim.
3: Uy, bu balık da ne böyle? Şok oldum da.

0: olmuyor. Bu da işe yaramadı.
1: Daha gerçekçi bir şey lazım bize. Mesela... bir ayı. Kaçın uşağı.

0: Hiçbir şey işe yaramadı. İşe bak, bugün de saraya gidecekti.
1: Aslında aklımda birkaç çok daha vardı ama...
2: Hocam, hazırsanız gidebiliriz.
3: Siz kimsiniz?
2: Ne demek siz kimsiniz? Sultan'la görüşmemiz var ya hocam.
0: Hafızasını kaybetti de kimseyi hatırlamıyor.
2: Hafızasını mı kaybetti? Bu iş sultanımızın hiç hoşuna gitmeyecek.
0: Eyvah! Kara kaçan! Yoksa hala aç mı hayvan? Hoca! Eşeğin yemini ver demedim mi sana? Eşeğin yemini ver demedim mi sana?
3: Aha. Ömer, hatun, ne yapıyorsunuz burada?
0: Hocam!
4: Demek anahtar kelime eşeğin yemiymiş.
1: Hem anahtar kelime, hem şok.
3: Ne diyorsunuz anlamadım. Ama sultanı bekletmek olmaz. Hadi gidelim ağalar.
1: Ciddi de gelmedi hafızan. Laz Cemal uğraştı ama... İçi bağırdı senin Fatman.

0: Ciuficiu fiecaș.
1: Hadi bakalım Furkan, yap gösterini. 3 2 1
0: Rampa var.
1: Çok hızlı giriyorsun Furkan.
2: Helal olsun sana.
1: Aa, çarpacaksın. Ne yapıyorsun?

0: Maşallah Furkan. Küfürün en baştaki yarım yamalak halini düşününce böyle bir gelişme beklemiyordum doğrusu.
1: Bence bu oyuncak senin çocukken sahip olduğun halinden çok daha güzel oldu Furkan.
2: Allah biliyor onun değeri ayrıydı. Ama kaybolması böyle bir sürece sebep olduğu için mutluyum. Hı? Hı? Bu da ne böyle?
3: Neydi o?
0: Bir kartal mı?
3: Yoksa uçurtma mı?
2: Ya da bir çeşit uçak mı?
1: Uzaylılar!
2: Ne olduğunu anlamanın bir yolu var arkadaşlar. O da peşine düşmek. Hadi koşun.
1: Arkadaşlar, beni bekleyin.
4: Bismillah.
2: Hayırlı sabahlar Müşteba abi.
4: Hayırlı sabahlar çocuklar. Ne garip rüyaydı.
1: Beni bekleyin.

0: Allah Allah. Olacak iş değil.
1: Kaybettik.
2: Sanki yer yarıldı da içine girdi.
0: Acaba niye? Hı?

0: şuna bak Furkan. Bu aynı şeye benzemiyor mu? Ha?
1: Şeye.
2: Trofeye.
1: Ha?
2: Ha?
3: Bu iniş olayına biraz daha çalışmamız lazım.
2: Allah! Bizim de bu iniş olayına biraz daha çalışmamız gerek.
3: Selamun aleyküm arkadaşlar. Demek beni buldunuz. İzimi kaybettirdim sanmıştım.
4: Aleyküm selam arkadaş. Da sen kimsin? Tanışıyor muyuz?
3: Adım İrfan. Direkt olarak tanışmıyoruz ama ikimizde aynı oyuncağın başka parçaları var.
4: Evet, fark ettim. Çufe'nin parçalarından yeni bir oyuncak yapmışsın.
3: Hem de seninkinden çok daha iyi.
2: Orada dur bakalım. Orası tartışılır.

0: Sizi bir süredir ev yapımı drone'umla izliyordum. İyi niyetli geliştirmeler yapmış olsanız da çok fazla zayıf noktası var Chofi'nin.
1: Chofi değil, Chofi.
0: Neyse işte, bakın. Hesaplamalarıma göre sizin oyuncakta bu kırmızıyla işaretli yerler hataya meyilli.
1: Nasıl yani?
0: Yani sizin Chofi dayanıksız.
1: Chofi!
2: Tamam arkadaş, böyle teknolojik cihazlar falan geliştirmişsin anladık. Hesap da yapıyorsun ama bu işler sadece teknolojiyle olmaz.
0: Bakın ne diyeceğim. Gelin ufak bir yarış yapalım. Sizin bugün çalıştığınız gibi engelli bir parkurda.
1: Yarış mı?
0: Evet. Daha doğrusu bir yetenek gösterisi gibi olacak. Kazanan diğer oyuncağın parçalarını alır. Var mısınız?
1: Kabul. Hadi yarışalım. Allah'ın izniyle sana ufak bir ders verelim.

0: Rotamız sarı ile işaretli arkadaşlar. İyi olan kazansın.
1: İnşallah öyle olur. 3 2

0: İrfan, ne yapıyorsun Allah aşkına? Kazanacağım diye hem Chofi'ye hem de kendi oyuncağına zarar veriyorsun.
1: Bir şey olmaz. Benim tasarımım çok sağlamdır.

0: Bu nasıl olur? Hesaplarıma göre böyle olmamalıydı.
1: Demek ki yanlışmış hesaplamaların İrfan. İkimizin de bunca uğraşına yazık oldu.
0: Fuara bu kadar az kalmışken nereden çıkardın bu yarış işini?
1: Sonuçta fuarda yalnızca sergilememiz isteniyordu. Şimdi ikimiz de yetiştiremeyeceğiz. Neyse İrfan, bu bize ders olsun. Gel, bize ait olan parçaları toplayalım ve fuar gününe kadar elimizden geleni yapalım.
0: Haklısın. Hatta belki birlikte çalışırız. Ne dersin?
1: Senin teknik bilgin
0: ve senin mantığınla Allah'ın izniyle fuara kadar yetişebiliriz.
1: Denemeye değer. İşte ha? Bu. Dostluk kazandı.
2: Fuara kadar abimi güvenli bir yerde mi tutsak diyorum.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Hoş buldum efendim, hoş buldum. Sağ olun. Çocuklar nasılsınız? Beni sormayacak mısınız? Bomba gibiyim, harikayım, süperim. Tatile çıkıyorum. Nihayet evde koltuğa uzanacağım. Uyudukça uyuyacağım. Sonra bir bakmışsınız yatağımda da uyuyorum. Oh! Gel keyfim gel. Aa, neden gülüyorsunuz? Şaka yapmadım ki. Allah Allah! Karşılıklı şaşırıp duruyoruz. Tatilimi evde uyuyarak geçirmek istemem şaşkınlığa sebep oldu sanırım. O zaman var mısınız kapışmaya? Nasıl bir tatil yapabiliriz? Zamanımızı nasıl değerlendirebiliriz? Hadi bakalım, çizin de görelim. Hazır mısınız çocuklar? Kim başlasın? Kara, çok istekli görünüyorsun. Seninle başlayalım. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir top mu? Ne zamandır top çizmiyordunuz? Özlemişim. Yo, top değil. Bu bir çadır. Çok güzel görünüyor. Sakince kitap okuyup hayal alemine dalmak için harika bir ortam. Ayrıca doğa yürüyüşü yapılabilir. Oh, mis gibi temiz hava. Sonra gölde balık bile tutulabilir. Ama bir şey sormam lazım. Bu çadıra ailecek sığar mıyız? İyi o zaman, sevindim. Ailece tatile bayılırım. Efendim keçe? Keçe fazlasıyla iddialı görünüyor. Bakalım neler olacak. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Deniz, kum, güneş. Klasik bir tatil. Denizi unuttun keçe. Bir karavan tatili. Şemsiye ile başladın, aklım denize gitti. Düşüneyim hemen. Karavanla istediğin yere gidebilirsin. Hem evde gibi hem değil. Ailen de yanında, daha ne olsun? Yeni bir çizim için buyur bakalım Kara. Açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. İki yüksek sütun. Çok yüksek sütun. Allah Allah. Tırmanış etkinliği diyeceğim ama. Çanakkale Şehitler Abidesi.

Hemen yanında Ayasofya Camii. Kara hız kesmeden devam ediyor. Yeşil Kubbe. Konya Mevlana Müzesi. Anladım. Tatillerde ülkemizi gezelim diyorsun. Ben de ekleme yapayım. Hem ülkemizi hem dünyamızı gezelim. Görelim Mevla neler yaratmış, düşünelim, ibret alalım. Hatırlatma için sağ ol Kara. Son olarak bir çizim daha görelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Geldik mi başladığımız yere? Koltuğa bir dış ses çizelim. Televizyon mu? Ama diğer tatil seçenekleri yanında biraz sönük kaldı sanki. Tamam, şimdi oldu. Tatilde eğlenmek için illa bir yerlere gitmek gerekmiyor. Bazen de böyle eğlence ayağımıza geliyor. Üstelik hem eğleniyor hem öğreniyoruz. Daha ne olsun? Benim iyi bir tatil planı yapmak için programı bitirmem gerekiyor. Bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

Çok okuyanla gezgin çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı terden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Cami bu sıcakta en güzel yer arkadaşlar. Üstelik namaz vakti olmadığı için kimse yok.
1: Emin misin?
0: Eminim tabii. Bakın. Aa, boş değilmiş. Biz varız Ali. Neden varsınız ki?
2: Neden olmayalım ki?
0: Namaz vakti değil ki.
2: Sadece namaz vakti mi gelinir camiye Ali?
0: Öyle yapsanız süper olurdu ha.
2: Çok süper olurdu hem de. Bizden neden bu kadar rahatsız oldunuz Ali?
0: Hiç rahatsız olmadık. Ama sizi rahatsız edebiliriz.
3: Nedenmiş o?
0: Kağıt uçak yarışması için hazırlanacağız da.
2: Biz Kur'an çalışıyorduk. Bayram Hoca'yı okuyacağız. Biraz sessiz olsanız iyi olur arkadaşlar.
0: Tamam abilerim. Şurada uçuracağız.
2: Çok ses yapmayın olur mu?
4: Tamam.
5: Çalıştığınız zaman gerçekten de

0: Okuyuşunuz çok farklı oluyor çocuklar. Ve ben çok mutlu oluyorum.
1: Çalışmada Galip, okumada mülayim olmak lazım değil mi hocam?
0: Aynen öyle Galip.
2: İyi ki varsınız hocam.
0: Siz de.
3: Biz de yarın çalışıp okuyacağız.
0: Tamam Ali'ciğim, merakla bekliyorum. Kağıt uçak yarışması için hazır mısınız?
4: Ben hazır sayılırım. Sadece atış için biraz daha çalışacağım.
1: Oo, biz dünden hazırız. Biz de çok çalıştık.
4: Kağıt uçak deyip geçmemek lazımmış hocam. Birçok çeşidi var ve uzağa uçurmak o kadar da kolay değil.
2: Ben de ilk defa farklı bir model çalıştım. İnşallah pişman olmam.
0: Olmazsın. Denemekte fayda var.
1: O kadar uğraştım ki hocam. Az daha çalışsam gerçek uçak yapacaktım.
2: Atma Galip.
0: Ha bu arada herkes uçağına bir kuş ismi verecek. Anlaştık mı?
5: Anlaştık.
1: Çok heyecanlıyım. Albatros'uma çok güveniyorum.
4: Albatros mu?
1: Evet. Fark ettiysen en uzun kanat açıklığı benim uçağımda.
4: Buna ne dersin?
1: O kadar da uzun değil.
4: Albatros benim uçağımın adı.
1: Benim.
4: Hayır benim.
0: Sakin olun gençler.
2: İsim önemli değil arkadaşlar. Yiğit er meydanında belli olur. Hadi yarışalım görelim. Albatros mu, kara kartal mı?
0: Yağmura yakalanmadan başlayalım. Hazır mısınız?
5: Evet.
0: Masadan kapıya kadar mesafede en uzağa uçuran kazanır. Üçten geriye sayacağım. Bir deyince herkes atacak. Üç, iki, bir. Çok hızlı indi Rahmet.
1: Çok hızlı hocam. Uçağım 3 saniyede hamura dönüştü.
4: Albatroslar sudan etkilenmez ama.
1: Tam birinci olacaktım ya.
0: Bir dahaki sefere meteorolojiye bakalım.
1: Çok doğru.
2: Azalıyor sanki.

0: yemiş galiba.
1: Serçe değil o, karga.
0: Karga böyle mi öter Salih?
2: Ne karga ne de serçe. Başka bir tür olamaz mı?
0: Şişko serçe.
1: Karga.
2: Aa, gitti.
3: Serçe de değil, karga da.
4: Ne?
3: O bir kara tavuktu çocuklar.
0: Tavuk mu?
3: Tavuk değil, kara tavuk Ali. Bir çeşit göçmen kuş. Belli mevsimlerde gelir, sonra tekrar göçerler. Ben de ilk defa görüyorum buralarda.
5: Çok güzel ötüyor. Keşke hemen gitmeseydi.
1: Sesini tekrar dinlemek isterdim.
3: O zaman dinleyelim.
2: Göçmen kuş yakalayacağımıza inanamıyorum hocam.
0: İnanma zaten Ali'ciğim.
3: Göçmen kuş yakalamayacağız Ali. Gözlemleyeceğiz.
2: Uzaktan yani.
0: Aynen öyle.
1: Hem zaten göçmen olmayan kuşlar da yakalanmaz değil mi hocam?
3: Kesinlikle. Hiçbir canlı keyfi nedenlerle yaşam alanı dışına çıkarılamaz. Onlara eziyet etmiş oluruz.
2: Hocam! Hocam!
0: Bir ses mi var? Bana mı öyle geliyor?
3: Gel Salih.
2: Hiç açmayacaksınız sandım hocam.
3: Öyle şey olur mu Salihciğim? Seni bekliyorduk zaten.
0: Kurbağa gibi zıplayacağına ağaç kakan gibi kapıya vursaydın ya kardeşim.
2: Aman ne komik.
1: Gel kardeşim.
2: Hadi gidelim. Yaşasın. Bir karga.
3: Karga mı? Bakayım. Bu karga değil Ali. Bir kırlangıç.
2: Bakayım.
0: Ben de.
5: Aa, leylek. Hem de upuzun kirpikleri var.
2: Kirpikli kuş mu?
1: Kirpik değil. Kirpik Ali.
3: Kirpikle leylek olmaz. Ben bir bakayım. Bu leylek değil Cemile. Turna.
5: Demek turna.
1: Allı mı telli mi?
0: Telli kuş mu olur Selim abi?
3: Telli turna.
4: Vay!
1: Vay kardeşim. Teline kadar göçmen kuşları da bilirmiş.
2: Yok, o kadar da değil. Annemin dinlediği bir türküde de duymuştum. Annem anlatmıştı.
3: Uçmadan bakın.
1: Allısı nasıl oluyor?
3: Rengi daha pembe. O yüzden allı turna deniyor.
0: Ve nihayet bildiğimiz bir kuş.
4: Serçe!
3: Benziyor ama değil. Bu bir sığırcık.
2: Sığırcık mı?
5: Kuşu kaçırdın Ali.
2: Ama ismi çok komikti Cemile abla. Tavuğun kuşu var, sığırın kuşu var. Çok ilginç.
3: Sineğin bile kuşu var Ali.
4: Ya!
5: Siz bunları nereden öğrendiniz hocam?
3: Uçak mühendisi bir arkadaşım, göçmen kuşların tasarım harikası canlılar olduğunu söylemişti. Çok ilgimi çekmişti.
2: Uçak mühendisi mi?
3: Evet, kuşlardaki eşsiz tasarım uçak mühendislerinin ilham kaynağıymış meğer.
4: Ya!
3: Uçaklardan ultrason cihazlarına, deniz altından dalış paletlerine, hatta fermuarlara varıncaya kadar icat edilen birçok şey tamamen Allah'ın yarattığı doğadan ilham alınarak yapılmıştır çocuklar. Sinek deyip geçmek kolaydır ama onun ağzına bakarak fermuar tasarlamak harika bir iştir.
2: Vay! Allah çok harika yaratıyor hocam.
3: Değil mi Ali? Biraz da biz bakmasını bilelim.

0: Elif, B, T, S, Cim. Ha? Ha. Ha.
1: Ha?
0: Ha.
1: Ha?
2: Ne haberler var ha?
3: Kanalda her şey yolunda. Ben de gündemi tarıyorum çocuklar. Şunlara bakın. Bir geziye çıktınız, ne hale geldiniz?
0: İlk incelemelerime göre düşmüş olabilirler. Bir yandan kaybolmuş ya da yolu ararken yorgun düşmüş gibilerdir.
1: Bence acıkmışlar.
2: Bademin ağzındaki ne öyle?
3: Yetimleri sevindirelim. Yetimler için kurulacak şenliğe sponsor arıyorum yazıyor. Bir de iletişim bilgileri var.
2: Siz bir harikasınız.
3: Hadi o zaman.
4: İyilik için.

0: Kimler benimle geliyor? Siz bugünlük görevinizi tamamladınız.
1: Ben gelirim.
2: Ben de.
0: Hadi gidelim.
3: Kambursuz düğün olmaz.
1: O söz öyle miydi?
4: Aman, mo işte.
3: Yetimler için şenlik düzenleyen amca da yetim büyümüş.
1: Ne zor.
4: Bu şenlik büyük ses getirecek çocuklar.
3: Sponsor bulunursa...
1: Ah sen, biz de sponsor olabilecek kişilere mail atıp durumu bildirelim.
4: Tabii ya, Allah çalışanı sever.
3: Hey siz, durun bakalım.
4: Boş durmak istemiyorsanız bahçedeki ağaçları sulayın. İnsanları değil.

0: Selamun aleyküm Musa amca.
1: Ve aleyküm selam gençler. Hoş geldiniz.
2: Musa amca, bize eğitimler için düzenleyeceğiniz şenlikten bahseder misiniz?
1: Ben de yetim büyüdüm. Yetimliğin ne olduğunu bilirim. Peygamberimiz yetimleri korumamızı istemiştir. Onları mutlu edecek bir şenlik düzenlemek istiyorum. Herkesten destek bekliyorum.
2: Unutmayın sevgili izleyiciler. Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Nasıl oldu çocuklar? Bitti Yusuf.
3: Bunlar bitmez, baksana.
2: Çekim bitti Yusuf.
3: Ya benim çektiğim? Bunlar karşımda dururken...
2: Tamam, uzatma.
3: Uzatmışlar. Bu börekleri uzatmışlar. Upuzun yapmışlar. Malzemesini bol tutmuşlar.

0: Mehmet duyuyor musun?
1: Tamam.
2: Söyle Han.
1: Tamam.
0: Şenliğe katılacak 3 yetim çocuk yetimhanede mahsur kalmışlar.
1: Tamam.
2: Ne? Nasıl olur? Nereden öğrendin Han?
0: Drone'la alanı çekiyordum. Yetimhaneye kadar gittim. Çocuklar balkonda ne sallıyorlardı.
3: Peki kimse yok mu yardım edecek?
2: Ah sen, Mia. Siz yetimhane müdürünü bulun. Yusuf, sen çekime devam et. Biz de Mo, İkbal ve Han'la çocukların yanına gidelim.
4: İyilik için.
5: O kadar kalabalık ki nasıl bulacağız?
3: Bari Musa amcayı bulalım.
6: Polis abi selam. Ben Yusuf. Bize yardım eder misin?
7: Tabii. Sorun ne Yusuf?
6: Yetimhanede 3 çocuk mahsur kalmış. Şenliğe gelememişler. Müdürünü arıyoruz.
7: Şimdi buluruz.
2: Arkadaşlar, siz nasıl mahsur kaldınız?
3: Onun yüzünden. Şenliğe gidiyorduk. Fırat gözlüğünü unutmuş. Biz de buraya tırmandık. Şimdi inemiyoruz. Kapılar da kapalı.
8: Nasıl çıktıysanız inseydiniz.
5: Hayır, zaten tehlikeli bir iş yapmışlar.
2: Biraz sabredin, müdürü bulacağız.
9: Mehmet, beni duyuyor musun? Tamam.
2: Duyuyorum Yusuf. Ne oldu? Tamam.
9: Biz polis abiyle müdür amcayı bulduk. Kangi ve bademi de aldık. Polis arabasına bindik.
2: Sonuca gel Yusuf.
9: Arabanın lastiği patlamış. Kangi gerekli malzemeleri çıkartırsa çok geçmeden yanınızda oluruz.
2: Durum ne Yusuf?
6: Kangi işte. İlk denemede yine yanıldı. Araba lastiği çıkaracağı yerde deniz simidi çıkardı.
2: Şimdi ne yapıyorsunuz?
6: İkinci denemesinde isabetliydi. Birazdan patlak lastiği değiştirip yanınızda oluruz.
7: Kangi harika iş çıkardı. Teşekkürler.
10: Çocuklar, siz de bir daha yalnız dönmeyin. Gelin bana söyleyin.
7: Mehmet, sana ve ekibine teşekkür ederim.
2: Ne demek polis abi? Memnuniyetle.
3: Bugünü de atlattık çok şükür.
5: Çok şükür.
6: Bence hak ettim.
2: O zaman dönüş vakti.
8: Bir dakika. Ben daha atlı karıncaya binmedim. Bu mudur yani? Tamam, buna da şükür. Çekme işini size bıraktım dostlarım.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: bana. Kız kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: ve selam.
1: Özgür kuş.
2: Yine yapacağını yaptın hani. Kadife çiçeğine düşkün olmanı anlıyorum. Yani güzel kokuyor. Tadını bilmem tabii. Onu sen biliyorsun. Löp diye yuttuğuna göre güzeldir belki. Ama kokusunu alınca deli gibi koşmaman lazım. Başını bin türlü belaya sokuyorsun. Seni kurtarmam zor oluyor.
3: Tamam kızım, bitti zaten.
2: Elhamdülillah. Yine bir kova doldu. Al bakayım. Tatlı tatlı ye, tamam mı? Baba, hoş geldin.
4: Hoş bulduk oğlum. Bakıyorum yine Anit'le aranız iyi.
2: Kadife çiçeğinin kokusunu aldı baba. Ortalığı birbirine kattı.
4: Bulabildi mi bari?
2: Bulamadık ama ben de en sevdiği otlardan topladım.
4: Rems bitkisi değil mi o?
2: Evet, en taze yerinden topladım.
4: Ama o bitki tuzlu ve serttir yara. Hayvanların çoğu sevmez.
2: Ha? Ama sevmişti baba.
4: Üzülme oğlum. Ben ona birazdan başka ot veririm. Hem Rems bitkisini kuşlar çok sever, biliyor musun?
2: Kuşlar mı?
4: Evet. Hadi eve geçelim.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları sever mi baba?
4: Evet yara. O hayvanları çok sever.
2: Ha? Kuşları da sever mi?
4: Evet. Bütün hayvanlar gibi kuşları da.
2: Kuşları seviyor ha?
0: Olmaz diyorum. Onlar özgürdür abi. Bu iyi bir fikir değil.
2: Babamla peygamberimize göndereceğim. Çok sevinecek.
0: Emin misin? Sevinmek yerine kuşu kafeste görünce ne der acaba?
2: Evet. Ah peygamberim. Ne der acaba?
0: Abi yapmayacaksın değil mi?
2: He? Neyi?
0: Kuşu. Yakalamayacaksın değil mi?
2: Bak kardeşim, senin bilmediğin şeyler var.
0: Neymiş o benim bilmediğim?
2: Benim bir sürü rems bitkim var. Kuşlar onu çok sever.
0: Boşa mı gitsin yahu? İsraf olur. İyi de kuşlar onu kendisi de bulur abi.
2: Ben ona yemek vereceğim, su vereceğim. Anit, ben ve o her yere gideceğiz.
0: Ya gelmek istemezse?
2: Kıskanma canım. Neyse, ben gidiyorum.
0: Ha? Kuş yakalamak o kadar kolay değil. Ha? Yakalar mı ki?
2: Bedenini güçlendirmene önem vermeni anlıyorum bile. Ama hadi normal konuşalım artık. Kafam karışıyor böyle. Ah neyse. Bak sana söyledim Lemi. Onu yakalayacağız. Bol bol karnını doyuracağız. Gezdireceğiz. Hiç görmediği yerlere bile götürürüz. O hareketi nasıl yaptın be? İyiymiş. Bak Lemi, kuşların da arkadaşa ihtiyacı var. Biz onunla arkadaş olacağız.
0: Ben sadece peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme küçük bir hediye göndermek istiyorum.
2: Yer adam peygambere bir kuş. Bu da iyiydi. Hadi Lemi. Tamam. Ben hallederim. Gelmezsen gelme.
0: Hey kuş. Hey, sana diyorum. Nihayet. Şimdi dinle beni kuş. Yara senin arkadaşları da birini yakalamak için bir plan yaptı. Onu engellemelisin. Arkadaşlarını uyar, tamam mı? Beni anlıyor musun? Neyse.

0: Beni çok mutlu ettin Lemir. Gerçeği söylemek gerekirse birazcık garipsin. Ama yine de iyi bir arkadaşsın.
1: Ne taraftaydı orası?
0: Heh, şu tarafta.
1: Ha?
0: Yürü Lemir. Tırnaklarına bakarak onları kısaltamazsın. Eve dönünce annem halleder o işi.
1: İşte geldik. Burada bolca kuş var. Birini yakalarız. Aha, şu kuşu yakalamak kolay olur.
0: Ha?

Gel kuşçu, gel bakalım buraya. Şimdi yakaladım seni. Kuş delikli mağaraya girdi Lemi. Hadi oranın girişine koşalım. Yakalamak çok kolay olacak.

0: üzülmek yok Lemi. Kafese sen taşıyacaksın. Yere yapışıp durdum. Her yerim ağrıyor. Kuşu yakalamak için hiç çaba sarf etmedin. Neyse. Rem Smith kızı iyi fikirdi ha. Kuşu yakalamak için yaptığımız sepeti kafese dönüştürmek de iyi fikirdi. Ha? Ha? Olamaz. Nasıl oldu bu? Ha? Lemi, bunu neden yaptın?
1: Ha? Yele yele.
0: Olamaz.
2: Lemi en doğru olanı yapmış Yera. Ona kızmamalısın.
0: Ama topladığım o kadar Rem Smith kesi boşa gitti. Hem o hediyeydi. Peygamberimize gidecekti baba.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları kafese koymuyor Yara.
0: Anlıyorum.
2: Şimdi Medine'ye, onun yanına dönmeliyim. Yapılacak önemli işler var. Lemi'ye haksızlık etme, olur mu?
0: Tamam baba. Lemi benim arkadaşım. Barışırız biz.
2: Aferin sana. Hoşça kal Yara.
0: Ha?
2: Hı?

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

Ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: abla.
1: Efendim kuzucuğum.
0: Biz neden bugün evde değil de çarşıda buluştuk?
1: Benim çarşıdan almam gerekenler vardı küçüğüm. O yüzden evden erken çıkmam gerekiyordu.
0: Ha, anladım. Peki Agah dede nerede?
1: Camiye gitti canım.
0: Yine mi? Daha dün gitmişti.
1: İlahi Elif. Namaz yetişkin olan her Müslümanın günde 5 vakit yerine getirdiği bir ibadettir küçüğüm. O yüzden camiye her gün gidilir.
0: Ya ben de gidebilir miyim camiye?
1: Elbette gidebilirsin canım benim.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam baba.
0: Agah dede, Allah kabul etsin.
2: Amin Elifciğim. Semacığım, çarşıdaki işlerini hallettin mi kızım?
1: Evet baba.
2: Balon maketi ve rozetler de yanında mı?
1: Yanımda. Sabah evden çıkarken almıştım.
2: O halde doğruca balonun yanına mı gidiyoruz?

0: Şuna bak, bir sürü balon var.
1: Evet, ama en güzel balon dikkat balonu.
2: Bir şeyi güzel yapan onun dışında görünen değil, içinde yaşananlardır çocuklar. O nedenle dış görünüşe aldanmayın.
3: Tabii ya, mühim olan iç güzelliğidir.
0: Dikkat balonunun içi de güzel, dışı da güzel ama içi de güzel. Güzel hikayeler anlatılıyor, eğlenceli yarışmalar yapılıyor, ödüller, şakalar, her şey var.
3: Çok şükür diyelim o halde. Bir yandan manzaranın tadını çıkartırken, bir yandan da dikkat öyküsü dinlemek isteyen var mı?
4: Ben!
2: O halde Agah dedeniz bugün sizlere Minik Yiğit'in hikayesini anlatacak.
3: Minik Yiğit mi? Sema ablanızın siparişi var çocuklar. O halde onun isteğini geri çevirmeyelim. Sizlere bugün Minik Yiğit'in hikayesini anlatayım. Evet çocuklar, bir varmış bir yokmuş. Evlerden birinde bir aile yaşarmış. Bu ailenin Yiğit isminde bir çocuğu varmış. Yiğit, dedesi, ninesi, annesi ve babası ile bir arada yaşarmış. Yiğit'in babası ve annesi işe gider, Yiğit de daha çok dedesi ve ninesiyle vakit geçirir, oyunlar oynar, hikayeler dinlermiş. Bir gün dedesi bahçenin çitlerini tamir ederken Yiğit ona yardım etmek istemiş. Dedesi de ona,
2: Yiğit'cim, bana yardım etmek istemen çok güzel ama bu çok fazla dikkat gerektiren bir iş. Çiviler ve çekiç senin için tehlikeli olabilir. O nedenle sen boyama kısmında bana yardım et, olur mu?
3: Demiş. Yiğit dedesinin sözünü dinlemiş ve çitleri boyamaya yardım etmiş. Sonra da hemen eve koşmuş. Odasına gidip en sevdiği oyuncağı peluş ayıcık Bobo'ya dedesiyle birlikte geçirdiği günü anlatmış.
2: Sevgili Bobo, bugün dedemle çitleri onardık. O çivi ve çekicin benim için tehlikeli olabileceğini söyledi. Ben de sadece boya kısmında yardım ettim. Çok güzel ve eğlenceli bir gün geçirdik.
3: Demiş ve gidip uyumuş. Sonra rüzgarlı bir günde dedesi Yiğit'e,
2: hadi gel uçurtma yapıp uçuralım.
3: Demiş. Birlikte bahçeye çıkıp bir güzel uçurtma yapmışlar. Dedesi Yiğit'e çıtalar nasıl bağlanır, kuyruk nasıl yapılır hepsini göstermiş. Sonra da bir güzel uçurmuşlar. Bu eğlenceli günün ardından Yiğit yine tüm yaşadıklarını Bobo'ya anlatmış.
2: Sevgili Bobo, bugün dedemle uçurtma yaptık. Yine çok güzel şeyler öğrendim. Öyle eğlendim ki.
3: Demiş ve yatıp uyumuş. Yine günlerden bir gün dedesi öğle namazını kılmak için camiye gidecekken Yiğit dedesine,
2: dede, ben de seninle gelebilir miyim?
3: Diye sormuş. Dedesi bu durumu memnuniyetle karşılamış ve ona,
2: elbette gelebilirsin oğlum.
3: Demiş ve torununa nasıl abdest alındığını göstermiş. Birlikte abdest almışlar ve caminin yolunu tutmuşlar. Camiye geldiklerinde Yiğit, dedesi ne yapıyorsa aynını yapmış. Dedesinin hareketlerini taklit ederek namaz kılmış. İmam da Minik Yiğit'i camide gördüğü için çok sevinmiş ve ona İslam'ın 5 şartını öğretmiş.
1: Nedir onlar Agah dede?
3: Bunlar kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekat vermek evlat. Müslümanlar bu ibadetleri yerine getirir.
0: İbadet ne demek Agah dede?
3: Şimdi diyelim ki dayınız sizi ziyarete geldi ve gelirken de size hediyeler getirdi. Bu hediyeyi aldığınızda ne yaparsınız?
1: Çok seviniriz.
3: Evet. Peki başka ne yaparsınız?
0: Dayımıza sarılıp öperiz.
2: Peki size hediye getiren dayınıza bir şey demez misiniz?
0: Deriz. Çok teşekkür ederiz.
3: Evet, harika. Peki, mesela anneniz babanız size her gün güzel yemekler hazırlıyor, yeni kıyafetler alıyor. Bunların karşılığında onlara da teşekkür ediyorsunuz değil mi?

0: Yani bizler yapılan güzelliklere teşekkür eder, bunları yapan kişilere sevgimizi, saygımızı sunarız. Doğru mu?
1: Evet.
0: İşte ibadette tıpkı böyledir çocuklar. Bizlere sonsuz nimetler sunan, güzellikler veren, akıl veren Rabbimize karşı şükrümüzü sunmaktır ibadet. İbadet Allah rızası için yapılır. Rabbimize olan yakınlığımızı göstermek için yapılır. Ve ibadet etmeden önce mutlaka niyet ederiz.
1: Nasıl yani?
0: Mesela oruç tuttuğumuz zaman belli bir süre yemek yemeyiz, su içmeyiz, değil mi? Ama her yemek yemeyip su içmediğimiz zaman oruç sayılmaz.
2: Agah dedeniz ibadet Allah rızası için yapılır dedi ya. İşte kendi işlerimize daldığımız için yiyip içmeyi unutursak ya da acıkmadığımız için, rejim yaptığımız için yemek yemezsek o oruç sayılmaz.
1: Şimdi anladım. İbadet niyet edip Allah rızası için yapmaktır.
0: Evet, aynen öyle. Hikayemiz nerede kalmıştı?
3: Minik Yiğit dedesiyle camiden dönüyordu Agah dede.
0: Hah, evet. Teşekkür ederim Miço. Minik Yiğit camiden eve döndüğünde koşarak gidip en sevdiği oyuncağı Bobo'ya bugün öğrendiklerini anlatmış.
2: Sevgili Bobo, bugün dedemle camiye gittik. Öyle güzel şeyler öğrendim ki. İslam'ın 5 şartı varmış. Bunlar kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekat vermek.
0: Demiş. Sonra yatağına yatmış. Uyumadan önce dedesine ne kadar sevdiğini geçirmiş aklından. Ona böyle güzel şeyler öğreten bir dedesi olduğu için çok mutlu olduğunu fark etmiş. Sonra da kendi kendine demiş ki...
2: Bana böyle iyi kalpli bir dede nasip ettiğin için sana şükürler olsun Allah'ım.
0: İşte böyle çocuklar. Bizler bize güzel bilgiler öğreten, sevgisini veren, ilgisini gösteren büyüklerimizi sayıp sever, onların bize yaptığı güzelliklere teşekkürümüzü sunarız. Aynı şekilde bizlere tüm bu kainatın güzelliklerini sunan Rabbimize de şükrümüzü sunmamız gerekir.
2: Evet, kıssamızı dinleyip hissemizi çıkardığımıza göre sıra dikkat yarışmasına geldi. Dikkatlice dinleyin bakalım. İlk sorumuz geliyor. Yiğit'in en sevdiği oyuncağının adı neydi?
0: İkiniz de aynı anda parmak kaldırdınız. O halde cevabı da birlikte söyleyeyim bakalım.
1: Bobo!
0: Evet, tebrikler. Buradan ikinize de birer puan yazıyoruz. Sıradaki sorunuz geliyor. Yiğit dedesine tamirat yaparken yardım etmişti. O sırada dedesi neyi onarıyordu?
1: Çitleri!
0: Tebrikler. Skoru 2-1'e getirdim bu cevapla.
2: Peki Yiğit dedesiyle birlikte hangi oyuncağı yapmıştı?
1: Uçurtma.
2: Evet, 2-2 oldunuz.
3: Son soruyu ben sorabilir miyim?
2: Elbette küçüğüm.
3: Arkadaşlar, İslam'ın 5 şartını öğrendik bu hikayede. Neydi onlar?
4: Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak.
1: Oruç tutmak, hacca gitmek.
3: Zekat vermek. Harika, bu soruya birlikte cevap verdiğiniz için ikinize de birer puan.
0: Bu durumda skor 3-3 oldu. Ve eşitlik var. O halde bugünün bir tek galibi yok. İkinizi de galip ilan ediyoruz.
3: Hey, yaşasın! Hey, dikkat balonu! Çok zor yarış oldu. Berabere bitti sonu. Lay lay lay, dikkat balonu!

0: Bugün hayli çekişmeli bir yarış oldu.
1: Evet, biri biliyor, bir diğeri biliyor. Biri biliyor, bir diğeri biliyor. Biri biliyor, bir diğeri biliyor.
2: Tamam, tamam Elif'cim, tamam.
1: Ama sonunda berabere bitti, güzel oldu.
2: Evet, güzel oldu Miço. Ah Sema'cığım, ben şuradan camiye geçeyim kızım. Namazımı kılıp geleyim.
0: Tamam baba.
1: Gitargah dede her gün 5 kere gidebilirsin. Ben namaz yaşım gelince 10 kere bile gideceğim.
2: Oo, gördün mü Sema ablası? Bizim Miço 5 vakte bir 5 vakit daha ekleyecek.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

Bize bir araba lazım.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Birlikten kuvvet doğar.
1: Aman da ne güzel anlaşıyorlar. Sepetlere bakılırsa iş zamanı. Görev biraz uzakta galiba. Şapka yakışmış Hagu. Aman Allah'ım, ne güzel meyveler. Fakat küçük bir sorun var galiba. Sorun varsa Hagu hemen bir çözüm bulur.

Adı sanki Hago. Sıçramakla çözülmeyecek gibi. Öfkelenme Hago. Aman! Yine düştün bak.

ama çıkmıyor. Aman dikkat. Toplamaya gerek kalmadı. Kendileri dökülüyor. Palyaço mu oldun sen? Ne de çabuk sinirleniyorsun. Hago kesin daha iyi bir çözüm buldu. Aa, merdiven mükemmel bir fikir. Aferin Hago. Oluyor mu ne? Kocaman meyveler. Harika. Sepete girmeleri gerekmiyor muydu çocuklar? Yine olmadı Hago. Başka bir şey mi denesen? Çogu da tutturamadı. Evet, sepeti bir elinle tutman çok iyi fikir. Hago'nun yöntemi işe yarıyor gibi. Eyvah, bu sefer de Çogu'nun dengesi bozuldu. Tüh, bu yöntem de işe yaramadı. Bagu'yla Degu. Aha! Elbette ya. Bu iş birinin yardımı olmadan yapılamazdı. Çok güzel. Kocaman iki sepet meyve. Birlikte hep başarılısınız Gugular. Bilge Gugular'ın katkısı da tartışılmaz. Demek ki bazı işleri yaparken kendi başımıza yapmaya çalışmamalıymışız. Hem atalarımız ne demiş? Birlikten kuvvet doğar.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken, hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
5: Selamünaleyküm.
6: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
7: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
6: Ha?
5: Oh,
8: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: sevdiğim kitabım kayboldu.
1: Bunun için mi bu kadar üzgünsün?
0: Ama ben onu çok seviyordum.
1: O zaman ben seni neşelendirebilirim. Sana bir bilmece. En çok kardeşi olan meyve hangi meyvedir?
0: En çok kardeşi olan meyve mi?
1: Evet.
0: Bilmem.
1: Üzüm. Tamam. Başka bir bilmece. Kırk ayakların sevmediği iş nedir?
0: Bilmiyorum.
1: Ayakkabı giymek. Anlaşıldı. Bilmeceler hiç komik değil. Bak şimdi. Oley! Dik düştü. Başardım. Sıra sende.
0: Of.
1: Hayda. Hadi top oynayalım hemen. Nasıl mutlu edeceğim ben bu çocuğu ya?
2: Hayırdır Eymen?

0: üzgün görünüyorsun.
1: Aslında üzgündüm. Sonra mutlu oldum. Sonra yine üzgün oldum Temel amca.
0: Nasıl yani?
1: Sabah üzgündüm ama sonra üzüntüm geçti.
0: Evet.
1: Fakat bu sefer de ben üzgünken Asya'nın mutlu olmasına üzüldüm. Hani biz başkalarının üzüntülerini paylaşmalıyız diyordun.
0: Durum anlaşıldı. Peki bunu Asya ile konuştun mu?
1: Hayır.
0: Sorunları çözmenin en kolay yolu o sorunu konuşmaktır. Asya bugün senin ne kadar üzgün olduğunu bana anlattı.
1: Anlattı mı?
0: Evet. Senin için o da çok üzülmüş.
1: Tabii. Onun için gülüp oynuyordu.
0: Ama onları hep seni neşelendirmek için yapmış.
1: Beni mi?
0: Evet. Ama sen neşelenmeyince o da üzülmüş.
1: Hadi ya.
0: Asya'nın neden böyle davrandığını öğrendin. Artık ne yapman gerektiğini biliyorsun.

0: Ben üzgünüm diye sen de üzüldün ve beni neşelendirmeye çalıştın. Ama ben bunları benim için yaptığını anlamadım. Özür dilerim.
1: Sen üzgün olunca ben de üzülüyorum. Üstelik sabahtan beri kitabını arıyorum.
0: Gerçekten mi?
1: Bak.
0: Çok teşekkür ederim Asya.

0: 인지 기비 디슈납.
1: Çocuklar kampa iyice alıştılar.
0: Evet kızım, baksana nasıl eğleniyorlar. Anneanne. Buyur benim aslan torunum. Bu yeni mi? Ahududu bu. Tabii ki yenir. Çok lezzetlidir. Eskiden ahududu toplayıp dondurmalar, pastalar, meyve suları yapardık.
2: Cidden mi? Ha?
0: Yine yapalım. Bir taneden olmaz aslanım. Çok olması lazım. Ben yevini biliyorum. İstediğin kadar toplarız.
3: Yavuz, duymamış olayım. Karşınızda dünyanın en büyük ahududu toplayıcısı duruyor. Ben ahududu standdayken şöyle bir olay olmuştu. Şimdi...
4: Zeki, öyle bir ülke yok.
3: Olur mu baba ya? Ahududunun yetiştiği her yer ahududustandır. Ayrıca bize her yer ahududustan. Abi.
5: Ben de ahududu toplamak istiyorum. Ben...

0: Ah çocuklara, ha? Hiç akıllanmayacaksınız değil mi? Tamam o zaman yarışma yapacağız. En çok ahududu toplayan kazanır.
1: Niye sürekli yarışmak zorundayız ki?
0: Ne o? Korktun değil mi? Tabii.
1: Korkmadım dayıcığım. Sadece gerek yok diyorum.
0: Ha, olsun. Ha? Yarışınca daha eğlenceli oluyor. Bir, iki, üç, başla! Ha.
1: İşte bu ağaç.
0: Bu ağaç daha olgunlaşmamış. Hı? Ben daha güzelini bulurum.
1: Çok güzel.
2: Oh, gelsin pastalar, dondurmalar.
0: Saçma.
2: Bu da çok güzel. Aa, çok da güzel kokuyorlar.
0: Hadi çocuklar, bu kadar ahududu yeter. Ben kazandım. Abi.
3: Aferin çocuklar.
0: Anneciğim, bir de oğlunun topladıklarına bak.
3: Sana da aferin Zeki.
0: Ne? Sadece aferin mi? Hani ödülüm?
3: Ne ödülü?
0: Birinci oldum ya.
4: Dayıcığım, sen kendi kendine yarışmış olabilir misin?
3: İlahi Zeki, ne istiyorsun ödül olarak?
0: Ne bileyim, altın madalya olabilir mesela ya da ev, araba.
5: O kadar uçma istersen.
6: Pastadan bir dilim fazla yersin, olur biter.
3: Hadi bakalım, yardım edin bana. Aslan Yusuf'um, güçlü kollarınla ezip karıştır bunları. Yavuz'um, sen kek hamuruna istediğin kadar ahududu at bakalım. Zeynep'im, sen de hamurumuzu karıştır.
0: Ben ne yapacağım anne?
3: Sen de eniştene yardım et. Ateşi yakın, kekimizi pişirelim.
0: Tamam, o iş bende. Tabii. Ya bir dakika ya. Yarışı ben kazandım. Niye ilk ona veriyorsunuz?
3: İlk hak çocukların.
6: Peygamber Efendimiz de baharda ilk çıkan meyveleri çocuklara verirmiş.
0: Yani peygamberimiz de öyle yapıyorsa kabul. Tabii.
3: Al bakalım.
1: Anneanne, bu harika.
4: Eline sağlık anneanne.
3: Afiyet olsun.
2: Çok lezzetli.
3: Buyur bey.
6: Eline sağlık sultanım.
5: Eline sağlık anneciğim.
1: Çok güzel.
5: Çok güzel olmuş annem.
3: Al bakalım, senin de canın çekti.
0: Arkadaş, gümbene kadar değerimiz yok ya. En sona kaldık.
3: Al bakalım şampiyon. Sana ödül olarak fazladan bir dilim.
0: Olmaz. Geri kalanın hepsini istiyorum ben. Tabii.
3: Sen bilirsin ama O kadar çok yersen hasta olursun.
0: Bana hiçbir şey olmaz anne. Taş gibiyim ben, taş.
4: Hadi bakalım, şimdi herkes dişlerini fırçalasın.
0: Saçma, o zaman ağzımdaki pastalar gider abi.
4: Zaten amaç da bu ya dayıcım.
0: Ben yemeklerin tadını kaybetmek istemiyorum Zeynep'cim. Dişlerimi fırçalayacaksam niye yemek yiyeyim ben?
4: Bak Zeki'cim, dişlerini fırçalamazsan ağzındaki yemek artıkları bakteri üretir. Bu bakteriler dişlerine zarar verir, dişlerin çürür.
0: Ablacığım, sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? Benim dişlerim çelik gibidir, çelik, asla çürümez. Tabii.
7: Ablacığım, yetiş, yetiş ablacığım. Ağlar, yetiş ağlar.
4: Ne oldu?
0: Abla çok acı ya.
4: Of, dişin çürümüş Zeki.
6: Dedik ama dinleyen kim?
5: İstersen penseyle çekip çıkarabilirim dişini.
0: Abla! Kurtar beni abla!
4: Tamam, önce biraz tuzlu suyla ağrıyı dindirelim. Zeynep, biraz tuz ve bir bardak su getirir misin? Bu suyla ağzını çalkala.
7: Ay, abla tadı çok kötü falan.
4: Ağrının dinmesini istiyorsan devam et. Yusuf, sen de biraz sarımsak getir oğlum.
2: Tamam anne.

0: Sarımsak iltihabı dindirir.
1: Ne güzel. Allah her derdin şifasını da yaratmış.
2: Bu seni biraz idare eder. Ama dişlerini fırçalamazsan daha kötü olur.
3: Dayı, ne yapıyorsun?
4: Dişlerimi fırçalıyorum.
3: O benim fırçam.
4: Paylaşmak iyi bir davranıştır yeğenim. Öğrenin bunları. Yusuf'cum bari sen ver fırçanı ya. Bir kere fırçalayıp geri vereceğim. Tamam mı?
5: Olmaz dayı. Daha neler?
4: Yavuz'cum sen ne dersin?
3: Olmaz.
4: Abla ya şu çocuklarına bak. Hiç paylaşmayı bilmiyorlar.
5: Anne diş fırçamızı istiyor.
0: Zeki'cim diş fırçası, tarak gibi özel eşyalar paylaşılmaz. Yoksa bir kişinin hastalığı diğerine geçebilir.
4: Ne yani? Dişlerim bari sen yine.
5: Sana o kadar dedik sünnete uy diye. Dinlemedin.
4: Bir dakika ya. Bunu da kaç gündür düşünüyorum. Peygamberimiz zamanında diş fırçası mı vardı?
0: Günümüzdeki gibi diş fırçaları yoktu. Ama peygamberimiz misvak ağacının dallarından kendine bir diş fırçası yapar, onunla dişlerini fırçalardı.
4: Çitler mi? Abla, bana da bir misvak yapsak ya. Hadi ne olur, ne olur, ne olur.
0: Olur. Yarın enişten sana yapsın.
6: Ben bugün bir misvak ağacı buldum ve Zeki için bir diş fırçası yaptım bile.
4: Aslan enişten benim. Harikasın. Haşlanan yedim, meyve suları içtim. Bakteriler birikti, hiçbirini göndermedim. Bana bir şey olmaz sandım, dişlerime aldandım. Ağrıdan duramadım, misvaklara atladım. Akıllı olun çocuklar, dişleri fırçalayın. Benim gibi aldanmayın, acılarla kıvranmayın. Tabii.

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı.

0: Oynansın istediğiniz konuyu yazdınız, heybemize attınız. Bakalım heybeden hangi konu çıkacak? Uyku borcu. Ödemesi en keyifli borçtur uyku borcu.
1: Oh be, sonunda bitti ödevim. Şimdi hemen gidip dişlerimi fırçalamak, pijamalarımı giyip yatağa girmek ve mışıl mışıl bir uyku çekmek istiyorum.
2: İnşallah kızım. Mevlüt, senin planların arasında da uyumak var mı oğlum?
0: Şu bölümü bitireyim, öyle uyuyacağım anne.
2: Çok geç oldu ve tabletle oynama süren de doldu oğlum. Doğru yatağa.
0: Yatağa mı? Ya anne, biraz televizyon seyretseydin bari, hiç

0: benim.
1: Olmaz oğlum, çok geç oldu. Sabah okula gideceksin. Hadi yatağa.
0: İyi de uykum yok ki benim. Ablam uyurken onun telefonuyla oyun oynamamda bir sakınca olmaz. Nasıl olsa uyuyor. İstediğim kadar oyun oynayabilirim. La la la la la la la.
2: Mevlüt, biliyor musun çantamda top var. Ders bittiğinde top oynayabiliriz.
0: Olur. Ders bittiğinde bakarız.
3: Cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik.
4: Aa, kuşun güzelliğine bakın arkadaşlar.
3: Cik cik cik cik cik cik.
4: Aa, şuraya kondu. Koşun, daha yakından bakalım.
0: Aman, hiç halim yok. Kuşu çok merak ettim ama koşacak dermanım yok.
4: Ne kadar güzeldi değil mi kuş?
2: Evet, yavruları da varmış. Mevlüt, neden gelmedin? Kuşun yavrularını beslemesini izledik. Çok tatlılardı.
0: Yavruları mı?
4: Evet, görsen öyle güzellerdi ki. Gagalarını kocaman açıyorlardı. Böyle dik dik dik dik ötüyorlardı. Anneleri de onları besliyordu.
2: Annenin kanatları ne güzeldi değil mi?
4: Nasıl da güzel uçtu döne döne.
0: Hay Allah. Keşke gitseydim. Güzel bir anı kaçırdım. Ama çok yorgunum. Ne yapayım? Gidecek halim mi var?
5: Evet çocuklar. Bir ile biri toplayınca eder iki. Tekrar edelim.
0: Bir ile biri toplayınca eder iki.
5: Evet. İki ile ikiyi toplarsak eder dört.
6: İki ile ikiyi toplarsak eder dört.
5: Evet, matematik dersi bitti. Şimdi fen bilgisi. Akif, bize ağaçta yetişen bir meyve. Söyler misin?
2: Elma öğretmenim.
5: Aferin Akif. Peki Hatice, sen söyle bakalım. Karpuz mu toprakta yetişir, portakal mı?
4: Karpuz öğretmenim. Portakal ağaçta yetişir.
5: Aferin. Peki toprağın içindeki kök kısmı yenilen, rengi turuncu, tavşanların da yemeği çok sevdiği sebze hangisidir Mevlüt? Mevlüt?
0: Hı? Hı?
5: Sorunun cevabı nedir?
0: Bir ile biri toplarsak iki, iki ile ikiyi toplarsak dört eder öğretmenim.
5: Ha, ne? Mevlüt, o önceki dersin konusuydu. Önceki dersin.

0: Hey çocuklar, bakkal amcanın torunu olmuş. Herkese şeker dağıtıyor. Koşun.
1: Ne? Şeker mi? Yaşasın.
2: Aman, yemeği versem ne olur şeker? Çok yorgunum, gidecek halim yok.
3: Çok güzelmiş. Mevlüt, sen neden almadın şeker?
4: Ay, canım istemedi.
3: Hayırlı geceler anneciğim. Ben yatıyorum.
0: Sana da kızım.
3: Mevlüt, sen yatmıyor musun?
2: Yok, ben biraz daha oyun oynayacağım.
3: Tam bilirsin.
0: Oğlum, sen de yatsana. Çok yorgun görünüyorsun.
2: Yorgun değilim anne. Oynayacağım ben.
5: Evet çocuklar. Bedenimiz tıkır tıkır çalışan bir makine gibidir. Rabbimiz bizleri böyle muazzam yaratmıştır. Kan pompalayan

0: Kalbimiz, düşünen beynimiz, yediklerimizi sindiren midemiz. Hepsi mükemmel bir uyum içinde çalışır.
1: Peki bu kadar çalışınca yorulmaz mı öğretmenim?
2: Biraz yorulur. İşte bu yüzden uyku çok önemlidir. Üstelik uyumak sadece dinlenmeye yaramaz.

0: İşte böyle çocuklar. Diyelim ki bilgisayarla oyun oynuyorsunuz. Bilgisayarın bütün parçaları çok çalışınca ne oluyor?
1: Şey, biraz ısınıyor.
0: Peki ne yapıyorsun öyle olunca?
1: Bilgisayarı kapatıyorum. Parçalar biraz dinleniyor, soğuyor.
0: İşte uyku da bunun gibidir. Biz uyurken organlarımız da dinlenir ve yenilenir. Uyku sırasında stres azalır ve büyüme hormonu salınımı artar.
2: Çok uyursak hemen büyür müyüz yani?
0: Hayır Hatice, ama düzenli uyursak sağlıklı büyürüz. Uykuda vücut kendini onarır, protein sentezi yapar. Üstelik düzenli uyku hafızamızı da güçlendirir.
3: Uyku bu kadar önemli mi öğretmenim?
0: Evet Mevlüt. Uyudu. Arkadaşlar, uyumaktan daha önemlisi nedir biliyor musunuz? Düzenli uyumak.
4: Mevlüt, ne yaptınız bugün okulda?
3: Unuttum.
2: Ben unutmadım anne. Uykunun önemini anlattı öğretmen. Düzenli uyku hafızayı güçlendiriyormuş.
4: Mevlüt, dersi unuttuğuna bakılırsa senin düzenli uykuya ihtiyacın var oğlum. Hadi yemeğini ye de uyu.
3: Canım istemiyor ki anne. Gidip tabletimle oynayabilir miyim?
2: Uyku vücudumuzun dinlenmesi, organlarımızın yenilenmesi için de önemliymiş anne.
4: Evet kızım. Özellikle çocuklar için düzenli gece uykusu çok mühimdir. Öğle uykuları da faydalıdır.
3: Anne, ben hasta oluyorum sanırım. Doktora mı gitsek anne?
4: Oğlum bence hasta olmuyorsun. Yorgunsun ama uykunu düzene sokmazsan hasta olmak an meselesi. O yüzden şimdi ne yapalım biliyor musun? Sen git dişlerini fırçala, pijamalarını giy ve doğruca yatağa girip uyku borcunu öde.
3: Uyku borcu mu?
4: Evet, kaç gecedir oyun oynayacağım diye doğru düzgün uyumuyorsun. Uykuya olan borcun bir hayli birikti. Bu borcu ödediğin zaman kendini çok çok daha iyi hissedeceksin.
3: İnşallah anne.
4: Hayırlı sabahlar çocuklar.
2: Sana da anneciğim.
5: Hayırlı sabahlar anne.
4: Bugün kendini nasıl hissediyorsun oğlum?
5: Çok iyiyim anne, çok şükür. Uykuya olan borcumu ödeyip bir güzel dinlendim. Şu an kendimi çok zinde hissediyorum.
4: Ne güzel.
5: Bundan böyle akşamları vaktinde yatacağım. Uykuya bir daha asla borçlanmayacağım.
4: Aferin benim aslan oğluma.
5: Evet. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Sevgiyle, saygıyla kalın. Allah'a emanet olun.
4: Güzel bir oyun oldu ha? Ha? Hayatım?
3: Ne?
4: Uyuyup kaldın mı?
3: Yok hanım, yok. Borcumu ödüyordum.
4: Giderken düttütü ben kullanayım bari.
5: Olur. Ben de yol boyu borç öderim.

0: vidaları taktınız mı?
1: Birkaç tane kaldı, bitiyor. Çok da sıkmadık ama. Ne de olsa geri sökeceğiz.
0: Niyeymiş o?
1: Çalışmayacak çünkü.
0: Benim lambaya ampul takma aletime karşı nazik olun.
2: O işini çok güzel yapar. Yeter ki ona sevgiyle yaklaşın.
0: Bakın size ne aldım.
3: Ne aldın?
0: Enginar.
1: Oo, bayılırım enginara.
0: Yanına da salata yaparız.
3: Ha? Dayı ne yapıyorsun?
0: Ne oldu ya? Ne yaptım?
3: Suyu kapat, suyu.
0: Aman ya, ben de bir şey oldu sandım. Al, kapattım da. Niye kapatıyorum ki?
3: Suyu israf etmemeliyiz dayı.
0: Doğru söylüyorsun yeğenim. Yıkamayayım o zaman.
4: Dayıcığım, tabii ki yıkayacaksın. Ama az suyla. Zaten barajlardaki su oranları düşük. Biz de israf edersek hiç su bulamayız.
1: Yoksa kuraklık olur.
0: Saçma! Üç tarafımız denizlerle çevrili. Gerekirse onları kullanırız. Tabii. Ha?
4: Dayıcığım, hiç deniz suyu içmeyi denedin mi?
0: Aslında denemiştim.
2: Su! Su!
5: Tadı çok kötü.
3: O zaman suyumuzun kıymetini bilelim.
1: Suya her yerde ihtiyacımız var dayı. Banyo yaparken, çamaşır, bulaşık yıkarken, yemek yaparken.

0: İşte bu yüzden su kullanırken tasarruf etmeliyiz.
1: Hayır, tasarruf etmek yetmez. Su kullanmayı tamamen bırakacak bir icat lazım bize. Tabii.
2: Dayıcığım, tasarruf etsek de icatla falan hiç uğraşmasak olmaz mı?
1: Olmaz. Dünyayı kuraklıktan kurtarmama kimse engel olamaz. Ben zeki, dünyanın kurucusu, kuraklık bitireceğim. Tabii.
3: Nasıl kurtaracaksın dünyayı?
1: Ha, onu bilmiyorum. Düşünmem lazım. Buldum.
2: Yandık abla. Zırhlarımızı giyelim hemen.
0: Yok yok, acele etme. İcadı denerken kaçsak yeter.
3: Ne buldun dayı?
1: Dünyayı kurtaracak icadı buldum. Tabii.
2: Neymiş peki?
1: Bu evde en çok su harcayan nedir?
3: Sensin dayı. Hı
2: hı.
1: Doğru. Ama ben kimdir demedim. Nedir dedim. Makine olarak yani.
3: Ha.
2: Bilemedik. Sen söyle.
1: Çamaşır makinesi. Tabii.
0: Dayıcım, aslında çamaşır ve bulaşık makineleri su tasarrufu yaparlar.
2: Elde yıkasak daha çok su gider.
1: Çok bilmiş yeğenlerin olması ne sormuş. Bir şeyde haklısın dayıcım deseler ne olur sanki. Tamam. Çamaşır makinesi tasarruftu. Ama benim icadım hiç su kullanmayacak. Tabii.
3: Su kullanmadan temizlik olur mu?
1: İşte dünyayı değiştirecek fikir de bu. Susuz temizlik.
2: Yazık çamaşırlara.
1: Önce çamaşırlar, sonra bulaşıklar. Her şeyi bu icadımla temizleyeceğiz.
0: Eyvah. Bulaşıklara da yazık oldu.
1: Hatta ileride insanlar her şeyi benim icadımla temizleyecekler.
3: İnsanlığın da sonu geldi.
0: Dayıcım, vaz mı geçsek bu sevdadan?
1: Olmaz. Dünyayı kurtarmamız lazım.
2: Peki ya dünya kurtarılmak istemiyorsa?
1: Azaf, çok iş. Hadi bakalım, bana metal levhalar getirin. Şimdi bunları kaynak yapalım. Metal kutu. Şimdi de taşan. Demir tel. Kablo. Püskürtücüyü şuraya takalım. Motoru da buraya ekleyelim. Şunu da yaptık mı? Tamamdır. İşte bu. İnsanın bütün sorunlarını çözecek olan icat.
2: Ya da tüm sorunlarımızı başlatacak olan icat.
0: Ah, Allah yardımcımız olsun.
3: Bu çamaşır makinesine benziyor.
1: Hadi bakalım, bana bir elbise getirin. Zeki maşını deneyelim.
3: Adı Zeki maşın mı?
1: Evet. Zeki'nin zekisi, çamaşırın maşını. Daha iyice değil mi?
3: Ben de öyle isim bulunca olmaz diyorsun ama.
1: Onlar olmuyordu. Bu oluyor. Ne? Bu zaten tertemiz.
0: Hayır dayıcığım, bak küçük bir leke var. Önce bunu temizlesin, sonra başka lekeleri de deneriz.
1: Olmaz küçük hanım. Bunu icadıma hakaret sayarım. İzleyin şimdi. Benim icadım en inatçı lekeleri bile kolayca çıkarır. Tabii.
2: Ne gibi lekeler mesela?
1: Ne bileyim, en zor çıkanlar neyse işte onlar.
2: Ketçap?
1: Tabii ki.
2: Buyur dayı.
0: Peki ya kahve lekesi?
1: Tabii.
0: Buyur dayıcım.
1: Bu biraz fazla olmadı mı?
2: Ne oldu? Yoksa icadın kahve lekesini çıkaramaz mı?
1: Ne demek canım? Çıkarır tabii.
3: Peki ya reçel lekesi? Ben hep reçel döküyorum elbiselerime.
1: Yavuzcuğum, şimdi deney için reçelleri israf etmesek mi?
2: Ne o dayıcım? Reçel lekesini çıkaramaz mı yoksa?
1: Tabii ki çıkarır. Dünyanın tüm lekeleri de gelse tertemiz yapar benim icadım. Tabii.
0: Hadi bakalım görelim şu icadın marifetlerini.
1: Ne oluyor ya?
0: Kendimizi koruyoruz. Sen devam et dayıcım.
1: Hayret bir şey ya. Gören de şimdiye kadar başlarına bir şey geldi sanır ha.
0: Neyse, korkacak bir şey yokmuş.
1: Deterjan yetmedi demek ki. Çamaşır suyu eklememiz lazım.
0: Çamaşır suyu mu? Emin misin dayıcım?
1: Tabii.

0: Harika! Bakın lekeden eser kalmadı.
1: Dayı, kırmızı elbiseyi bembeyaz yaptın. Çamaşır suyu kullanmamalıydın.
2: Gitti güzelim tişört.
0: Öyle demeyin çocuklar. Ne güzel bembeyaz tişörtüm oldu deyin ya.
2: Sağ ol dayıcığım. Biz renkli elbiselerimizden memnunuz.
1: Gidelim de çamaşır makinesinde yıkayalım elbiselerimizi.
3: Suyu tasarruflu kullanarak temizleyen şu makinede.
0: Siz kaybedersiniz. Elbiselerini hem beyazlatmak hem de temizlemek isteyen binlerce insan vardır. Ben de onlara satarım icadımı. Tabii.

0: Murat, hiç sesin soluğun çıkmıyor.
1: Medine'den ayrılmak çok zormuş baba. Bir taraftan peygamberimizden ayrıldığım için üzgün hissediyorum. Diğer yandan Kabe'ye gittiğimiz için çok mutluyum.
0: Ne güzel anlattın duygularını canım oğlum. Ben de senin gibi hissediyorum.
1: 10 gün göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Mescid-i Nebevi, Kuba Mescidi, Uhud, Mescid-i Kıbleteyn. Medine'de unutamayacağım yerler.
0: Muhteşem anılar yaşadık. Kuba Mescidi'nde Seher teyzeyi kafilesine yetiştirmeye çalışmıştık ya hani.
1: Sefer dede de Kıbleteyn Mescidi'nde kıbleyi şaşırmıştı.
0: Arıları da unutma.
1: Bu geceki Uhud ziyaretimiz de güzeldi. Uhud şehitliği, Okçular Tepesi, Uhud Dağı çok etkileyiciydi.
0: Peygamberimiz çok severmiş Uhud'u.
1: Ben de dedeme ve anneme Uhud'dan hediye aldım. Onlar da Uhud'u çok severler. Sana da yem aldım ya Zemzem.
0: İşte Kabe yolculuğumuz bu yol ayrımında başlıyor oğlum.
1: Yaşasın! İhrama gireceğiz.
0: Bu yolculuğu bizim için kolaylaştır Allah'ım.
1: Amin. Herkes bembeyaz giyinmiş.
0: Zulhuleyfe Mescidi, Medine'den Mekke'ye yolculuk yapanların mikat sınırı oğlum. Bu noktadan sonra Kabe'yi ziyaret etmek isteyenler ihram giyer. Sen zaten ihram konusunda tecrübeli sayılırsın. Kolaylıkla yaparsın evelallah.
1: Doğru ya, vaktiyle ihram provası yapmıştım.
0: Murat, ihramları bulamıyorum.
1: Nasıl olur? Buradaydı.
0: Yok işte oğlum, her yeri didik didik ettim. Bir dakika, sen dün Uhud'da bagajı açmış mıydın?
1: Evet, aldığım hediyelikleri bagaja koydum. Olamaz, galiba ihramlar Uhud'da kaldı.
0: Bu hiç iyi olmadı işte.
1: Özür dilerim baba.
0: Tamam, sıkma canını. Bir çözüm düşüneceğim. Seni neşelendirmeye çalışıyor.
1: Farkındayım. Ne yapacağız şimdi baba? İhram satan dükkanlar da kapalıymış bugün.
0: Birinin açılmasını bekleyeceğiz.
1: Of, hepsi benim hatam.
0: Üzülme, olan oldu artık.
2: Selamun aleyküm hacım.
0: Aleyküm selam. İnşallah hacı olmak nasip olsun.
2: Amin. Ama bunun için ihrama girmek gerek değil mi?
1: Bizim ihramlar kayboldu abi.
2: Geçmiş olsun. Bu arada ben Serkan.
0: Ben de Abdullah.
1: Ben de Murat.
2: Çok memnun oldum. Bir saniye bekleteceğim sizi. Ben de 2 kişilik ihram var. Dün gece bir çocuk bu torbayı Uhud'da unuttu.
1: Aa, bu bizim ihramlar.
0: Nasıl buldun bunları kardeş?
2: Hemen anlatıyorum. Dün gece ben de Uhud'daydım. Murat'ın ihramları unuttuğunu gördüm. İhramları vermek için arkanızdan koştum fakat yetişemedim. O sırada benim motorum fırtınanın da çalışmayacağı tuttu. Kısacası akşam getiremedim.
1: Sen de bizim gibi aksilikler yaşamışsın Serkan abi.
0: Peki bizi nasıl buldun?
2: Zulhuleyfe Mescidi son durak. Burada olacağınızı tahmin etmek zor değil.
0: Doğru tabii. Allah razı olsun.
1: Teşekkür ederiz.
2: Ne demek? Cümlemizden.

0: Hani ihramlıyken koku sürmek yasaktı?
1: İhramlarımızı giydik ama henüz ihram için niyet etmedik Muratçım.
0: Doğru ya. Şimdi niyet mi edelim?
2: Önce içeri girip iki rekat namaz kılalım, sonra niyet edeceğiz.
1: Hadi mescide. Allah'ım, senin rızanı kazanmak için umre yapmaya niyet ettik. Bu ibadeti bizim için kolaylaştır ve kabul eyle. Amin.
0: Amin. Baba, az önce biz neden umre için niyet ettik? Hac için niyet etmemiz gerekmez miydi?
2: Hac vaktinden önce gittiğimiz için önce umre yapacağız. Hac zamanı gelince de hacca niyet ederek ihram giyeceğiz.
0: Güzel. İki ibadet bir arada. Hem umre hem de hac. Oo Zemzemcim, bakıyorum da sürat motorunda keyfine diyecek yok. Havalım benim. Peki şu an yapmamız gereken görev var mıydı?
1: Kabe'yi görene kadar lebbek duasını okumamız gerekiyor.
0: Aa evet, burada da yazıyor. Hacı adayları yolculuk sırasında dua ve tekbir getirmeli. Bol bol lebbek duası okumalıdırlar.
1: Hep birlikte okuyalım mı?
0: Okuyalım.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'amete leke vel mülk la şerike lek.
1: İkindi namazı için bir yerde mola verelim Abdullah.
2: İleride içinde mescid olan bir hurma bahçesi olacaktı. Orada durabiliriz.
0: Babamın hacca ikinci gelişi Serkan abi. O yüzden buraları iyi biliyor.
1: Ne güzel. Benim ilk gidişim.
2: Allah tekrar tekrar gitmeyi nasip etsin inşallah. O da nesi?
0: Aa, bir maymun. Çok sevimli. Şuna bakın.
2: Oğlum dikkat et. Annesi buralardaysa ona dokunmandan hoşlanmayabilir.
1: Korkmuş gözüküyor. Kaybolmuş galiba.
0: Baba, annesini bulalım mı?
2: Başka çaremiz yok. Bu yavrucağızı yol ortasında bırakamayız.
0: Yaşa baba. Ben bakarım bu miniciye. Tatlı şey seni. Gel bana. Sana da bakarım Zemzem. Can kuşum benim.

0: burada maymun yok.
1: Burada da.
0: Bence ileriye doğru gidip bakalım.
1: Olur, gidelim.
2: Maymuncuk çok acıkmış Zemzem. Senin yemini de şuracığa koyayım. Bitti mi? Yine mi? Başka muz kalmamış ama. Baba, maymuncuk doymuyor. Zemzem'in de yemi bitti.
1: İki yavruya yetişmek zor mu oldu?
2: Hem de çok. Bir an önce annesini bulmalıyız. Keyfi yerine geldi. Nereye?
1: Bizim de peşinden gelmemizi istiyor.
0: Bana da öyle geldi.
2: Gidelim o zaman.
1: Oğlum yavaş, düşmeyesin.
2: Miniciye yetişmeliyim.
1: Koş Serkan, biz de onlara yetişmeliyiz.
2: Nereye geldik böyle?
1: Burası az önce size bahsettiğim hurma bahçesi.
0: Çok güzel bir bahçeymiş. Her yerden şırıl şırıl sular akıyor.

0: İşte anne maymun da geliyor.
1: Annesi olduğu nereden belli?
0: Çünkü endişeli ve kızgın görünüyor. Anneler yavrularını kaybedince böyle görünürler.
1: Sanırım bu konuda tecrübelisin.
0: Biraz.
2: Ne konuşuyorlar sizce Sayın Murat Hocam?
0: Merak etmeyin, olay tatlıya bağlandı.
1: Sen bu işi biliyorsun delikanlı.
0: Çocukların bilip de büyüklerin bilmediği daha neler var Serkan abi.
1: Harikasın Murat.
0: Seni özleyeceğim minicik. Bir daha habersiz annenin yanından ayrılma, tamam mı? Kendinize iyi bakın.
2: Bir mutlu son daha.
1: Maymunlar için evet. Peki bizim mutlu sonumuz ne olacak?
2: Onun için biraz daha yolumuz var sanırım.
0: Sıra bizde. Sana geliyoruz canım Kabe'm.
2: İşte geldik.
0: İnanamıyorum baba. Kavuştuk sonunda.
2: Elhamdülillah. Henüz içerideki muhteşem atmosferi görmediniz.
1: Sen bize öncülük etsen Abdullah. Ne de olsa bu ikinci gelişin.
2: Tabii. Önce lebbeyk duasını okuyarak başımız önümüzde içeri gireceğiz. Kabe'yi ilk kez yakından görmenizi istiyorum. Bu nedenle sizi Kabe'nin tam karşısına götüreceğim. Onu ilk gördüğünüzde kalbinizden geçen en güzel duaları Allah'a gönderin. Beni takip edin.

0: deri kele kelebek innel hamde ben nimete leke vel mülk la şerikelek.
1: Allahu Ekber. Başınızı kaldırabilirsiniz. Kâbe tam karşınızda.
2: Allah'ım sana şükürler olsun. Sonunda kavuşturdun.
0: Aman ya Rabbim, muhteşem. Allah'ım, sen davet ettin, ben de Kâbe'ne geldim. Bu kadar muhteşem bir ortamla karşılaşacağımı hayal etmemiştim. Tıpkı beyaz kelebekler gibi Kâbe'nin etrafındaki Müslümanlar. Onlardan biri olduğum için çok mutluyum. Canım Kâbe'm, işte kavuştum sana. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli.

Eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: çöpleri birlikte atacağımız için çok heyecanlıyım.
1: Ne zaman istersen canımın içi.
0: Her zaman.
1: Geldik. Önce çöpümüzü atıyoruz. Şimdi sıra senin görevinde.
0: Göreve hazırım abi.
1: Hadi bakalım.
0: Ya çok zevkli. Çangır çungur ediyorlar.
1: Çangır çungur ediyorlarsa görev başarıyla tamamlanmış demektir.
0: Yaşasın. Başardım. Beni de yanına aldığın için çok teşekkür ederim abi.
1: Rica ederim ama bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. Evimizin bahçesinden sokağa çıktık, o kadar.
0: Bunda büyütecek çok şey var abi. Hı? Çünkü bahçeden çıkmak çok büyük bir şey.
1: Yok canım, annemle pazara gidiyorsun. Babamla da bazen çarşıya gidiyorsunuz. Hem dedem de seni parka götürüyor. Hı.
0: Ama ben seninle gezmek istiyorum. Seninle gezmek çok komikli ve gülmeli.
1: Peki o zaman, komikli ve gülmeli bir geziye hazır ol.
0: Yaşasın, gezmeye gidiyoruz. Aha. Yaşasın.
1: Önce hazırlık yapmalıyız. Yanımıza yiyecek bir şeyler alalım. Ve birer de hırka. Yolumuz uzun ve ormanın içi soğuk olabilir.
0: Ormana mı gidiyoruz?
1: Evet.
0: O zaman gezimiz komikli, gülmeli ve korkunçlu mu olacak?
1: Hayır Cemre. Orman sandığın gibi korkunç bir yer değil. Görünce anlayacaksın ve çok seveceksin.
0: Tamam. Orman korkunçlu bir yer değil yavrucuğum. Görünce sen de anlayacaksın.

0: tamam. Göbekten sarı.
1: Baştan kara, kuşun adı.
0: Aa, kuşların adı mı var? Biz neden bahçemizdeki kuşlara ad koymadık? Şitto olana tontiş demek isterdim. Şitto demem ama. Üzüler.
1: Ad derken tür adı. Bu kuşun türü baştan kara. Bizim bahçede beslediklerimizin türü güvercin. Ama sen yine de onlara ad verebilirsin.
0: Anlaştık. Su sesi geliyor abi. Yoksa yine mi fortumu açık unuttun? Bak bu defa annem kızmaz, Bekçi Hurtazal kızar ha. Ormanı o koruyor.
1: Yok canımın içi.
0: Fortum değilmiş, derilmiş.
1: Sürekli eve bakıyorsun Cemre. Merak etme, kaybolmayız. Ben bu ormanı avcumun içi gibi biliyorum.
0: Sen avucunun içini çok iyi mi biliyorsun?
1: Bak, bu kayadan başlayarak dere sağımızda kalacak şekilde yürüyeceğiz. Dönüşte de tam tersi yönünde olacağımız için dere solumuzda kalacak şekilde yürüyeceğiz. Ve tekrar bu kayanın olduğu yere geri döneceğiz. Yani evimizi gördüğümüz yere.
0: O zaman bu kayanın adı da Evi Gören Kaya olsun.
1: Süper, Evi Gören Kaya. Harika bir isim.
0: Abi, rüya mı görüyorum?
1: Hayır, rüya değil.
0: Dönme dolap!
1: Dur, dur, dönme dolap değil o.
0: Bu dönme dolaba nasıl bineceğiz?
1: Oh Cemre, dönme dolap değil o. Değirmen, su değirmeni.
0: Su çok faydalı bir şey. Onu da eğlenmeye hakkı var.
1: Ah Cemre, çok komiksin ya, güldürdün beni.
0: Ya, o zaman benimle gezmek de çok komikli ve gülmeli.
1: Aynen öyle, canımın içi. Bence gemilerin de eğlenmeye hakkı var.
0: Hangi gemilerin? Abi harikasın. Bak yavrucuğum, ben de harikayım. Şimdi dereyi kolumuza aldık, eve doğru yürüyoruz. Korkmana hiç gerek yok. Çünkü Evi Gören Kaya bizi bekliyor. Kayaya geldiğimizde... Evi Gören Kaya! Oh, evimiz görünüyor abi. Kaybolmadık. Evimiz de kaybolmadı.
1: Elbette. Artık evimizi görebildiğimize göre bir teneffüs hak etmedik mi?
0: Ve de beslenmeyi.
1: Dere kenarında yemek yemeyi çok seviyorum. Suyun sesi çok dinlendirici.
0: Ben evden uzaklaşınca korktum. Sonra abim bana kayayı gösterdi. Kayadan evi görebildim ve korkmadım. Sonra dereyi yanımıza alıp yürüdük. Dönme dolaba geldik ama dönme dolap su içinmiş. Ve de gemiler içinmiş. Biz binmedik. Gemileri bindirdik ama yine de çok eğlendik. Sonra...
1: Bütün bunları kime anlatıyorsun Cemre? Yavrucun da yanımızdaydı, her şeyi gördü. Hadi kendini daha fazla yorma da yemeğini ye.
0: Unutmayayım diye tekrar ediyorum. Seninle gezmek çok güzel oldu. Abi hep hatırlamak istiyorum.
1: Madem hatırlamak istiyorsun, ben gezimizi yazarım senin için. İstediğin zaman da sana okurum.
0: Yazar mısın? Ben de resmini yaparım. Bitti. Gezi kitabımız hazır.
1: Ver bakalım. Beni nasıl çizdiğini çok merak ediyorum. Ama beni çizmemişsin.
0: Gezimizi sen anlatıyorsun abi. Yani burada konuşan sensin. Gören de sensin. Sen yalnız beni görersin. Kendini göremezsin.
1: Haklısın kardeşim.
2: Selamın aleyküm çocuklar.
3: Aleykümselam dede.
2: Gezi defteri demek. Vay vay vay. Verin bir de ben bakayım.
1: Bugün Cemre'yi ormana gezmeye götürdüm dede. Değirmeni gösterdim.
0: Hiç korkmadım dede. Ve de çok eğlendim. Ve de çok güldüm.
2: Maşallah. Güzel bir gün geçirmişsiniz.
0: Anne.

0: seyahatnameni de yazmaya başladığına göre Evliya Çelebi olma yolunda emin adımlarla ilerliyorsun evlat.
1: Çok isterdim dede ama nasip kısmet.
0: Nasip kısmet ha? Evliya Çelebi'nin gördüğü rüyadan haberin var demek ki.
1: Hangi rüyadan? Evliya Çelebi mi görmüş?
0: Evet.
1: Rüyadan haberim yok dede ama çok merak ettim.
0: Gel bu defa seninle her şeyin başladığı o mekana gidelim. Hı hı.

0: Haliç'e geldik. Evliya Çelebi seyahatlerine buradan mı başlamış?
1: Hayır evlat. Seyahate çıkma fikri bu camide doğmuş.
0: Öyle mi?
1: Evliya Çelebi eskilerin deyimiyle beyne nevm vel yakaza, yani uykuyla uyanıklık arasında kendisini bu camide Peygamber Efendimizin karşısında bulmuş. Ve Peygamberimizden şefaat ya Resulallah diyerek şefaat isteyeceğine seyahat ya Resulallah diyerek seyahat istemiş dili sürçerek.
0: Vay çok ilginç. Ne olmuş peki sonra?
1: Anlattığına göre Peygamber Efendimiz de onun bu dileği için Allah'a dua etmiş ve Evliya Çelebi bu hadise üzerine yollara düşmüş.
0: Ya ne güzel bir rüya. Ben de Peygamber Efendimiz'i rüyamda görmek isterdim.
1: Görürsün evlat. Sen niyetini tut, gerisi Allah'ın takdiri. Ahi Çelebi Camii, Yemişçi iskelesine yakın olduğu için Yemişçiler Camii olarak da adlandırılır. Bu şirin cami, 2. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim'in doktoru olan Ahi Mehmet Çelebi tarafından 15. yüzyılda inşa ettirilmiştir.
0: Rüyada bile olsa bu cami Peygamber Efendimiz'i misafir etmiş. Az önce fark etmemiştim. Cami şimdi gözüme daha güzel görünüyor.
1: Hay yaşa! Ecdat da bu camiye pek kıymet vermiş evlat. Bakalım bunun göstergesi olan ilginç bir özelliği fark edebilecek misin?
0: İlginç özellik demek. Çok merak ettim dede. Vitraylı camlar. Çok güzel.
1: Evet ama bu camlar yalnızca bu camiye özgü değil.
0: Doğru. Peygamber Efendimizin ve halifelerimizin adlarının yazıldığı levhalardan da görmüştük. Burası mihraba benziyor ama daha küçük.
1: Aferin evlat. Dikkatin fevkalade. Rüya dahi olsa Peygamber Efendimiz bu mihrapta namaz kıldırmış. Ecdat hayaline bile kıymet verdiği Resulullah'ın hürmetine onun kıldırdığı mihrapta namaz kıldırmayı uygun görmeyip imam için ayrıca bir mihrap yapmışlar.
0: Ya ne kadar zarif insanlar.
1: Öyle. Allah kabul etsin evlat.
0: Amin dede, amin. Şimdi dede, biri bana dese ki Peygamber Efendimiz'i rüyanda göreceksin, ben heyecandan uyuyamam ki.
1: İlahi çocuk.
0: Öyle ama dede.
1: Sen niyetini tut, gerisine karışma.
0: Tuttum dede, hem de sımsıkı tuttum.
1: Hay Allah.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Selamun aleyküm voleybolcular.
1: Aleyküm selam Ali.
2: Aleyküm selam.
0: Benden yana gönderin de size ufak bir ders vereyim.
1: Allah Allah. Ne dersin Caner?
2: Derse hazırım ben.
0: İşte sayın seyirciler. Ali sahaya girince seviye değişti bile. Şu kontrole, şu tekniğe, şu kuvvete bakın. Allah! Ne oldu öyle?
2: Koş da yakalayalım. Ne oldusu mu var?
1: Dersimiz biraz erken bitti galiba.

0: Öf be Ali, illa abartacaksın.
1: Kusura bakma ya, bir an güven geldi oynarken.
0: Neyse canım, sorun değil. Sizin Arif babayla bahçe işi iptal mi oldu?
1: Ona pazar günü gideceğiz.
0: Bugün pazar.
1: Ha?
0: Tabii canım, buraları da ben toparlarım. Ben yıktım ya.
1: Beni de yanına aldığın için Allah senden razı olsun Arif baba.
2: Eyvallah Haliciğim. Sen bu bahçe işini iyice sevdin. Gerçi bugün bir an gelmeyeceksin sandım ama.
1: Sevmek ne kelime? Bayılıyorum. Bugün...

0: ufak bir karışıklık oldu da.
1: Neyse, buradasın şimdi. Geç olsun, güç olmasın. Bugün bahçede senden başka bir şey yapmanı isteyeceğim.
0: Hayırdır inşallah.
1: Dur bakalım. Şuraya koymuş olacaktım. Sen bunu bir tutuver. Sonra şunu da al. Şunu da. Nereye koydum? Şunu da bir al. Hay Allah, en dibe koymuşum. Ne yapıyorsun Ali orada?
0: Bir bakayım dedim, bu açıdan nasıl görünüyor?
1: Hadi gel de yeni bulmacana bak.
0: Bunlar da ne böyle? Bunun bir mantığı olsa gerek. Bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi. Bunda da fidenin ağaç oluşu var. Bu da tamam. Ama sonuncu tamamlanmamış. Anlaşılan bu başağın öyküsünü araştırmam isteniyor. Ne olur ki başağı?

0: İşte takip etmem gereken şey bu başaklar olsa gerek.
1: Evet.
0: Arif baba! Arif baba!
1: Ne?
0: Biraz yardıma ihtiyacım var da.
1: Bunca yıldır bahçelere giderim. Birçok tuhaf olaya tanık oldum ama böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyorum. Bakıyorum araştırmalara başlamışsın.
0: Evet, yani bitkiler izin verirse daha rahat edeceğim de.
2: Sonunda gelebildin oğlum. Ne oldu orada?
0: Ayrık otlarıyla ufak bir sorun yaşadım da.
2: Sağlık olsun. Arada olur öyle. Benim adım Nimet.
0: Ben Ali. Buğdaylar için gelmiştim. Yani buğdaylara toplandıktan sonra ne oluyor onu merak ediyorum. Anlatabilir misiniz?
2: Daha iyisini de yapabilirim. Gösterebilirim. Ne dersin?
0: Allah razı olsun derim.
2: Hadi gel de başakları toplamama yardım et o zaman. Başaklar altın sarısı renklerini aldılar mı toplanmaya hazır demektir. Tamamen kurumuş olmaları gereklidir.
0: Daha büyük tarlalarda bu işi 1000 kişi falan mı yapıyor?
2: Normalde bu işleri biçer döverlerle yaparlar oğlum. Biz şimdi kendimize kadar topladık. Sen gör diye.
0: Neyi?
2: Sakin ol oğlum. Tarım sabır işidir. Taşı bakalım. İşte buğdayı bu aletle ufalayacağız.
0: Alet mi? Bu taştan mı bahsediyorsunuz?
2: Taş deyip geçme. Medeniyetin yapı taşlarından biri bu. Dök bakalım topladıklarımızı.
0: Ne yapıyoruz şu an?
2: Ben keyfime bakıyorum.

0: Sen başakları döverek un ufak hale getiriyorsun. Hadi bakalım, Allah çalışanları sever. Maşallah çocuk, elinden de her iş geliyormuş.
1: Bu bana bir yerden tanıdık geliyor ama.
0: Bakkaldan, marketten tanıdık geliyordur oğlum. Un bu. Şimdi bunu maya ile karıştırıp içine de tuz ve su katacağız.
1: O ne zaman olacak?
0: O zaman gelince görürsün.

0: İşte bu kadar.
1: Bu kadar mı? Ama bu ne ki? Hamur. Ne hamuru?
0: İşte bulmacanın son parçası bu yavrum. Bu hamuru ne yapmalıyız sence?

0: Şey, pişirmeli miyiz acaba?
1: Aferin oğlum. İşte bu hamuru pişirdiğin zaman en baştaki sorunun cevabını bulacaksın.
0: Sorum neydi? Onu bile unuttum bu yoğun günden sonra.
1: Hadi gel de Arif babanın işleri bitmiş mi ona bakalım.
2: Demek bulmacayı çözdün ha?
0: Daha değil Arif baba. Allah'ın izniyle bu hamuru pişirince öğreneceğim.

0: Ekmek bu. Yani bulmacanın cevabı ekmek mi Arif baba? Pek senin tarzın bir kelime değil ama.
1: Bir nevi öyle ama tam olarak değil.
2: Buğday ve benzeri insan yaşamı için değerli olan yiyecek içecekler için bir kelime kullanırız.
0: Bir ipucuna daha ihtiyacım olacak.
2: İsim olarak da kullanılır bu kelime.
0: Ha? Aa, nimet mi? İşe bak, başından beri hep gözümün önündeymiş.
2: Allah'ın insanlara verdiği rızıktır nimet. Ama özellikle ekmektir.
1: Aynı zamanda manevi bir anlamı da vardır tabii. Bizim için değerli olan sevdiklerimiz, akrabalarımız, dostlarımız.
0: Siz de benim nimetlerimsiniz o zaman.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar.

0: Ayşe, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Huriye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Emin'i gördünüz mü çocuklar?
1: Sabah buradaydı Hakkı Baba. Benim dükkanı temizledik beraber.
2: Öğlen de camideydi, halıları süpürüyordu.
0: Maşallah. Dün akşam da tesbihhaneyi düzenledi. Resmen elimiz ayağımız oldu bu çocuk.
1: Öyle. Çok yardımsever.
2: Çok da başarılı. Allah yokluğunu vermesin.
0: Amin. Gidip bakayım. Belki tesbihhanededir.
2: Ben de camiye geçeyim. İkindi yaklaşıyor.
1: Allah Allah. Kim ola ki bu?
2: Hayır olsun inşallah.
0: Aç bakalım. Belki önemlidir.
1: Alo, buyurun. Evet, benim. Evet, yanımda. Vereyim mi kendisine? Peki, dinliyorum. Hı-hı. Hı-hı. Nasıl yani? İyi mi durumu?
2: Ne olmuş?
1: Tamam, anladım. Hemen geliyoruz. Teşekkürler.
0: Ne olmuş Fatma? Bana baktın bir ara. Emine bir şey mi olmuş?
1: Emin iyi de Hacer teyze fenalaşmış Hakkı Baba. Komşunuz arıyor. Merak etme, durumu iyiymiş. Sadece biraz kötü hissetmiş. Dinleniyormuş şimdi.
2: Hakkı Baba, üzülme.
0: Ne? Nasıl yani?
1: Hakkı Baba, iyi misin?
2: Hadi Hakkı Baba, gidelim. Hey! Hakkı Baba? İyi, çok şükür. Sevindik Hakkı Baba.
0: Allah razı olsun Selim. Desteğinizi, duanızı esirgemediniz.
2: O nasıl laf Hakkı Baba? Mümin, müminin yardımına koşmalı elbette.
0: Eyvallah.
2: Peki sebebi neymiş Hakkı Baba?
0: Emin.
2: Emin mi? Nasıl yani?
0: Hacer'i dün akşam Emin'in annesi aramış. Köyde Emin'e ihtiyaç duyuyoruz. Tekrar köye yerleşsin gibi şeyler söylemiş.
2: Hadi ya. İyi de Emin'in eğitimi çok iyi gidiyordu. Çok da alışmıştı buralara.
0: O buralara, biz de ona alıştık Selim. Hele Hacer, Emin öz evladı olsa ancak bu kadar severdi.
2: Peki konuşsak?
0: Hacer bayağı bir dil dökmüş. Kabul etmemişler. Telefonu kapattıktan sonra fenalaşmış.
2: Belki on

0: Onlara yeteri kadar iyi anlatamamıştır Emin'in durumunu.
1: Olabilir. Ama nasıl anlatılır bilmiyorum ki. Aklından bir şeyler geçiyor senin Selim.
0: Şu senin video kameran vardı ya. Duruyor mu o Hakkı Baba?
1: Duruyor. Neden sordun ki?
2: Merhaba. Kayıtta mı?
0: Kayıtta, kayıtta.
2: Çok iyi ya.
3: Hocam, hayırdır? Bu ne?
0: Gülümse bakalım Emin. Meşhur oluyorsun. Evet Emin. Şimdi güzel bir tilavet alalım senden.
3: İyi de neden?
0: Şu külüstürü denemek istedim. Bakalım hala eskisi gibi güzel kayıt yapıyor mu?
2: Ne külüstürü hocam? Süper bir şey bu.
0: Kullanmak ister misin Harun?
2: İstemez miyim hocam?
0: Hadi bakalım Emin'in tilavetini sen çek.
2: Yaşasın!
3: Biraz utandım.
2: Hadi ama dostum, utanacak bir şey yok.
0: Aynen Emin. Beğenmezsen siler, yeniden çekeriz videoyu.
3: Peki madem.
2: Oley be! Hadi başlayalım.

0: Hocam neden yapıyoruz bunu?
1: Güven bana.
0: Ya Emin, ne güzel işte. Bugünlerden güzel bir hatıra kalacak. Aman azlandın. Öyle değildi.
1: Hah, tamamdır. Başlayabiliriz.
0: Tamam hocam. Sen nasıl istersen öyle olsun.
2: Dur!
0: Ne oldu?
2: Ezana daha var Emin, ne yapıyorsun?
0: Hem de 3 dakika. Doğru ya. Heyecanlandım bir an.
2: Heyecanlanacak bir şey yok.
0: İstersen ben okuyayım.
3: Olur.
0: Şaka yapıyorum. Aramızda senden güzel okuyan mı var? Estağfurullah.
1: Öyle öyle.
0: Allah razı olsun hocam.
1: Hadi bakalım Emin. Vakit tamam.
0: Peki.

0: Evet Emin, yaptığın işi anlat bakalım.
1: Tesbih tanelerini freze makinesiyle tek tek işledikten sonra gravür cihazıyla tanelerimizi, duraklarımızı ve imamemizi deleceğiz.
0: Bahsettiğin şeyleri bize gösterir misin?
1: Hay hay. İşte bahsettiğim tesbih ve durak taneleri bunlar. Bu da imame.
0: Peki daha sonra ne yapıyoruz?
1: Bundan sonrası bu taneleri ipe dizmek. Bakın burada hazır tesbihler de var.
0: Ellerine sağlık Emin ustam. Çok güzeller.
1: Sağ olun hocam. Hocam Allah razı olsun. Ama tüm bunların neden yaptığını hala anlamadım.
0: Seni meşhur ediyorum Emin. Fena mı?
1: He? Meşhur mu?
2: İleride ünlü biri olursan bizi unutma.
1: Bırak dalga geçmeyi Harun.
2: Evet değerli hayranlarım. Bana olan sevginize layık kalmaya çalışacağım. Alkışlarınız benim için gurur kaynağı. Turneye çıkmadan önce buradaki kıymetli dostlarıma teşekkür etmek isterim. Onların ismi... neyse unuttum gitti.
0: Yapmaz öyle şey.
1: Hocam estağfurullah. Hem ünlü olmak isteyen kim? Ben burada mutluyum.
2: İstemem yan cebime koy.
0: Neyse, ben gidip görüntüleri derleyeyim. Haydi selametle.
1: Neler oluyor inan anlamıyorum.
2: Ya ne olacak Allah aşkına? Selim hocayı duydun. Hatıra kalsın istiyor.
1: İyi de bir sürü insan var. Neden tek beni çekiyor?
2: Bu kısmı ilginçmiş, evet.
1: Hem görüntüleri derleyip ne yapacak?
2: Bak bu kısmı daha da ilginç.
1: Üstelik bugünlerde sadece Selim Hoca değil, herkes garip davranıyor.
2: Kim mesela?
1: Bu sabah Fatma ablaya yardım etmek istedim. Sen kendini yorma, ben hallederim dedi. Ne kadar ısrar etsem de kabul etmedi.
2: İlginç. Başka?
1: Hacer teyze de bugün bana sarılıp durdu.
2: Bunda bir şey yok.
1: Hakkı Baba da sarılıp durdu ama.
2: Evet varmış. Başka?
1: Zehra abla bugün medresedeki odaya gürültü yapmadan girdi.
2: Yok artık. Bak en ilginci buydu.
1: O da bir şey mi? Girdikten sonra da rahatsız etmedim inşallah dedi.
2: İnanmam. İnan dostum söylediklerin hakkında bir fikrim yok. Ama iyi düşünmek lazım.
1: Öyle. Bakalım Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler.
0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam hocam.
2: Selam hocam.
0: Ne kaynatıyorsunuz bakalım?
2: Kaynatmak mı?
0: Bu bir deyimdir Harun. Neler konuşuyorsunuz demek.
1: Beni neden kameraya aldığından ve herkesin bana neden iyi davrandığından bahsediyordum hocam.
0: Çok dikkatlisin.
2: Neler olduğunu söyleyecek misin hocam?
0: Hayır.
1: Hocam ya.
0: Oyalamayın beni. Namaz vakti yaklaşıyor. Haydi selametle. Geç kalmayın siz de.
2: Tamam hocam. Şimdi ben de merak ettim.
1: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Emin yavrum. Güzel kuzum benim. Elhamdülillah.
1: Neler oluyor Hacer teyze?
5: Gel Emin. Otur bakalım şöyle. Geçen gün annen Hacer'i aramış. Seni köye çağırıyorlardı. Hacer teyzen de buna çok üzülmüş.
1: Geçen gün o yüzden mi fenalaşmış?
5: Evet.
1: İyi de çağırmışlarsa gidip gelirdim. Neden üzüldü ki bu kadar?
0: Öyle değil Emin. Temelli çağırmış annen.
1: Temelli mi? Peki gidecek miyim?
5: Hayır. Senin burada güzel işler yaptığını onlara anlatmak için Selim sağ olsun oldukça çabaladı.
2: Ha, o videolar bunun içindi demek.
0: Evet, görüntüleri derleyip Emin'in anne babasına gönderdik.
1: Peki ne dediler?
6: Biz Emin'in orada bu kadar güzel şeyler başardığını bilmiyorduk. Madem öyle, orada kalması daha hayırlı dediler.
1: Hepinizi çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız.
5: Sen de Emin. İnan ki buraların sensiz tadı tuzu kalmazdı.
0: İyi ki kaldın.
7: Ben niye bu kadar... kadar duygusallaştım ya.

0: kimsenin eksiğiyle dalga geçme.
1: İlahi. Aman yahu. Ay aman aman aman yetmez.
2: Zikri ayıp.
1: Canım niye ayıp olsun?
3: Selamün aleyküm. Neşeniz daim olsun. Nedir sizi bu denli güldüren?
1: Yahu bizim renkli Recai yok mu?
3: Ne olmuş ona?
4: O bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
3: Allah iyiliğinizi versin arkadaşlar. Neymiş bu fıkra? Anlatın da ben de güleyim.
4: İşte temelin biri bir gün ebenek gubelek kem küm.
3: Hadi kalın selametle.
1: Yahu ne fıkrası? Fıkra anlatmadı ki Recai. Taktığı koskoca gözlüklere rağmen binanın camını göremeyip pat diye cama çarptı. Yahu pek bir komik değil mi? Dur gideyim de bunu telgrafın tellerindeki kuşlara anlatayım.
4: Sakın Zikri. Bu Recai'yi çok gücendirmez mi?
1: Niyeymiş?
4: Canım gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmek doğru bir şey değil de ondan.
1: Gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmiyorum ki. Gözlükle bile göremiyor oluşuna gülüyorum. Anlatayım da herkes gülsün.
4: Ne anlatacaksın Zikri?
1: Diyeceğim ki renkli Recai gözlükle bile göremeyip cama bodoslama.
4: Ay. Aman aman aman aman. İyi misin Zikri?
1: İyiyim, iyiyim Fikri. Allah'tan göre neden olmadı da. Yoksa kanatları olduğu halde uçmayı unutup yere düştü diye alay konusu olurdum maazallah.
4: Yok canım, ne diye alay konusu olasın? Hiçbir canlı kusursuz değil ki Zikri. Ama asıl ayıp olan nedir biliyor musun?
1: Nedir?
4: Başkalarının kusuruyla, eksiğiyle, yapamadığıyla dalga geçmek. Senin kanadın olduğu halde uçamayıp düşmen de, Recai'nin gözlüğü olduğu halde cama çarpması da normal. Beş parmağın beşi bir mi? Herkesin vardır farkları. Kusur noktan eksik görürsen, açık etme sakla onları.
1: Söz ver düştüğümü kimseye söylemeyeceğine.
4: Elbette söylemeyeceğim Zikri. Bu dalga geçinecek bir şey değil.
1: Peki o halde kimseye söylemeyeceğine göre biz biraz gülelim mi?
4: Gülelim.
1: Nasıl da düştüm ama değil mi?
3: Yine neye gülüyorsunuz?
4: Zikri'ye. Çok komik bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
1: Ya evet fıkra. Temelin biri bir gün...

0: Çıtalı yolculuğu.
1: İşte incilerim, çiçekli vadi burası. Fazla uzaklaşmadan keşif yapabilirsiniz.
0: Hey!
2: Yine geç uyudun değil mi Kıpır?
3: Birazcık. Hamak. Şurada biraz uyuyabilirim.
4: Sütlaç gel. Biz de çiçek toplayıp kendimize taç yapalım.
5: Harika olur. Geliyorum.
2: Ben de biraz etrafı inceleyeyim en iyisi.
6: Ben ne yapsam?
3: Puf. Sen de bana ninni söyler misin?
6: Ben mi? Ninni mi?
3: Azıcık.
6: Tamam. Gözlerini kapatsana.
3: Kapattım.
6: Uyusun da büyüsün ninni kıpıra.
3: Salla salla. Hamağı da salla dostum.
6: Tamam tamam. Uyusun da büyüsün ninni kıpıra. Pış pış kıpıra. Uyu kıpır uyu. Büyü kıpır büyü.
3: Oo, oldu sayılır.
6: Kıpır oldu mu?
3: Bu denizlerin en büyük icadı olacak. Artık istediğimiz yere hemen gidebiliriz.
6: Başarabilir miyiz sence?
3: Ben bilim balığı Kıpır. Hayal ettiğim her işi başarabilirim.
6: Evet, sen bilim balığı Kıpır. Başarabilirsin.
3: Hadi Puf, bas düğmeye.
6: Başardı.
3: Güçlü dostum benim.
2: Kıpır. Buraya nasıl geldin? Yoksa başardın mı?
3: Evet, başardım. Işınlanma cihazını keşfettim. Artık istediğimiz yere ışık hızında gidebiliriz.
2: Harikasın Kıpır, harika.
0: Kıpır, Kıpır.
3: Harikasın Kıpır, harika. Öğretmenim, çok güzel bir rüya gördüm.
6: Yine ne hayaller kurdu acaba?
3: Öğretmenim, rüyamda ben büyümüştüm.
6: Peki biz?
3: Siz de büyümüştünüz tabii.
1: Sonra ne oldu Kıpır?
3: Bilim balığı olmuştum ve bir icat yaptım.
2: Ben ne yapıyordum peki?
3: Sen rüyamda spor salonundaydın. Aramızda çok mesafe vardı.
4: Peki sonra?
3: İcadım bir ışınlanma cihazıydı. Başarmıştım.
1: Yani süper hızla yolculuk yapabilmemizi sağlayan bir taşıt gibi.
3: Evet, ama tabii sadece bir rüyaydı.
1: Evet, sadece bir rüyaydı. Belki büyüdüğünde birçok icat yapabilen bir bilim balığı olursun Kıpır. Kim bilir?
3: Çok isterdim ama bu mümkün değil ki.
1: Neden olmasın? Siz hiç Tırtıl'ın hayali masalını duydunuz mu?
0: Hayır!
1: Hadi dizilin bakalım yamacıma. Size

0: Tırtılın hayalini anlatayım. Küçük bir tırtıl, toprakta sürünerek zorlukla ilerliyormuş. Tek hayali, biraz ilerideki ağaca tırmanabilmekmiş. Çünkü yaprakları çok lezzetli görünüyormuş. Ama minik tırtıl için bu yol çok uzunmuş. O vazgeçmeden sürünmeye devam etmiş. Aniden bir rüzgar çıkmış. Tırtıl önce paniklemiş. Rüzgar onun için çok şiddetliymiş. Tırtıl gözlerini kapatmış ve rüzgarın etkisiyle savrulmuş.
1: Ay canım küçük yeşil tırtıl.
0: Tırtıl zor da olsa doğrulmuş ve bir de bakmış ki ne görsün. Sürüklendiği yer tam da hayalini kurduğu ağacın dibiymiş. Tırtıl yaprağa daha da yakınlaşmış. Ağaca tırmanmaya başlamış.
2: Kıyamam. Tırtılcık çok yorulmuş olmalı.
0: Yorulmuş, evet. Tırmanmış, tırmanmış ve sonunda yaprağa ulaşmış.
2: Sonunda!
0: Afiyetle yaprağını yerken gökyüzüne bakmış. Bembeyaz bulutları ve güneşi görmüş. Bulutlar ne kadar da uzakmış. Yeni hayali gökyüzünde uçmakmış.
1: Bu imkansız. Bir hayal tırtılcık.
0: Tırtıl geceyi yaprağın üzerinde geçirmiş. Tüm gece rüyasında gökyüzünü görmüş. Sabah olduğundaysa tırtıl ortada yokmuş.
2: Yine mi rüzgarla savruldu yoksa?
0: Hayır incilerim. Yaprağın üzerinde beyaz bir koza varmış. Koza yavaşça açılmış. İçinden rengarenk bir kelebek çıkmış.
3: Peki tırtıl? Kelebek tırtılı bulabilir belki.
0: Bulamaz. Çünkü kelebek tırtılın ta kendisiymiş. Tırtıl sonunda kelebek olmuş ve hayalini kurduğu gökyüzünde güzel kanatlarıyla doya doya uçmuş.
1: Ne kadar güzel bir hikayeydi öğretmenim.
0: Tırtıllar biraz büyüdüklerinde kendilerine beyaz kozalar örer ve belirli bir zaman sonra kozadan kelebek olarak çıkar incilerim. Uçamayan tırtıllar için gökyüzü bir hayaldir ama kelebekler için artık gökyüzünde uçmak mümkündür.
3: Belki ben de tırtıl kadar çalışırsam, uğraşırsam...
2: Bir bilim balığı olabilirsin.

0: Radyo'nun hediyesi.
1: Renklerin dansına hazır mısınız incilerim?
2: Benim önümde sadece su var.
1: Sabırlı ol Kıpır. Şimdi su teknelerimize birer damla renk damlatalım. Hadi siz de yapın.
3: Aa, renk suyun içinde dağılıyor. Artık suyun rengi turuncu.
1: Şimdi dilediğiniz ikinci rengi damlatın incilerim.
2: Morun üzerinde dans eden sarı renk.
1: Sağ tarafınızdaki ince çubuklarla renklerin üzerine zarifçe şekil verin incilerim.
4: Sağ taraf mı?
3: Orası sol taraf Lila. İşte sağ taraftaki çubuğun burada.
1: Şimdi sol taraftaki kağıdınızı benim gibi renkli ve desenli suyunuza batırın incilerim.
2: Sol taraf. Heh, işte kağıdım.
3: Ah, of of. Ah, kağıdım nerede?
2: İşte sol tarafında. Ama sen kağıdını bulamazsın ki Puf.
3: Ama neden?
2: Çünkü sağ tarafta arıyorsun.
1: İşte karşınızda Ebru sanatı.
2: Ebru mu?
1: Evet incilerim. Yaptığımız bu çalışmaya Ebru sanatı diyoruz. Kaldırın kağıtlarınızı ve çıkan şekillere bakın.
4: Aa, pembe ve sarı şekiller. Sudaki şekiller artık kağıdımda.
5: Ay! Vay başıma gelenler. Ay!
1: Yengeç, çerçevenin içinde ne işin var?
5: Sormayın öğretmen hanım. Başıma neler geldi neler. Kaju yeni evine taşındı. Ona bir ev hediyesi hazırlamak istedim.

0: kuralardan yapılmış kocaman bir çerçeve yapmışsın.
1: Çok doğru. 4 tane çıta buldum. Bakın 1, 2, 3, 4. Hem de dümdüzler. Ama bir şey eksik gibi.
2: Evet, istersen hediyeni çok daha güzel yapabiliriz.
3: Yine neler geçiyor aklınızdan incilerim?
2: Toplanın, bir planım var.
4: Bu harika bir fikir.
0: Artık çok daha güzel bir hediye oldu.
1: Ebru salatından kocaman bir pano. Kaşu buna bayılacak. Bu hediyeyi hep birlikte götürelim. Zaten tek başıma bunu taşıyamıyorum. O kadar büyük ki.
0: Hey! Ah, daha ne kadar kaldı?
1: Ah, Kaşu dostum denizin en dibinde. Sakin bir yere taşındı ve epey de uzakmış.
2: Baksanıza. Yol ayrımına geldik.
1: Sağdan mı gideceğiz, soldan mı?
3: Kaju'yu aramalısın yengeç. O sana yolu tarif eder.
1: Hiç ama hiç gerek yok. Hafızam iyidir benim. Bana sol taraftaki eğri yoldan demişti.
4: Aa, tablo neden gelmiyor?
0: Hah, işte. Hadi bu taraftan.
2: Güçlü. Burası sağ taraf. Ayrıca yola bak. Dümdüz yol. Eğri yol burası.
0: Aa, sen de haklısın Lila.
1: Ah Kaju. Nereden buldun burayı? Kendine macera mı arıyorsun?
3: Yokuş aşağı doğru yüzeceğiz incilerim. Dikkat edin.
2: Ay, hızlanıyoruz. Neler oluyor?
0: Uçmak istemiyorum.
2: Neden? Of, çok eğlenceli.
0: Kanatlarımız yok çünkü.
5: Burayı da şöyle güzelce boyarsam evim şahane olacak. Desenli mi yapsam acaba? Ne güzel bir pano. Duvarıma da ne çok yakıştı. Hem de üstünde dostlarımın resmi var.
1: Hayır dostum, üzerinde biz yokuz. Ufak bir kaza geçirdik.
4: Ne maceraydı ama.
5: Teşekkürler dostlarım. Çok güzel bir ev hediyesi. Ebru sanatının üzerinde balık desenleri.
1: Bir de yengeç tabii.
3: Kaju, yeni evin hayırlı olsun. Ama Mercan Yaya biraz uzak değil mi?
5: Hayır, sağ taraftan gelirseniz oldukça yakın öğretmen hanım.
4: Sağ taraf mı? Yengeç, hani hafızan çok iyiydi.
0: Sen bizi sol taraftan getirdin.
1: Ufak bir karışıklık oldu sanırım. Üzgünüm dostlarım.
6: Sağ mı sol mu hadi bulalım. Yüzgeçlerimizi yana koyalım.

olacak yönümüz bir sağ, bir sola, düzer, buluruz.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ayla Bera.
1: Aile Mantısı. Güneş bulutların arkasında kalmıştı. Gökyüzü bulutlarla doluydu. İnce ince yağmur yağıyordu. Yağmur ağaçların, yaprakların, çiçeklerin, çatıların üzerine şıp şıp diye düşüyor, neşeli bir ritim oluşturuyordu. Ayla ve Bera odalarında aşçılık oyunu oynuyorlardı. İkisi de aşçı olmuşlardı. Kendi uydurdukları bir çorba üzerinde çalışıyorlardı. Zıp zıp çocuk çorbası. İçerisine bir su bardağı haylazlık, bir tatlı kaşığı neşe, biraz da çocuk sevgisi koymuşlardı. Hayallerinde karıştırıp durdular malzemeleri. Sonunda çorbaları hazırdı. Önce kokladılar. Mis gibi eğlence kokuyordu. Mahsusçuktan yaptıkları çorbaları içen Ayla ve Bera mutfaktan gelen tıkırtıları duyunca meraklandılar. Acaba bugün anneleri ne pişiriyordu? Hemen sormak için mutfağa koştular. Ayla ve Bera merakla mutfağa gelmişti. Anneleri akşam yemeği için mantı yapacaktı. Ayla ve Bera buna çok sevindi. Mantıyı ikisi de çok severdi. Onlar da annelerine yardım etmek istiyordu.
2: Anneciğim, biz de sana yardım edebilir miyiz?
1: Diye sordu Ayla. Anneleri buna çok sevindi. Hep birlikte mantı yapabilirlerdi. Mantı için una, tuza, tereyağına, kıymaya ve maydanoza ihtiyaçları vardı. Ayla hemen unun olduğu dolaba koştu. Un kavanozunu dikkatle taşıyıp mutfak tezgahının üzerine koydu. Bera da tuzun olduğu dolaba koştu. Ama dolabı açınca kafası karışmıştı. İki kavanozun içi de tuz gibi görünüyordu. Şeker ve tuz birbirlerine çok benziyordu. Hangisi şeker, hangisi tuzdu bunların? İki kavanozu da çıkarıp tezgahın üzerine koydu.
3: Anneciğim, tuz ve şeker birbirine çok benziyor. Nasıl ayırt edeceğim?
1: Diye merakla sordu Bera. Annesi tatlarına bakarak ayırabileceğini söyledi. Bera iki kavanozu da açtı. Birinin tadı tatlıydı. Bu şeker kavanozuydu. Hemen kavanozu dolabın içindeki yerine geri koydu. Diğerinin tadıysa tuzluydu. İşte ihtiyaçları olan

Bu kavanozdu. Bera, tuz kavanozunu hemen hamur için gerekli diğer malzemelerin yanına koydu. Ayla annesinin hamur yoğurma kabına un koyarken biraz zorlanmıştı. Yere dökülmüştü. Yere dökülen unları süpürüp silmeleri gerekiyordu. Bir süpürgeye ihtiyaçları vardı. İşte bir süpürge. Ayla hemen dikkatlice unu süpürdü. Ama geride hala biraz un kalmıştı. Bunun için de bir beze ihtiyaçları vardı. İşte bir bez. Ayla hemen yeri sildi. Artık yerde hiç un kalmamıştı. Anneleri yoğurma kabındaki una biraz tuz, biraz su ve tereyağı koyunca hamuru bir güzel yoğurmaya başladı. Yoğurdu, yoğurdu ve yine yoğurdu. Sonunda hamur hazırdı. Sıra mantı için hamuru açmaya gelmişti. İki küçük aşçı bu özel görev için çok heyecanlıydı. Önce mutfağın ortasına hamur açma tahtasını koydular. Sonra da etrafına oturdular. Ellerine merdaneler aldılar. Hamuru açmaya başladılar. Ama hamur açmak öyle kolay mı? Aşağıdan açsalar yukarıdan kapanıyordu. Çok açınca da incelip kopuyordu. Ayla ve Bera küçük elleriyle kocaman merdaneyi kavrarken bile zorlanıyorlardı. Hamuru açmak da biraz güç istiyordu. Yine de bu iş çok ama çok eğlenceliydi. Anne ve çocuklar hamur açma işine kendilerini öyle kaptırmışlardı ki eve gelen babanın sesini bile duymamışlardı. Baba tüm aileyi mutfakta hamur açarken görünce çok şaşırdı. Mantı açtıklarını öğrenince hemen o da kollarını sıvayıp mantı ekibine katıldı. İşte şimdi tam bir mantı ekibi olmuşlardı. Babaları hamur açma konusunda Ayla ve Bera'dan daha iyiydi. Anneleri gibi hamuru hemen yuvarlayıp yeterli inceliğe kadar açabiliyordu. İki küçük kardeş babalarını dikkatlice izleyip hamuru onun gibi açmaya çalıştılar. Ayla ve Bera bu güzel an için tatlı bir şarkı söylediler.

0: tüm aile hep birlikte içine sevgilerini, neşelerini katarak hamurları açmıştı. Şimdi mantının içini koyma zamanıydı. Bu iş tam iki küçük aşçıya göreydi. Ayla ve Bera mantı içlerini özenle koyuyordu. Sonra da küçük hamur parçasını dikkatlice kapatıyorlardı. Öyle çok, öyle çok mantı tanesi olmuştu ki. Bunların hepsini nasıl yiyeceklerdi? Anneleri hemen anlattı. Bir kısmını bu akşam pişirip yiyecek, hatta komşularla paylaşacaklardı. Diğer kısımlarını da daha sonra pişirip yemek için buzdolabının en soğuk bölümüne, yani buzluğa koyacaktı. Ayla ve Bera buna çok sevindiler. Öyle çok emek vermişlerdi ki, her bir mantı tanesi değerlensin istiyorlardı. İki küçük aşçının elleri, hatta parmakları bile yorulmuştu. Anneleri mantıları pişirirken dinlenebileceklerini söyledi. Babaları iki küçük aşçıyı dinlendirmek için çocuklarıyla uçak oyunu oynamaya karar vermişti. Ayla'yı bir koluna, Bera'yı diğer koluna alıp çocuklarını uçak yaptı. Ayla ve Bera babalarının kollarında bir o yana bir bu yana uçak gibi uçuyorlardı. Uçak yolculuğu sona erince Koltuk Havalimanı'na iniş yapmışlardı. Ayla ve Bera babalarıyla birlikte oyun oynamayı çok seviyordu. Bera trencilikte oynamak istedi. Baba tren görevlisi olup çocuklara bilet kesti. Ayla ve Bera biletlerini alıp yola çıktılar. Ayla önde, Bera arkada tatlı bir tren oldular. Çuf çuf çuf çuf, çuf çuf. Hayal dünyalarında yollardan, dağlardan ve tepelerden geçtiler. Zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamadılar. Koltuk durağına gelince durdular. Tam bu sırada anne elinde koca bir tepsiyle salona gelmişti. Sonunda mantılar pişmişti. Hazır henüz sıcaklarken komşulara da vermek iyi olurdu. Ayla ve Bera mantı ekibi olarak hemen annelerinin peşine takıldılar. Ona mantı dağıtması için yardım edeceklerdi. Önce Fatma teyzenin kapısına gittiler. Ayla hemen zile bastı. Fatma teyze, Ayla, Bera ve annelerini görünce çok mutlu oldu. İki küçük kardeş mantıyı anneleriyle birlikte kendi elleriyle açtıklarını neşeyle anlattılar. Fatma teyze mantıyı kokladı. Gerçekten de mis gibi kokuyordu.
1: Ellerinize sağlık. Mantı çok güzel görünüyor. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun,
0: dedi Fatma teyze. Mantı ekibi sonra Ayşelerin kapısına gitti. Ayşe mantıyı çok severdi. Tepsideki mantıyı görünce sevinçten zıplamıştı. O da çok teşekkür etti arkadaşlarına ve annelerine. Ayşe'den sonra Ahmet'lere gittiler. Ahmet de mantıyı görünce çok mutlu olmuştu. En sevdiği yemeklerden biriydi. Komşularına sevgiyle teşekkür etti. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Paylaşmak ne güzel şeydi. Yemek vakti gelince tüm aile sofraya oturmuştu. İki küçük kardeş sofralarını bugün daha lezzetli ve daha bereketli bulmuştu. Birlikte yaptıkları yemeğin tadı gerçekten lezizdi. Hepsi yemeği yaparken içine biraz sevgi koymuştu. Birbirlerine karşı duydukları aile sevgisiydi bu. Tüm aile hep birlikte yemek dualarını etmişlerdi.
2: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiği nimetler için sana şükürler olsun.
0: Yemekten sonra tüm aile hep birlikte sofrayı toplamışlardı. Ayla ve Bera küçük ellerinden geldiğince annelerine yardım etmişlerdi. Nihayet gece olmuş, yağmurlar bitmiş, gökyüzü yıldızlarla dolmuştu. Ayla ve Bera dişlerini fırçaladıktan sonra uyumak için odalarına gitmişlerdi. Ne çok şey yapmışlardı bugün. Mutfağa girip anneleriyle beraber mantı açmışlardı. Hatta babaları da onlara yardım etmişti. Günün bu güzel anılarını kendi yazdıkları bir şiirle süslediler. Küçük bir oyundu önce, yemekler yaptık, ikram ettik birbirimize. Sonra girdik mutfağa, aldık merdaneyi elimize. Mantı açtık sevgiyle. Küçük aşçılar ne çok çalıştılar, yemeklerini komşularıyla paylaştılar. Tüm ailenin bir araya gelip sevgiyle yemek yaptığı bu güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: İne gitti odun.
1: Getiriver Hacı Cavcav.
0: Beygir, odunu getir. Nerede kaldı bu ya?
1: Keçi! Git bak bakalım. Beygir nerede kalmış?
2: Be!
1: Keçi de gelmedi.
0: Ne yapacağız?
1: Ne demek ne yapacağız? Sen gidip getireceksin.
0: Oldu paşam. Sen fırlat, ben gidip getireyim.
1: O zaman sen odunu kır, ben fırlayan parçaları getireyim.
0: Olmaz. Benim gücüm yetmez.
1: Ben hem odun kırıp hem fırlayan parçaları mı getireceğim?
0: Hayır efendim. Hem kıracaksın hem de fırlamasına müsaade etmeyeceksin.
1: Allah Allah. Nasıl olacak o iş?
0: Ben bilemem efendim. Ben uyuyorum. Odun kırma işi bitince uyandırırsın.
1: Yok ya. Ben de kırmıyorum odun filan. Şimdiye kadar kırdıklarım bana yeter. Sen de kendi odununu kendin kır.
0: Aman gözüm. Hiç şakadan da anlamıyorsun.
1: Tabii tabii.
0: Aklıma bir fikir geliyor aslında.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten ya. Karagöz, yeter bu kadar.
1: Tamam Hacivat. Ben de yoruldum zaten.
0: İşin çoğunu ben yaptım ya. Neye yoruldun? Şaka şaka. Dur aşağı ineyim de odunları götürelim. Anam anam anam.
1: Yine yırttı odun taşımaktan. Bir dakika ya.

0: Yeter yahu.
1: Daha bir tane yedim ama.
0: Bir tane bile yetti.
1: Ama acı var. Burada bir sürü but var.
0: Yahu hepsini ye. Hiç önemli değil. Ama... Ama elinle yemesen...
1: Ayağımla mı yiyeyim?
0: Öyle değil. Şunu kullan diyorum.
1: İyi de onunla nasıl yiyeyim budu?
0: Biraz görgü, biraz edep, biraz saygı yahu.
1: Bunun görgüyle ne alakası var?
0: Sadece yemek değil, her yerde böylesin sen.
1: Ayıp oluyor ama Hacı Cavcav.
0: Evet, ben de onu diyorum. Kaba saba hareketlerinle herkese ayıp ediyorsun. Yürümeyi bilmiyorsun, oturup kalkmayı bilmiyorsun, yemek yemeyi bilmiyorsun. Konuşmayı bile bilmiyorsun. Kaba saba birisin. Kaba saba birisin. Kaba saba.

0: Bak Karagöz, görgü önemlidir.
1: Örgü mü?
0: Görgü, görgü.
1: Ha, çok mu önemlidir?
0: Çok.
1: Ne kadar mesela?
0: Aha böyle, kocaman. Tövbe estağfurullah.
1: Demek önemli.
0: Elbette.
1: Peki, bir şey soracağım.
0: Sor bakalım.
1: Görgü ne ya?
0: Allah'ım ya Rabbim, bu kara göz ile ne yapacağım ben ya?
1: Aman çocuk, iyisin inşallah.
2: Dizim acıyor.
1: Bakayım. Ha, bir şey yok, üzülme. Bunu da al bakalım.
2: Teşekkür ederim amca.
1: Hadi bakalım.
0: Evet, ne diyorduk? Evet, görgü önemlidir Karagöz. Her insanda bulunması gereken bir şeydir. Değil mi? Karagöz. Oo! Karagöz, sana diyorum. Bak işte, bir haber bile vermeden gitmiş ihtiyara yardım ediyor. Görgü yok ki adamda. Evet.
1: Ne oldu ya?
0: Bu ne?
1: Çatal.
0: Tabaktan çatalla alacaksın, elinle değil.
1: He, tamam.
0: Ha? Evet. Hayda.
1: Yine ne oldu ya? Tabaktan çatalla al dedin, aldım.
0: Ağzına da çatalla koyacaksın Karagöz'üm.
1: Ha, şimdi anladım.

0: İşte gördün mü? Yine yaptın. Burada bir şey konuşurken çektin gittin. Bir de gülüyorsun. Oo, neye gülüyorsun?
1: Hay Allah'ım ya. Şu tatlılığa bak.
0: Hayda.
1: Keçi, beygir. Köfte attık diye moralinizi bozmayın. Şimdi Hacivat bana sebze yemeyi de öğretir. Sizin de karnınız doyar.
0: Hem görgü öğrenmemekte diretiyor, hem de dalga geçiyor. Bak şimdi Karagöz. Mesela bir kilo soğan almak istersin. Ne diyeceksin?
1: Bir kilo soğan diyeceğim.
0: Olmaz.
1: Ne demek olmaz ya? Bir kilo soğan alırken iki kilo soğan mı diyeceğim?
0: Öyle değil. Bak şimdi. Harun Efendi, bana oradan bir kilo soğan veriniz lütfen.
2: Hay hay efendim.
0: Gördün mü Karagözlüm?

0: Harun abi. Hayrına bana oradan bir kilo soğan veriver.
1: Hayda. Olmadı.
0: Neresi olmadı ya?
1: Harun efendi senin babanın oğlu mu da onunla böyle rahat konuşuyorsun? Biraz daha resmi olmak lazım.
0: Ya sen benim babamın oğlu musun da beni sürekli azarlıyorsun?

0: bak ya, yine sözümü yarıda kesti.
1: Hay Allah senden razı olsun kara gözlü.
2: Senden de Harun abi.
1: Şimdi de bakalım, kaç kilo istersin?
3: Çocuklar hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz de davetimi kabul ettiniz.
2: Sen bize her gün kuzu pişir, biz sana her gün geliriz.
4: Oho, Çelebi Efendi, bizim çocuk düşmüş, bir bakıver.
3: Geldim hatun, geldim. Çocuklar kusura bakmayın. Siz soğumadan yemeye başlayın, ben hemen gelirim.
0: Ha? Karagözüm, kaldık mı baş başa? Şimdi sana yemek yeme adabını öğreteceğim.
2: Yahu adamcağızın çocuğu düşmüş. Belki bir yerini incitti. Senin derdine bak. Tutturmuşsun bir adam görgü.
0: İyi de kendisi dedi, siz soğumadan yiyin diye.
2: Der tabii. İnce düşünceli bir adam o. Görgüyü, adabı iyi biliyor.
0: Ne yani? Ben bilmiyor muyum?
2: Biliyorsun tabii. Ama sadece öğretmeyi biliyorsun. Ben Çelebi'ye yardım etmeye gidiyorum.
0: İyi de şimdi senin dediğine göre... Bak işte, yine sözümü yarıda kesti. Oy oy oy oy, ne de güzel duruyor. Hayda, çatal koymayı unutmuşlar. Of, şimdi onları beklesem... Kim görecek ki?
2: İşte öyle. Ayağı kırılmış yavrucağın Hacı Cavcav.
0: Yahu nereden bileyim ben? Bilsem gelmez miydim?
2: Gelmezsen bilebilir misin Hacı Vat?
0: O da doğru.
2: Hacı Cavcav, elbette görgü dediğin şey önemlidir. Ama ondan daha önemli şeyler de vardır.
0: Mesela?
2: Yardım, iyilik, samimiyet.
0: Aslında doğru söylersin Karagöz. Şöyle bir düşündüm de, sözümü her kestiğinde muhakkak bir yardıma koştun. Boşa kesmedin sözümü.
2: Allah Allah!
0: Ne oldu ya?
2: Sen hatanı kabul ettin. Hayret!
0: Demek ki sen de bana bir şey öğrettin Karagöz. Bak sana ne diyeceğim. Çelebi'yle sen odadan çıktıktan sonra ben ne yaptım biliyor musun? Baktım ki çatal yok, kaşık yok. Aldım elime budu, başladım yemeğe. Karagöz, Allah Allah, yine kaybolmuş. Kesin yine bir iyilik peşinde. Koşup sevabın ortak olayım. Karagöz, bekle.

0: Günaydın, mutlu günler sevgili izleyenler. Ben spikeriniz Kasap Cemal.
1: Harika bir hava var bugün ve zemin yumurlop oynamaya son derece elverişli durumda. Hemen kadroları sayarak başlamak istiyorum.
0: Aşağı yumurcalı, kalede Aziz, geride Ziya, Bilir, takımın kaptanı Furkan. Saçın ne güzel olmuş bugün. Hemen yanında Serhat, forvette Nihat. Yukarı yumurcalı, kalede Kerim, defansta Önder, Halih. Orta sahada Vefa, hemen yanında kaptan Cemil ve son olarak golcü Burak.
1: Evet, çok önemli bir derbi. 100 yıllık rekabet. İki takım da çok çalıştı, iyi hazırlandılar bu maça. Zorlu bir 72 dakika onları bekliyor bugün. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Kaptan Cemil ve arkadaşları mı, yoksa Furkanlar mı? Aşağı yumurcalı mı, yukarı yumurcalı mı? Sen ne söylemek istersin Şakir? Kim yener bugün?
2: Abi bence yukarı yumurcalı farklı kazanır bugün.
1: Hadi ya, diyorsun.
2: Tabii tabii.
3: Cemil'e baksana, gözlerinden enerji fışkırıyor. Acayip konsantre olmuşlar belli.
1: Kuşu da bir değişik bakıyor.
2: Evet evet, maça çok iyi hazırlanmışlar. Bu her hallerinden anlaşılıyor.
4: Başarılar kuzen.
5: Sağ ol kuzen.
6: Evet çocuklar, bakın bunun sadece bir maç olduğunu unutmayın. Birbirinize nazik ve saygılı olacağınıza eminim. Furkan, hazır mısınız?
4: Hazırız Osman hocam.
6: Cemil, ya siz oğlum?
5: Hazırız hocam.
6: Hadi o zaman yerlerinize geçin bakalım. Başlayalım artık. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Evet, takımlar sahadaki yerlerini alıyor yavaş yavaş. Birazdan maç başlayacak. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı Şakir?
2: Var abi. Sallama çay var mı senin burada? Maç izlerken iyi gider şimdi.
7: Allah'ım, bizim takıma güç kuvvet ver. Beni halimin diline düşürme ya Rabbim. Amin.
8: Halime, Cemil'in ballı sütünü içti değil mi?
9: İçti tabii. İçmez mi benim oğlum? Nane limon da yaptım ben ona. İçine de zencefil rendeledim biraz böyle. Misler gibi oldu.
8: Oğlan bunları yiyip içtiyse maç kesin bizim.
0: Ha. İşte bu arada. Şimdi kanattan içeri Burak'ın koşu yoluna doğru muazzam bir pas. Rakibin izlemekten başka yapabilecek hiçbir şey yok. Burak topu almak için uzanıyor ama o da ne? Top elinden
8: atıyor. Forvet yok, forvet. Cemil'im iyi de forvet çok zayıf kalıyor. Ne diyorsun birader? Zorlanıyor sanki sizin takım ha?
7: Yok, hiçbir zorlama göremiyorum ben Halimciğim. Gayet güzel topu oynuyor.
0: Şutu çıkarttı mı?
8: Bir şey mi diyordun? Golün sesinden duyamadım da.
7: Maç 72 dakika diyorum. Daha çok var bitmesine. Bizim kaleciye baksana. Aziz oğlum bir topu da tut Allah rızası için yahu.
5: Aziz biraz daha dikkatini ver lütfen oyuna.
10: Elimden geleni yaptım ben.
11: Evet, elinden bir şey gelmedi. Gördük.
10: İstersen sen kaleye geç, ben beneyim kuşu.
5: Hadi çocuklar, toparlanalım. Gol yediysek hepimiz yedik. Tartışmaya gerek yok. Onları yenebiliriz.
12: Evet, yenebiliriz.
10: Ben o kadar emin değilim.
12: Emin değilim de ne demek? Bu maçı kazanmamız lazım.
5: Evet Aziz, yumurtasına maç bu. Önemli. 15 gün boyunca her sabah kalkıp onların yumurtalarını toplamak istemiyorum ben.
12: Evet, ben de.
5: Ben de.
10: İyi tamam, hadi başlayalım.
5: Hadi. Cemil'e dikkat edelim. İleride bomboş kalıyor.
12: Evet Veli, orası senin bölgen.
5: Kuşu kuş değil ki, at mübarek. Yetişemiyorum. Cemil de niye oynuyor valla?
12: Helal olsun Cemil abi. Ne güzel pastı öyle.
13: Evet Cemil, çok iyiydi.
10: Sağ olun çocuklar. Valla ben de şaşkınım bugün. Her attığım top yerini buluyor.
5: Tamam tamam, gevşemeyelim.
10: Hadi tekrar, bir gol daha.
1: Maç aşağı yumurcalının atışıyla tekrar başladı sayın seyirciler. Nihat topu en gerideki arkadaşı Ziya'ya attı.

0: 아빠? 아빠?
1: Sahada heyecan dozu yüksek bir mücadele var sevgili yumurcalılar. Ve yukarı yumurcalı hala 1-0 önde. Top da onlarda.
2: Vefa hemen yanındaki arkadaşı Hami ile oynadı. Hami birkaç adım ilerledi ama önü kapalı. Boştaki arkadaşını aradı ve topu Burak'a doğru fırlattı. Ama araya Furkan girip topu kapıyor. Şimdi ani atak şansı.
0: Nihat, ileri çık.
1: Furkan topla beraber ilerliyor. Vefa ve Hami tam karşısında onu bekliyor. Ali etrafına baktı. Hadi topu hemen yanındaki Veli'ye doğru attı. Veli topu sağ kanattan indiren Serhat'a bıraktı. Serhat hızla ilerliyor.
0: Hadi Serhat.
1: Önü boş.
0: Hadi.
1: Koş hızlı. Sağ kanattan öyle bir atak yapıyor ki Serhat. Kimse ona yetişemiyor. Serhat'ın deve koşu bir anda durdu ve Serhat düştü.
2: Top da elinden kaçıp havalandı.
1: Yükselen topa Furkan ve Cemil aynı anda zıplıyorlar.
3: Allah'ım sen yardım et.
4: İşte bu.
0: Vefa yakala.
1: Cemil Vefa'ya doğru uzun bir top attı. Ve şimdi top Vefa'da. Karşısında Serhat ve Furkan var.
0: Burak.
2: Burak topu zor da olsa yakalamayı başardı. Şimdi karşısında sadece Veli var.
1: Topla beraber ilerliyor. O da ne? Koşu sağa doğru yönlendirdi.
2: Anlaşılan Veli'nin yanından geçip gitmek istiyor.
1: Veli o tarafa doğru yöneldi. Burak hızlı. Veli ona yetişebilecek mi?
4: Hadi Burak.
1: Burak'tan...

0: Top kaleye doğru ilerliyor. Aziz çok dikkatli. Topu doğru bir hamle yapıyor. Bu golle skoru 2-0 yapıyor. Burak kendinin ve takımının ikinci golünü attı. Maviler sahanın ortasında kuşlarıyla seviniyorlar. Gerçekten görülmeye değer sahneler sevgili izleyenler. Maç artık sonuna yaklaşıyor ve aşağı yumurcalının bu maçı döndürmesi oldukça zor görünüyor.
1: Abi tavuk girdi sahaya.
2: Miskin değil mi o?
3: Evet
0: miskin o. Evet miskin. Ne işi var sahada? Sevinç gösterisinin arasına daldı ve o da sevince dahil oldu.
4: Şuna bak. Gitmiş karşı takımla seviniyor.
5: Aferin çocuklar. Bugün hepiniz harikaydınız.
6: Sağ olun Osman Hocam.
7: Nasıl yenildik hala anlamıyorum.
8: Hemen anlatayım sana o zaman. Bir top bile tutamadın. Kalene gelen her şut gol oldu ve kaybettik.
9: Evet Aziz. Senin yerine miskini koysaydık keşke kaleye.
7: Ay aman sanki siz çok iyi oynadınız.
5: Çocuklar, maç bitti artık, tamam. Sahada olan sahada kalır. Birbirinizi böyle kırmaya gerek var mı? Peygamber Efendimiz şakalaşırken, kardeşliği zedeleyecek, insanlar arasında kine sebebiyet verecek davranışlardan sakınırdı.
8: Öyle ama bu maçı kazanmalıydık Osman Hoca. 15 gün onların yumurtalarını toplayacağız şimdi.
7: Ay evet ya, ne güzel unutmuştum ben onu.
5: Bu sadece bir oyun çocuklar. Bu kadar hırslanmanıza da gerek yok. Siz sadece hayır yapmakta birbirinizle yarışın. Akşamın da vakti geldi. Ben camiye geçiyorum. Hadi cümleten hayırlı akşamlar herkese.
9: İyi akşamlar hocam.
6: İyi akşamlar hocam.
9: Sağ olun.
5: Siz de sağ olun. Furkancığım, sen de dediğim gibi çok takma kafana. Top bu. Bugün yenilirsin, yarın yenersin.
10: Yarın yenemez hocam, çok işi var kendisinin. Daha sabah gelip bizim yumurtaları toplayacak.
8: Evet arkadaşlar, Osman Hoca haklı. Tebrik ederiz. Bugün bizden iyiydiniz.
7: Evet çok iyiydiniz arkadaşlar.
9: Sağ olun, iyi maçtı.
4: Cemil oğlum, senin deve kuşuna ne olmuş öyle? Rüzgar gibi koşuyordu maşallah.
11: Ben ona ballı muzlu darı verdiydim sabah.
4: Kuşa.
11: Ezogül'ün çorbası da kaynattım. İçine de bastım acıyı. Ondan koşuyordur öyle.
12: Bir su vereydin bari hayvana.
11: Verdim, vermem mi?
10: Ben de diyorum kuş niye durmuyor? Ah anne ah.
4: Ne diyor bu?
12: Bilmem ki.
10: Bak.
12: Ha?

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemi.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni ortalığa götüreceğim. Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

diretta.

0: Anne, anne,
1: baba,
0: anne.
1: Baba, baba.
2: Efendim canım.
3: Sizi dinliyoruz.
0: Bu ne resmi?
4: Koyun değil mi?
0: Hayır köpek. Hem de süslü olanlardan.
3: Bakalım. Köpek.
0: Ben bildim. Yuppi.
4: Bu nasıl köpek? Aynı koyun gibi ama.
2: Çok tüylü olduğu için koyun sanman normal.
3: Kulak ve kuyruğuna dikkatlice bakmanız lazım. Ha. Allah hepsini ayrı ayrı yaratmış.
0: Aa.
2: Bakın aklıma ne geldi?
0: Ne? Ne?
3: Bu kadar heyecan yapmayın canım. Söyleyecek anneniz.
2: Bil bakalım hangi hayvan oynayalım mı?
0: Evet.
3: Ah şükür oturmalı bir oyun. Nasıl da özlemişim.
4: Evet çok oldu oynamayalı. Ben de özledim.
2: Aklımızda bir hayvan tutacağız. Diğerleri de sorular sorarak hayvanı tahmin etmeye çalışacak. Anlaştık mı?
0: Evet.
4: Birim.
0: Hayır ben.
2: O zaman sayışma parmağı geliyor. O piti piti, karamela sepeti, terazi lastik, cimlastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik, dik, dik. Son dersimiz matematik.
0: Birinci oldum, yaşasın.
4: O zaman aklımdan ben tutarım.
3: Tamam.
0: Hadi artık.
4: Düşünmem bitmedi.
3: Düşünmem bitti mi?
4: Evet, bitti. Tuttum. Sorun bakalım.
0: Kaç ayaklı? Dert. En zorunu tutmuşsun ama.
3: Yılmak yok. Bileceğiz. Şimdi sıra bende. Ne renk?
4: Beyazı var, grisi var ama benim aklımda tuttuğum sarı.
0: Kedi!
4: Değil.
0: Tüh ya, neredeyse bilmiştim.
2: Şimdi ben soruyorum. Çok tüylü mü?
4: Evet, yumuşacık.
3: Yumuşacık, tüylü ve sarı. Buldum. Aslan.
4: Değil.
2: Aslanın tüyleri yumuşacık mıdır Ademciğim?
3: Değilmiş. Öğrenmiş olduk.
0: Zürafa diyeceğim ama.
4: Ya benim tuttuğum hayvan kısacık.
0: Çok zor tutmuşsun abla.
2: Durun. En önemli soruyu buldum.
3: Hadi inşallah.
2: En sevdiği yiyecek. Hı.
4: Ama söylersem hemen bilirsiniz.
0: Biliriz artık mecburen.
4: Havuç.
3: Tavşan.
4: Evet tavşan bildiniz.
0: Ha? Kim acaba?
4: Kim o?
2: Kimmiş?
3: Açınca öğreniriz nasılsa.
0: Hadi baba.
3: Hadi bismillah. Geliyorum.
5: Ay güneş başıma geçti galiba.
3: Ablacığım haber versen ben gelir alırdım seni. Yoruldum böyle.
5: Aradım Ademciğim ama ulaşamadım.
2: Telefonu hiç duymadık gerçekten.
4: Bizi arasan kesin duyardık ama bizim telefonumuz yok.
5: Ah bilmez miyim halasının gülleri. Canlarım benim. Babanız da açardı ama duymamış işte.
0: Biz duyardık. Sen de hiç yorulmazdın hala.
5: Telefon için biraz daha büyümeniz lazım çocuklar. Ama öncesinde aklıma bir şeyler geliyor.
3: Abla.
0: Hala.
5: Evet. Plastik bardak ve ip.
2: Plastik bardak ve ip mi?
5: Evet canım. Bir de bant. Çocukların problemini çözelim ama kendi zamanımızdan kalma yöntemlerle.
3: Bizim zamanımız.
5: Plastik bardak.
4: İşte burada.
5: Diğer plastik bardak.
0: Buyurun.
5: Teşekkürler tatlım. Buna da aynı şekilde delik açıyoruz.
3: Sanki hatırlıyor gibiyim.
2: Nasıl unutursun? Hepimiz yapardık bundan.
5: Tabii. O zaman nerede cep telefonu? Evet, ip.
3: Buyurun efendim.
5: Emel'cim, ben buraya açtığım deliği göremiyorum. Yakın gözlüklerim de yanımda değil. Rica etsem geçirebilir misin?
2: Tabii ki.
5: Diğerine de aynı şekilde ipi bağlar mısın canım?
2: Hemen onu da hallediyorum. İşte bitti.
5: Eline sağlık canım.
2: Ne demek? Lafı bile olmaz.
5: İşte size telefon.
0: Bu nasıl telefon?
3: İpli telefon.
2: İp konuştuklarınızı ileten bir çeşit kablo gibi.
0: Gerçekten çalışıyor mu?
5: Tabii ki. Deneyin de görün.
0: Bunun zili nerede?
3: Oyuncak zilleriniz vardı ya onu kullanabilirsiniz.
4: Zil sesi çıkarabilirim.
2: Daha pratik bir çözüm.
3: İp kopmayacak kadar birbirinizden uzaklaşın ve konuşun bakalım.
4: Hadi içeride konuşalım.
0: Hadi koş.
5: Koşmayın kuzularım.
3: Koşmak ne demek? Uçtular bile. Ablacığım bu telefon çalışmanla bana güzel bir nostalji yaşattın. Sağ ol. Hadi hayırlı olsun.
5: Nostalji ne Adem?
3: Bilirsin işte geçmişe duyulan sevgi ve özlem.
5: Yahu nostaljinin ne olduğunu ben de biliyorum. Sen şimdi neden nostalji yapıyorsun?
3: Sayende canım ablam. Bizim o zamanlarda sahip olduğumuz ne güzel şeyler vardı değil mi Emel?
2: Evet canım.
3: Ben gidip bulayım.
5: Yok ama ne gerek var şimdi?
3: Olmaz mı abla? İnsan huzurla doluyor. Emel, Hani benim daktilom vardı.
2: Vardı, evet.
3: O nerede acaba?
2: O şeyde oğlum.
3: Benim fotoğraf makinem nerede acaba Emel?
2: O da...
3: Peki ya kasetlerimiz, hatırladın mı? Ne güzel müzikler dinlerdik.
5: Ay ne oluyor Adem? Aklımı aldın.
3: Hemen gidip bulmalıyım.
5: Dur Adem, sonra bakarsın.
3: Duramam ablam.
5: Adem koşma.
2: Gitti bile.
5: İnşallah aradıkları kolay yerdedir.
2: İnşallah abla, inşallah.
4: Zır zır.
0: Alo.
4: Merhaba kardeşim bey.
0: Merhaba. Tam konuşurken neden yeniden aradın?
4: Hat kesildi, bir an sesin gelmedi.
0: Ha, anladım.
4: Akıllı olmasa da ben telefonu beğendim. Sen de beğendin mi?
0: Efendim?
4: Telefonu beğendin mi?
0: Alo, sesin gelmiyor. Çat. Zır zır.
4: Alo.
0: Efendim, ses gitti yine.
4: Burada çekmiyor demek ki. Hadi başka yere gidelim. Çat.
0: Çat. Baba, o ne?
3: Fotoğraf makinesi.
0: Ama bunun telefonu nerede?
3: Bu sadece fotoğraf makinesi. Telefonu yok.
4: Bizim telefonunda fotoğraf çekme özelliği yok.
3: Önceden telefonlar sadece telefon, fotoğraf makineleri de sadece fotoğraf çeken makinelerdi. Sonradan hepsi birleşti.
4: Bununla nasıl fotoğraf çekiliyor baba?
3: Şuradaki düğmeye basarak.
0: Aa, çok kolaymış. Bir tane çekebilir miyim?
3: Çek bakalım. Ceren, gel de ikimizi çeksin.
0: Bunun ekranı çok karanlık baba. Şarjı bitmiş sanırım.
3: Allah iyiliğini versin Eren. Bunu telefon mu sandın? Ver bakayım. Böyle bakacaksın. En güzel anı yakalayınca düğmeye basacaksın.
0: Anladım. Hadi poz verin bakayım. Aa, bir şey oldu baba.
3: Evet, sen bir fotoğraf çektin oğlum.
0: Ha?
4: Ben de çekeyim, ben de, ben de.
3: Tamam, şimdi de Eren'le ikimiz çekilelim o zaman.
4: Çektim, yaşasın, ben çektim.
3: İkiniz de hemen kapıyorsunuz maşallah.
0: Biraz daha çekebilir miyim?
4: Ben de, ben de, ben de.
3: He, tamam, ama dikkatli olun, arkası açılmamalı.
4: Tamam. Sıra bende. Koş.
3: Sakin olun evladım. Koşmayın.
4: Bu güzel çiçekleri çekmeliyim.
0: Acele et.
4: Tamam. Sakin olmalıyız yoksa kötü çıkabilir.
0: Şimdi sıra bende. Bende. Kuşu çekeyim.
2: E hadi bir de bizi çekin.
0: Öz çekim yapayım mı?
3: O bununla olmaz oğlum. Hadi çekiyorum. Üç deyince gülümseyin. Bir, iki, üç.

0: şarkı kurallarına uymalıyız.
1: Ma? Hı?
2: Aç.

0: yamak.
1: Şarkı. Ha?
0: Getir, al kız. Ha?
1: Sessiz.
0: Şafim.

0: 어라라? 어라라?
1: 달라!
0: 응?
2: 야탄!
3: 팍팍!
2: 서치!
0: 어라! 어라! 어라라라라!
3: 팍팍팍팍!
0: 어라! 어라라? 어라라라? 어라라라라!
3: 응? 뽁!
0: 얍! 얍! 얍! 얍! 얍!

0: Sal.
1: Ha
2: ha.
1: Afiyet.
0: Şeker. Kasap. Çok. Çok.
1: İki roz. Çok.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Oy, şu halime bak. Yersiz yurtsuz kaldım. Ay. Şurada bir ağaç dalı var. Orada biraz dinleneyim bari. Ne yapayım? Mecbur. Yuvam şey olduğuna göre. Şey.
1: Evet benim canımcığım, duyarlı dostlarım. Yine capcanlı, heyecanlı, macera dolu, kıpır kıpır ve gizemli bir programla karşınızdayız. Öyle değil mi teleskop?
0: Ne demezsin?
1: Kestik.
0: Onu ben söylerim tilki. Sen eline mikrofonu alıp heyecanlı heyecanlı bağırırsın.
1: Tabii heyecan bırakırsan.
0: Ben heyecan bırakmasam ne olacak tilki? Programın konusu ne?
1: Kuzey rüzgarlarının yönü.
0: Peki hangi yöne eser?
1: Güneye.
0: Aferin, program bitti.
1: İşte kuzey rüzgarı bu. Aç kamerayı, aç.
0: Açık zaten.
1: Evet dostlar, şu anda sesini duyduğunuz şey sizce nedir? Evet bildiniz.
0: Tilki! Tilki! Tilki neredesin? Tilki! Tilki!
1: Geldim teleskop, geldim!
2: Uydurma! Sen gelmedin, ben getirdim.
0: Sana bir şey olacak diye öyle korktum ki.
1: Tamam teleskop, tamam. Ağlama. Beni de...

0: Neyse, bu kadar duygusallık yeter.
1: Bence de.
2: Şu şey değil mi ya?
1: Bakayım.
0: Ben de bakayım tilki.
1: Dursana teleskop ya.
0: Bir dakika versen ne olur.
1: Ya dur.
2: Bana bakmayın. Balon burada. Kimse getiremez.
0: Tamam. Haberci bu.
1: Ne yapıyor?
0: Bilmem. Dalda durmuş.

0: Kuş bakınıyor.
1: Evet, ben de gördüm. Üzgün görünüyor.
2: Neyi var ki?
0: Bilmem, öğrenmenin bir yolu var. Gördü galiba. Ve geliyor.
2: Haberci, neden orada tek başına duruyordun?
0: Keyfim yok dostlar, beni affedin. Keyfini kaçıran şeyi söylemek ister misin? Hayır teleskop, teşekkür ederim. Sadece biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var.
2: Evet duyarlı dostlar, dostlarımızın dertlerine çözüm bulmak da görevlerimizden biri. Duyarlı olmak bunu gerektirir. Şimdi herkes balona!
1: Hey!
2: Bakalım haberciyi üzen ne?
1: Buralarda göreceğimizden emin misin Tilki?
2: Aslında değilim ama içimden bir ses... İşte orada, orada! Habercinin yuvası!
1: Evet, sanırım zarar görmüş.
0: Bu rüzgarın işine benziyor. Peki ne yapacağız?
2: Ben biliyorum.
1: Nedir?
2: Önce ona uzun sürecek bir keşif görevi vereceğiz. Sonra da yuvasını yeniden yapıp ona sürpriz yapacağız.
0: Sen gerçek bir dahisin Tilki.
2: Evet, nereden başlıyoruz?
0: Siz ağaca çıkın. Ben yuvayı sağlamlaştırmak için biraz çalı çırpı bulayım.
1: Tamam teleskop.
2: Evet kurye.
1: Evet kurye derken?
2: Hadi yani.
1: Ne hadisi?
2: Bizi yukarı çıkaracak bir aparat çıkarsana çantandan.
1: Armut piş, ağzıma düş. Oldu olacak, çantandan direkt kuş yuvası çıkarayım.
2: Süper olur.
1: Tilki.
2: Tamam. Tırmanalım bari, ne yapalım?
1: Önden buyur.
2: Tamam.

0: Ay, ah!
1: Ben de yükseklik korkusu var.
2: Sıkı tutun o zaman.
3: Sakın bırakma beni, Kurye.
1: Bugün hayatımı ikinci kez kurtardın, Kurye.
2: Lütfen üç olmasın tilki. Çok ağırsın.
1: Evet, benim sevgili.
2: Tilki.
1: Tamam, tamam.
4: Ellerinize sağlık çocuklar. Harika olmuş.
0: Çalı çırpıyı sen getirdin sonuçta teleskop. Senin de eline sağlık.
2: Yani gagana.
0: İşte günün en güzel anı.
2: Nasıl da sevindi.
0: Bizim yaptığımızı söyleyecek miyiz?
4: Bence gerek yok.
2: Bence de.
0: Evet benim duyarlı dostlarım. İyiliğin gizli yapılanı elbette daha değerlidir. Öyle değil mi sevgili dostlarım, Kurye ve Teleskop?

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist diyelim. Bakayım. Balıkçı da diyelim.

0: Acıktınız mı? Tamam, ambara gidip yem alayım biraz. Bekleyin burada bakalım hamarat tavuklarım. Hay Allah, anahtarı kapının dışında unuttum. Kimse yok mu? Kimse yok mu?
1: Uçuyor, uçuyor kara hindiba.
2: Kırdaki bütün kara hindibaları topladım.
3: Elhamdülillah. Bahar geldi. Hava hala serin. Bu havada ne güzel uyunur. Ama rahat bir uyku için birkaç şey gerekiyor. Battaniyem.
4: Temtem hala uyukluyor. Biz en iyisi ikimiz gidelim pikniğe Mirmir.
5: Olur. Kıra gidelim kıra. Mis gibi kravası var. Ne de güzel olur.
3: Hayır, uyuyamıyorum. Hala bir şey eksik. Bahar ayında gelirdi hep. Bülbül, sen de geldiğine göre rahat bir uyku çekebilirim.
0: Sesimi duyan yok ama belki...
5: Bu ses de nereden geliyor?
4: Hay Allah, ortalarda kimseler de yok.
6: Yardım edin. Kimse yok mu?
4: Bu Mert'in sesi.

0: Anahtarını düşürmüş.
1: Ama başka giriş yok ki.
0: Unuttun mu Mirmit? Ben bir köstebeğim. Toprağa deler geçerim.
2: Neler oluyor? Köz köz. Aa, inanamıyorum. Anahtar. Akıllı köstebek. Hı-hı. Teşekkür ederim. Allah'ım, sonunda özgürüm çok şükür. Özgürlük gibisi yok.
3: Mert abi.
4: Bize bir oyunu öğreteceğini söylemiştin, hatırladın mı?
2: Aa, tamam hatırladım. Mert benim adım, sözümü tutarım.

0: İnanmıyorum. Temtem.
1: İyi misin Temtem? İyi misin? Aç bakayım gözünü. Havaya bak. Allah Allah. Bir sorun yok gibi. Ama sen neden uyumuyorsun?
2: Aha, uyku tutmadı.
0: Bu nasıl olur? Uyku seni tutmasa sen uykuyu tutardın. Bu işte bir iş var.
3: Oyunumuzun adı Bülbül Kafeste Çocuklar. Önce birimiz bülbül olacağız.
4: Ben, ben. Cik cik cik cik. Cik cik cik cik cik.
3: Tam Bülbül Ozan. Geç bakalım ortaya.
5: Bülbül kafesteyse ve Ozan bülbülse.
6: Ha, o zaman biz de kafes oluyoruz.
3: Aferin çocuklar. Oyunu neredeyse çözdünüz.
7: Kafeste. Kafeste.
4: Bülbül artık özgür. Bülbül artık özgür.
3: Yeni bülbülümüzü seç bakalım.
4: Ha, can yeni bülbül. Geç bakalım ortaya.
7: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
6: Bülbül uçuyor. Bülbül özgür. Bülbül özgür. Ve yeni bülbül.
7: Bülbül kafeste.
5: Bülbül kafeste değil. Yardım. Ha? İşte bakın.
3: Bu gerçekten bir bülbül.
6: Zavallı bülbül. Ne yapacağız şimdi?
3: Ben onu Baytar amcaya götüreyim. Siz efelerin bahçesinde beni bekleyin.
6: Baytar neresi?
5: Hayvanların doktoruna Baytar denir dostum.
6: Hadi ne duruyoruz? Bülbül çok yorgun görünüyordu. Ona geldiğinde bakabileceğimiz bir yer ayarlayalım.
1: Temtem, sabahtan beri tepemizde geziniyorsun. Uyusana.
2: Uyku tutmuyor. Bir şeyler eksik sanki.
0: Bahar ayında battaniyen olmadan uyuyamazsın. İşte bak burada. Allah aşkına biraz uyu.

0: Bülbül iyi mi Mert abi?
1: Aslında çok iyi. Sadece kanadı burkulmuş. Birkaç saati iyileşir dedi Baytar.
2: Ve bülbülümüz artık hiç yorulmayacak. İşte yeni evi.
3: Kafesin içini güzelce temizledik.
4: En lezzetli yemleri de koyduk.
0: Suyu da tamam.
1: Şu an bülbül yorgun. Biraz dinlense iyi olur.
5: Uyusun da büyüsün ninni. Hadi temtem, hadi.

0: Göz göz. Temtem uyudu mu? Kadife sesimle ne güzel leninliler söyledim. Artık uyumuş olmalı.
1: Evet evet. Bir saattir dinliyoruz. Ama işe yaramıyor. Temtem...

0: İşte ötüyor.
1: Artık kendini iyi hissediyor olmalı.
2: Hisseder tabii. Ona harika bir ev yaptık. Bence burada hep mutlu olacak.
1: Sanmıyorum Ozan. Onun evi ağaçların dalları. Bülbül özgür olmak istiyor.
3: Ama burada isteyebileceği her şey var.
1: Yine de bülbül kafeste mutlu olmaz. Çünkü gökyüzünü özler. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım da vatanım demiş.
0: Ne demiş?
1: Yani ona sağladığımız bu kolaylıklardan, bu harika kafesten daha çok sevdiği bir şey var.
4: Aa, özgürlük!
3: Madem özgür olmak istiyorsun minik bülbül, çık bakalım.

0: yüzünde.
1: Özgür olmak herkesi mutlu eder. Bülbülü de.

0: البلقات
1: Bülbül mü? Tek sorun bu muydu? Bilseydim bülbül gibi öterdim. Cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık.
2: Mirmir, sus lütfen. Yoksa sabaha kadar Temtem'i uyutmaya çalışırız.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

Ay Allah! Açılmıyor! Anahtar dediğin boşa döner mi hiç? Ay! Şimdi de kilidin içinde kaldı, çıkmıyor. Katırt kuturt mu? Hay Allah, kırıldı. Ne yapacağım şimdi?

0: Ha.
1: Efendim, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: İlk sorunuz geliyor.
2: Nereden?
1: Benden.
2: Ha, çok da uzak bir yoldan gelmiyormuş canım. Şuradan şuraya.
1: Kapıda anahtarı kırılan ya da anahtarını kaybeden bir kişi kapıda kalırsa ilk olarak ne yapmalıdır?
2: Ha, şıkları alayım.
1: Şık yok efendim.
2: Şıkkın olmayışı çok da şık olmadı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Aha. Çilingi. Çilingir çağrılır tabii ki de. Aa, yıktım perdeyi, eledim bir an. Tüm kilitleri açıp geldim hemen. Çocuklar, çilingirler her kapıyı açabilir. Aa, buna göre alet edevatları vardır. Tornavidalar, penseler, kırıcı setler, matkaplar, yan keskiler, E'ler, iğneler ve hatta maymuncuklar vardır. Ama bu bildiğiniz maymunlardan değildir. Maymunlar ellerini ve parmaklarını ustaca kullanabilen hayvanlardır. Bir rivayete göre kavanoz kapaklarını açan maymunları gören ustalar icat ettikleri bu anahtarın maymun gibi becerikli olduğunu düşünerek maymuncuk adını vermişlerdir. Maymunlar kavanozları, maymuncuklarsa kapalı kapıları açar çocuklar.
3: Nasıl çilingir olunur?
2: Anlat bakalım robotik ses. Nasıl çilingir olunurmuş?
3: Usta çilingirlerin yanında çalışmak ya da kurslara katılmak.
2: Evet, bir iş en iyi ustasından öğrenilir. Ne demiş atalarımız? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani buradaki ayna kelimesi günümüzde ayna manasına.
3: Affedersin, lafını kesiyorum Naci.
2: Ballı mı?
3: Hayır, şeker sana dokunuyor diyettesin.
2: Aa, teşekkür ederim robotik ses. Devam edelim.
3: Allah'a şükürler olsun. Konu dağılıyor yoksa.
2: Peki tamam. Hadi işimize bakalım o zaman.
3: Çilingir olmak için...

0: Verdiğin bu kıymetli bilgiler için teşekkür ederim Robotik Ses.
1: Robo demen yeterli Naci. Devam ediyorum.

0: çalışabilir. Özveri gerektiren bir iştir. Tamam, söyleyeceklerim bu kadardı Naci.
1: Ha, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. İnsanoğlu dünyada var olduğundan beri hep korunma ve güvenlik ihtiyacı hissetti çocuklar. Ha işte bakın, bu da bir kapı. Ama taştan. Hiçbir yerinde anahtar yuvası da görünmüyor. Bu devirde çilingir de olmaz şimdi. Eski bir filmde görmüştüm. Nasıldı? Aha! Açıl koca taş, açıl! Aa, işe yaramadı. Galiba hatırladım. Açıl susam açıl! İşte oldu. Burada dev bir hazine yatıyormuş meğerse. İlk kilitler milattan önce 4000 yıllarında icat edilip kullanılmaya başlandı. Antik Mısır ve Mezopotamya'da ahşaptan yapılmış anahtarlar vardı çocuklar. İşte antik bir Mısır. Anne! Anneciğim! Bir saniye dişli beyciğim. Efendim anneciğim. Ben de şimdi senden bahsediyordum. Evet. Kapa sen şimdi, kapa. Antik çağdayım, çok yazar sana. Çok dağıldım. Nerede kalmıştık? Hatırladım. Mısır ve Mezopotamya'daki tahta anahtarlardan bahsediyorduk. Daha sonra Romalılar metal işçiliğinde ustalaşarak daha dayanıklı kilitler geliştirdi. Ayrıca ilk taşınabilir anahtarları ve parmak yüzüğüne takılabilen minik anahtarları da onlar icat ettiler. Böylece kalelerin, şatoların, ambarların, evlerin ve daha birçok yerin güvenli olması sağlandı. Nereye geldik? Çividen de anlaşılacağı üzere neredeyiz? Orta Çağ. Gördüğünüz gibi her şey ortada. Orta Çağ çünkü. Acaba bir masalda oynamış mıdır? Ay bu da neydi böyle? Orta Çağ'da demircilik öyle ilerlemiş ki gelişen kilitler karşısında çilingirler de daha karmaşık işlerle uğraşmak zorunda kalmışlar. Daha sonraları ise kilitler daha da güvenli hale getirilmiş. 1800'lü yılların sonunda kırılmaz kilit geliştirilmiş. Kırmak tam 67 yıl sürmüş. Ne uzun bir zaman ama. İşte örsün yanındaki tam da bu kilitten. Hemen deniyorum. Bence tek denemede kırarım.

Taştan da sert olamazsın ama. Ay. Burada terslikler bitmiyor. Tarihi de kilitleri de çok fazla kurcalamamak lazım. Gidiyorum beyefendi. İşte bir kilit fabrikasındayız. Bu iş tamamdır. İşte bir kilit takımı. Ve son olarak anahtar. İşte bu kadar. Artık bunlar ev, iş yeri, okul ve daha birçok yerde kullanılmak için hazır.

Ha, bu kapılar diğerlerine benzemiyor. Bakın, üstlerinde anahtar bile yok. Peki nasıl açılacak dersiniz? Ben biliyorum. Bu gördüğünüz şey bir dijital kilit. Anahtara gerek yok. Girilen şifre anahtar yerine geçiyor. Böylece anahtarlık da tarihe karışmış oluyor. Ha, pek severdim aslında. Güvenlik için her zaman zor rakamlar seçilmeli.

0: Deneyim bakayım. 1234. Söylendiği kadar zor.
1: Oh.
0: Aa, şifre sandığımdan çok daha kolaymış. Yaşasın. Yani şimdi diğer kapıyı açalım. Bunun şifrelenmesi daha değişik. Sağa sola dönen çeşitli rakamlar. Ha, ne ha? Şifreyi yanlış girdik. Alarm devreye girdi. Ya, bu alarm da bir güvenlik sonuçta. Daha fazla katlanamayacağım. Gördüğünüz gibi çocuklar, pek çok kilit var. Ama çilingirler de pek yaman. Günümüzde pek çok şey değişip dijital, hatta kumandalı da olsa açacak birilerine her zaman ihtiyacımız var. Çilingirlik basit anahtar yapımından çok gelişmiş elektronik güvenlik sistemlerine kadar her yerde var. Ben yine de her zaman bir yedek anahtarınız olması gerektiğini tavsiye ederim. Efendim anne? Ha, şimdi eve girdim. Mısır? Ha, evet evet aldım anne. Hem de antik mısır. Ay, yola koyuldum anne, getiriyorum mısırını. Hadi görüşürüz.
1: Oo.
0: Bak dişli, işte orada.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Güçlü yapı. Yaz, güneş, kuş sesleri. Tam keyif yapmalık bir gün. Okulların kapanmasına da az kaldı. Ay, gece mi oldu hemen?
1: Hayır Yaman. Hala öğlen vakti. Ve bugün günlerden pazar.
0: Evet, bugün pazar ve keyif günüm.
1: Dün de cumartesiydi. Ne yaptın?
0: Yine bolca dinlenip keyif yaptım elbette. Şimdi müsaade et de dostum, hamağın keyfini çıkarayım.
1: Keyif yaparken yarın öğretmenin sözlü yapacağını unutmadın değil mi? Bu kitabı okuman gerekiyordu.
0: Hep sınav, sınav, sınav. Unuttum.
1: Nasıl da biliyorum ama. Bu kitabı keyif yaparken okumalısın. Ben profesörün yanına geçiyorum.
0: Dur dur bir dakika, bir dakika. Sen okudun mu ki?
1: Oho, hem de iki kere.
0: Şaşardım zaten. Peki tamam. Ben de üç kere okuyacağım.
1: Sen istersen her şeyi yapabilirsin dostum.
0: Yaparım değil mi? Yaparım, yaparım. Benim adım Yaman. Bir zamanlar...
1: Allah kolaylık versin profesör.
2: Oo, hoş geldin Civan. Yaman nerede?
1: Hamakta kitap okuyor.
2: Etkileyici. Benim de çok az işim kaldı.
1: Kuru yemiş.
2: Sizin için hazırladım. Yiyebilirsin.
1: Badem.
2: Hafta sonu nasıl geçti? Anlat bakalım.
1: Şimdi şöyle oldu. Cuma günü... İşte böyle geçti. Uf, çok konuştum değil mi? Bazen böyle çok konuşuyorum. Çenem düştü yine.
2: Çenen düşmese iyi olur. Çenemiz bize çok lazım. Yoksa bu kuru yemişleri kıtır kıtır nasıl yerdin?
1: Haklısın profesör.
2: İşte yükleme tamamlandı. Yeni organ simülasyonumuz hazır.
1: O zaman hemen Yaman'ı çağırayım.
3: Çağır çağır, bekliyorum.

0: Şimdi top bende. Koş Yaman, koş. Hadi gol, gol. Koş. Ne oluyor?
1: Aa, bu ses. Aa, kepçe. Ne yapıyorlar acaba burada?
0: Ne kadar güçlü bir kepçesi var. Baksana, onca toprağı nasıl da taşıyor. Kepçe kadar güçlü olmak isterdim. Düşünsene.
1: Amanın, bir kepçe olmadığın kalmıştı. Yarın sınav var.
0: Biliyorum, akşam okurum.

0: Sonunda ses kesildi. Bugün yol çalışması vardı.
1: Profesör, kepçeyi görmeliydin. O kadar güçlü ki.
2: Biz de öyle güçlü olsaydık keşke.
3: Bunun için kepçe olmanıza gerek yok ki. Sizde de çok güçlü bir yapı var. Çok sert ve dayanıklı bir yapı.
1: Öyle mi?
2: Hangi?

0: hangisi hangisi?
1: Öğrenmek için hemen kaşifi çağıralım. Yeni simülasyonumuz mükemmel oldu. Adım adım bilim yarışmasına hazırlanıyoruz.
0: Ah ah!
2: Neden iç çektin dostum? Bir sorun mu var?
0: Yarın kitap sınavım var. Baksana koskoca profesör de hala yarışmaya hazırlanıyor. Hep sınav, hep sınav.
3: Sınavlar bizi eğitip geliştirir Yaman. O yüzden sınavlara değil de o sınava çalışırken öğrendiklerimize odaklanırsak bu çok daha eğlenceli olur.
0: Haklısın profesör.
3: Hadi yeni bir keşfe hazır mısınız?
4: Hey! Kaşif! Kaşif! Başlıyor yeni keşif!

0: Karşınızda çene kemiğimiz.
1: Bir kepçe kadar güçlü mü?
0: Elbette. Çene kemiği vücudumuzdaki en güçlü kemiklerdendir. Şöyle düşünebilirsiniz. Sert bir kalkan gibi yiyecekleri çiğnemeye, ezmeye ve parçalamaya dayanacak kadar sağlam.
1: Ve dişler ona sıkı sıkı bağlı.
0: Çiğneme sırasında güçlü kaslarla birlikte çalışır. Tıpkı bir kepçe gibi yiyecekleri kavrar ve öğütür. Ayrıca konuşma ve yutmaya da yardımcı olur. Çene kemiği alt çene ve üst çene olarak ikiye ayrılır. Alt çene daha hareketli bir yapıya sahiptir.
1: Çenem düşer bazen, çok konuşurum.
2: Benim de iyi ki çenemiz var.
0: Kepçe kadar güçlü bir mucize.

0: İş makinelerini izlemek neden bu kadar keyifli hiç anlamam.
1: Ben de hiç gözümü alamıyorum.
2: Hatırlıyorum da geçen yaz köyümüzde cami inşaatı vardı. Arkadaşlarımla oturup iş makinalarını izlemiştim.
3: Yine taş kırma makinesi çalışmaya başladı.
1: Artık gitsek iyi olur.
2: Bu arada kitabını okumadın Yaman.
1: Aman da aman. Hadi hadi eve geçtiğimde okuyacağım hemen.
0: Unutma Yaman, sınavdan çok kitabın içindeki eğlenceli hikayeye odaklan.
1: Sahi dostum, kitabın konusu neydi?
2: Uzay macerası.
1: Ne? En sevdiğim.
2: Birkaç satır okusaydın hepsini bitirirdin. Çok güzel bir hikayeydi.
1: Çok merak ettim. Biraz anlatsana, nasıl bir macera bu?
2: Olmaz, kendin okumalısın.
1: Hadi o zaman hemen eve gidelim.
0: Şaşkın Yaman. Yaman, uzay macerasını merak ediyor musun?
1: Çok ama çok merak ediyorum. Evde ilk iş kitabımı okuyacağım.
0: Okuyabilmen için sanki kitabını da yanına alman gerekiyor.
1: Aman Allah'ım, neredeyse unutuyordum. Teşekkürler profesör.
0: Ben de içeriye geçsem iyi olacak.

0: Bak böyle daha güzel. İşte bitti. Dur, korkma, çekil, dur bir dakika. Evim bozulmuş. Baştan başlayalım diyorsun. Fırtına çıkacak gibi görünüyor ama. Bence önce şu dümeni bir kıralım. Havanın daha yumuşak olduğu bir yere. Sonrası Allah kerim.
1: Cik.
0: Nadir dostum, ev bekler, masal beklemez. Bir fikir geldi aklıma. Koş hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanların birinde bir kanguru ailesi yaşarmış yavrularıyla birlikte. Bay Kanguymuş evin babasının ismi de. Nasıl biriymiş bu Bay Kangu diye sorarsan nadir kuşum, çok ama çok yardımsevermiş. Hastalanana çorba yaparmış, yiyeceklerin azaldığı kış mevsiminde yiyeceği bitene yemeğini paylaşarak destek olurmuş. Bunların hiçbirisini de karşılık bekleyerek yapmazmış. İyi kalpli Bay Kangu'nun ailesiyle yaşadığı ev pek eskiymiş. Yenisi acilen gerekliymiş. Herkesin de başka bir beklentisi varmış bu yeni evden. Yavru kanguru istiyormuş ki geniş mi geniş bir odası olsun. Orada oyunlar oynayıp dursun. Bayan kanguysa güzel bir balkon istiyormuş. Şöyle manzaraya karşı kahve içeceği. Bay Kangu'nun da elbette varmış bir isteği. Ama evi nasıl yapacağı kurcalıyormuş aklını şimdi. Ağaç dallarından mı yapmalı, toprağı mı kazmalı? Kayalıkların oraya ev yapılır mı? Bu düşüncelerle büyük annelerine ziyarete giden yavrularını uğurlamış. Çalışmalara hemen başlamış. Niyeti onlara gelene kadar çok güzel bir ev yapıp sürpriz yapmakmış. Önünde koskoca bir hafta varmış. Bay Kangu ormandan gerekli malzemeleri toplamış. Kuru ağaç dalları evin gövdesini oluşturacakmış. Çatısını da geniş yapraklardan yapacakmış. Ah, görenler nasıl hayran kalacakmış. Odunları hatır hutur kesmiş, tak tak çiviler çakmış. Bay Kangu gece dememiş, gündüz dememiş, günlerce çalışmış didinmiş. Yavrularının gelmesine 2 gün kaldığında ev neredeyse bitmiş. Bay Kangu eserine bakmış, memnuniyetle gülümsemiş. Güzel oldu demiş, çok güzel. İşte gördün nadir kuşum. Evin ufak tefek eksiklerini almak için Bay Kangu alışverişe gitmiş. Peki onca emek verip yaptığı evini döndüğünde yerinde bulabilmiş mi? Öyle bir rüzgar esmiş ki sanki ağaçları kökünden sökecekmiş. Gök gürüldemiş, yağmur sel olup akmış. Bay Kangu'nun yeni evi yerle bir olmuş. Emek verip karşılığını alamamak üzücüymüş. İşin kötü tarafı, çocuklarını arayıp bir sürprizi olduğunu da çoktan söylemiş. Şimdi ne yapacakmış? Ah nadir kuşum, gördün mü uzanan şu dost elini? Tıpkı seninki gibi. Filden sonra zürafa ve tilki de gelmiş. Böyle zor bir günde onu yalnız bırakacak değillermiş. Hele de Bay Kangu gibi her zor anlarında yanında olan dostlarını. El birliğiyle çocuklar gelmeden evi tekrar inşa edeceklermiş. Bay Kangu hiç merak etmemeliymiş. Yardımlaşınca her şey ne de güzelmiş nadir kuşum. Zorluklar beraberce aşılmış. yardımlaşmanın olduğu yerde işler kolaylaşmış. İki gün içinde el birliğiyle güzel mi güzel bir ev yapıvermişler. Kanguru ailesi evi çok ama çok beğenmiş. Nadir dostum, iyilik gönülden gelerek yapılınca güzelmiş ve her şeyi de güzelleştirirmiş. Önce o arkadaşlarına iyilik etmiş, sonra arkadaşları ona. Bay Kangu'nun ektiği iyilik tohumları zor zamanında yeşermiş ve yardımına yetişmiş. Bu masal da böylece bitmiş. E hadi şimdi Nadir dostu yardım etsin de Mahir de evini bitirsin. Sonra oturup bir güzel seyretsin.
1: Tik!
0: Hehehehehehe.

0: de Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: dört,
1: hop, bir, iki, üç, dört. Tabakları yerleştirdim anne.
2: Ellerine sağlık kızım.
1: Misafir peçetelerini de koyayım mı?
2: Olur.
1: Çiçekli olanları koyuyorum. Anne bak, masa çok güzel oldu.
2: Sen yaparsın da güzel olmaz mı?
3: Anne, acıktım. Ne zaman yemek yiyeceğiz?
2: Az daha sabret oğlum. Misafirler gelmek üzeredir.
3: Misafir mi? Kim geliyor ki?
2: Nurten teyze ve torunları.
3: Aa, Elif'le Kerem mi?
2: Yurt dışından Nurten teyzeyi ziyarete gelmişler. Bugün de bize geliyorlar.
3: Yaşasın! Onlarla oyun oynayacağız.
2: Bakıyorum oyun deyince yemeği unuttun.
3: Ben hemen gidip bahçeye kaleyi kurayım. Kerem'le maç yaparız.
2: Yine sevinçten uçtu.
1: Onları göreceğim için ben de sevinçliyim.
2: Kim bilir Nurten Hanım ne kadar mutludur.
1: En son geçen yıl görmüştük. Nurten teyze torunlarını çok özlemiştir.
2: Hem de nasıl. Bir haftadır hazırlık yapıyordu. Sevdikleri her şeyi hazırladı.
1: Keşke onlar da burada yaşasalardı. Her zaman birbirlerini görebilirlerdi.
2: Mesafelerin bir önemi yoktur kızım. Yeter ki gönüller biri olsun.
1: Gönüller bir mi olsun?
2: Evet. Yani birbirlerini sevip düşündükten sonra uzaklığın bir önemi yok. Kalpleri birbiri için atan insanlar hep yan yana gibidir.
1: Ha, şimdi anladım.
2: Evet, çorba da hazır.
1: Eksiğimiz kaldı mı anne?
2: Bakalım, çorba tamam. Ana yemek de hazır. Bir de salata yaparız. Oh mis. Şükürler olsun. Misafirlerimizi özenle ağırlayabileceğiz.
1: Salatayı ben yapayım mı anne?
2: Olur. Aslında bugünkü salata tam da senin yapabileceğin bir salata.
1: Ha?
2: Bugün değişik bir salata yapalım diyorum. Çocukların çok seveceği bir salata.
1: Yani ne yapacağız?
2: Makarna salatası. Çocuklar makarnaya bayılır.
1: Aa, çok güzel fikir anne. Anne, bu salatayı ekran başındaki arkadaşlarımıza da öğretelim mi?
2: Bak, bu da çok güzel bir fikir.
1: Arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina.
2: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
1: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün bize misafir geliyor. Nurten teyze ve çok uzakta, yurt dışında yaşayan torunları. Biz de onlar için güzel bir sofra hazırlıyoruz. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet şefim. Misafir ağırlamak, ikramda bulunmak çok güzeldir. Misafirimize özen gösteririz ki evimizde rahat etsin, ona değer verdiğimizi görsün.
1: Nurten teyze ve torunları bizim için çok değerli. Onları çok seviyoruz. Annem, yani Tuğba Sultan onlar için çeşit çeşit yemekler yaptı.
2: Allah ne verdiyse imkanımız ölçüsünde bir şeyler yaptık işte.
1: Bir tek salata kaldı. Onu da sizlerle birlikte yapalım istedik. Bu tarifi çok sevecekler, öyle değil mi sultanım?
2: Evet şefim. Çünkü bu tarifte çocukların en sevdiği şeylerden biri var. Makarna.
1: Evet arkadaşlar, bugün makarna salatası yapacağız. Hem çok lezzetli hem de çok kolay olacak. Evdeki malzemelerle hemencecik yapabileceğiniz bir salata. Hazırsanız işte malzemeler. Makarna salatası için ilk olarak tabii ki makarna gerekiyor. Biz düdük makarna kullanacağız. Siz hangisini seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Biraz mısır, biraz salatalık turşusu, haşlanmış bezelye, haşlanmış havuç, yoğurt ve biraz da kendi ellerimizle yaptığımız mayonez. Tuz ve karabiberi de unutmayalım.
2: Bir şeyi daha unutmamak gerekiyor.
1: Ah, neyi?
2: Tabii ki elleri yıkamayı.
1: Evet arkadaşlar, biz her zamanki gibi önce elleri yıkıyoruz. Siz de o sırada malzemeleri hazırlayın.

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve malzemeleri hazırladık. Zaman kaybetmek istemiyoruz çünkü misafirler gelmek üzere.
1: Evet şefim, elimizi çabuk tutmalıyız.
0: Anlaştık. Hadi hemen başlayalım. Önce ne yapıyoruz?
1: Önce makarnayı haşlıyoruz.
0: Tuğba Sultan salata için düdük makarna kullanıyor. Bakın bu düdük makarna. Gerçekten de tıpkı düdüğe benziyor. Ama ses çıkarmıyor.
1: Evet şefim, bu sessiz bir düdük. Biz salata için bunu kullanıyoruz. Ama siz istediğiniz çeşidi kullanabilirsiniz. Kaynayan suya makarnayı koyuyoruz ve bir tutam tuz ekliyoruz.
0: Arkadaşlar, salata için makarnanın haşlanmasını bekliyoruz. Peki ne kadar sürecek anne?
1: Sadece 10 dakika şefim. Makarna pişerken biz de havuçları ve bezelyeleri hazırlayalım.
0: Tamam. Nasıl hazırlıyoruz?
1: Havuçları soyup küp küp doğrayacağız. Ben havuçlarla ilgilenirken sen de buzluktan bezelyeyi çıkarır mısın şefim?
0: Hemen. Arkadaşlar, bu bezelyeleri annem daha önceden hazırlayıp buzluğa koymuştu. Lazım olduğunda kullanmak için.
1: Evet şefim. Önceden hazırladığım için şimdi işim kolay olacak. Havuçlar hazır. Küçük bir tencereye havuç ve bezelyeleri koyuyoruz. Ve suda haşlıyoruz.
0: Suyu da ben ekleyeyim. İşte oldu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Makarna ve havuçların pişmesini bekliyoruz şefim.
0: Arkadaşlar, makarna haşlandı ve Tuğba Sultan onu süzdü. İşte burada.
1: Evet şefim. Makarna pişerken başka bir tencerede de bu havuçları ve bezelyeleri kaynattım. Siz konserve hazır garnitürde kullanabilirsiniz.
0: Arkadaşlar, bu tarifin güzel yanı içine istediğiniz her şeyi koyabilmeniz. Canınız ne istiyorsa.
1: Aynen öyle şefim. Biz bugün hafif bir makarna salatası yapıyoruz.
0: Arkadaşlar, makarnayı geniş bir kaseye koyduk. Şimdi diğer malzemeleri ekleyip karıştıracağız. Hepsi bu kadar. Hadi başlayalım. Önce bezelye ve havuçları koyuyorum. İşte oldu.
1: Ben de salatalı turşularını doğrayıp ilave edeyim.
0: Tamam Tuğba Sultan.
1: Evet.
0: Nefis olacak. Ben turşuyu çok severim. Makarna salatasına da çok yakışıyor doğrusu. Bu turşuları da Nurten teyze ile birlikte yapmıştık. Tarifini merak ediyorsanız videomuzu izleyebilirsiniz.
1: Evet, turşular da eklendi.
0: Şimdi sırada mısır var. Mısırı da ekleyelim. Bu da tamam.
1: Artık yoğurdu ve mayonezi ekleyebiliriz şefim.
0: Bir kase yoğurt. Biraz da kendi ellerimizle yaptığımız mayonez.
1: Mayonezi çok abartmayalım. Salatamızın hafif olmasını istiyoruz.
0: Bu kadar yeter mi?
1: Bence yeter şefim.
0: Tamamdır. Tuzunu ve karabiberini de ekliyoruz. İşte oldu. Tüm malzemeleri koyduğumuza göre şimdi karıştırma zamanı.
1: Buyurun şefim.
0: Teşekkür ederim sultanım. Malzemeleri iyice karıştırıyoruz. Bu iş bu kadar.
1: Ellerine sağlık şefim. Nefis görünüyor.

0: gördünüz arkadaşlar, tarifimiz çok basit ve çok leziz. Misafirlerimiz bayılacak. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Denemeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Çok güzel oldu anne.
1: Sen yaparsın da güzel olmaz mı benim güzel kızım?
0: Ben salatayı sofraya götüreyim.
1: Tamam canım.
0: Anne bak, çiçek topladım. Masamız daha güzel olsun diye.
1: Neyi düşünmüşsün Tunacığım? Hadi masaya koyalım.
0: Hı? Çok güzel oldu.
1: Masaya son dokunuşu yaptın. Çok şık bir masa oldu. Şık olma sırası şimdi sende.
0: Ha?
1: Üstün çamur olmuş. Misafirler gelmeden değiştirirsen iyi olur.
0: Şey, çiçek toplarken oldu. Hemen değiştiriyorum. Yine uçtu. Aa, geldiler, yaşasın.
2: Ben bakarım.
0: Ne çabuk hazırlandın.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
2: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
1: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
2: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
1: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
3: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
4: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
5: Başka?
4: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
5: Ya gördün mü?
1: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni

0: Karakacan, hadi ama. Bu odunları satalım ki biraz para kazanıp borçlarımızı kapatalım. Bu ay sıkışığız Karakacanım. Huysuz eşek. Of, belim. Ay, of.
1: Hocam yeter artık.
0: Hayrola hatun, ne oldu?
1: Ah hocam, bir görsen neler oldu. Şu hale bak. Süt kovasını devirmiş, elbiseleri aşağı indirmiş, saksıları kırmış.
0: Bu hayvana ne oldu yahu?
1: Ne olduysa oldu. Tadı kaçtı bu işin. Bak çaresine artık.
0: Bak çaresine derken?
1: Bak çaresine işte.
2: Hocam kolay gelsin. Aman! Ne olmuş buraya böyle?
0: Hiç sorma. Bizim eşek başımıza iş açıp duruyor.
1: Hepten şımardı bu.
0: Son zamanlarda böyle oldu aslında.
2: Hocam o zaman sat gitsin bunu ya.
0: Nasıl?
2: 100 akçe vereyim ben.
0: 100 akçe mi? Az değil mi?
2: Bu eşeğe anca bu kadar verilir. Merak etme, onu terbiye ederim ben.
0: Yok yok. Satmam Karakacan'ı.
3: Baba, bu senin miydi?
0: Baba bu, bu benim dava defterim.
3: Şey, galiba Karakaçan onu da yemiş.
0: 100 akçe demiştin değil mi?

0: Oh be, dünya varmış. Koca bir yük kalktı üzerimizden. Ne dersin hatun? Fatma?
1: Evet, yük kalktı ama bilemedim yine de.
0: Ne demek bilemedim?
1: Yani bilemedim işte.
0: Hayda, çaresine bak diyen sen değil miydin? Hem yem verme derdi de bitti işte, daha ne? Bir eşek gider, bir eşek gelir. Bu 100 akçenin üzerine az daha koyar, daha iyi bir eşek alırım.
2: Hocam! Hı? Kara kaçanı mı sattın?
0: Evet, sattım. Yeni bir eşek alacağım.
2: Ama o bir eş

0: Heh. Hocam gel hele, ben de seni arıyordum.
1: Hayırdır?
0: Senin kara kaçan bende de biraz sonra çıkarttı. Ben de pazara götürdüm satmak için.
1: Pazara mı götürdün?
0: Ama haraminin birine kaptırdık eşeği. Ormana gittiklerini görmüşler en son.
1: Hadi o zaman ne duruyoruz? Gidelim efendim. Hiçbir iz yok.
0: Bence çoktan gitmişlerdir uzak bir diyara.
1: Ah kara kaçanım ah. Sen hırsıza kaptırılacak eşek miydin?
2: Yardım edin.
1: O da nesi?
2: Lütfen yardım edin. Teslim oluyorum. Yeter mahvoldum yeter.
3: Hocam, bu çok hazırlı bir at hırsızıdır. Yakalayana 10 altın ödül vardı. Buyurun.
1: Yalnız aslında bu eşek benim değil artık. Yeni sahibinin bu ödül.
0: O halde ben de bu ödülün yarısını, dahası eşeğini de sana veriyorum hocam.
1: Kara kaçanım benim.
4: Demek öyle oldu ha?
1: Evet. Epey'de bir eşek ve at bulundu. Hepsini ormana gizlemiş o hırsız.
4: Bizimki kedi olalı bir fare tuttu demek.
1: 5 tane altın kazandırdı bir de. Borçlarımızı ödedik çok şükür.
5: Çok özledim seni. Ver elini dostum. Hey, bu da ne? Ayağına diken batmış baba. Demek ki son zamanlardaki huysuzluğu bundanmış.
1: Vay vay.
4: Hayvanın günahını almışız.
1: Sorunlar geldiğinde sırasınca çözesin. Dostunun kıymetini o gitmeden bilesin.

Ama orada ben senin yanında olamayacağım. Uzaktan kumanda etmem gerekecek. Yani biraz da buna çalışmalıyız. Hadi bakalım. Bismillah. Allah! Özür dilerim Chuffy. İsteyerek olmadı.

ne oluyor böyle? Kumanda işe yaramıyor.

0: Furkan bugün iyice saldı işi.
1: Fuar yaklaştıkça iyice kaptırdı kendini.
2: Çufi'yi yeniden yaptığından beri onunla daha da fazla gurur duyuyor. O yüzden herkes eserini görsün istiyor fuar günü.
1: Yine de... Ha?
0: Aa? Aa? Bu ses...
1: Sanki...
2: Başı dertli bir bodu sesi.
1: Olamaz. İyi misin? Biz de iyiyiz Furkan. Allah razı olsun sorduğun için.
0: Selamun aleyküm. Siz ne yapıyorsunuz burada?
2: Aleyküm selam Furkan.
1: Senin Çufi bodu şoförlüğünde gelmeden önce Makbule teyzeye yardım için oyuncak üretiyorduk.
0: Evet. Hadi yapıyoruz ya oradalardan.
2: Hani senin de gelip yardım etmen gerekiyordu.
0: Arkadaşlar, çok özür dilerim. Unutmuşum bugün olduğunu. Bakın ne diyeceğim. Hadi siz oturun. Ben tek halledeyim kalanını.

0: Açıkçası böyle bir şey beklemiyordum.
1: Maşallah çok iyi çalışıyor. Suçluluktan herhalde.
0: Ne dersiniz? İş görür mü?
1: İş görmek ne demek Furkan? Maşallah oyuncak dükkanı açacak kadar malzeme var burada.
0: Affettiniz mi beni? O nasıl söz Furkan? Biz zaten az bir şey tavır yapıyorduk, o kadar. Şakadan yani.
2: Allah razı olsun ama sen gelmesen akşamı bulurdu bu iş. Artık burada oyuncaklarımızı hiçbir şeyi, hatta ben bile bu...
0: Zamaz.

0: Allah'ım! Nasıl oluyor da her seferinde aynı şeyler geliyor başımıza, anlamıyorum.
1: Hatalarımızdan hiç ders çıkarmıyoruz galiba.
2: Hadi arkadaşlar, söylenmeyi bırakalım da peşine düşelim.

0: Benim binmem lazımdı. Neden kardeşim bindi ki?
1: Belki bugün başka kaza olmasın diyedir İsmail.
0: Benim günlük hayatta da dizlik ve kas takmam lazım aslında.
2: Bizim hortanlıktan neyi bıraksak dönüp dolaşıp camiye gidiyor. Farkında mısın?
3: Bizim genel hallerimizi düşününce diyorum ki İstanbul'dan bıraksak yine aynı şey olurdu.
2: Hazır mısın? Aynı anda tutup frene asılalım. 1, 2, 3
0: Hayırlı günler çocuklar.
3: Hayırlı günler Makbule teyze.
2: Nasıl ama? Yine kermes günü gibi ortalığı dağıtacağız sanıyordun değil mi? Ama bak, her şeyi sağ salim getirdik.
0: Hadi bakalım, toplayın oyuncaklarınızı da hepsini bir araya getirelim. Müçteba birazdan gelir.
3: Makbule teyze, bu kadar eşya nereye gidecek?
0: Deprem bölgesine gidecek çocuklar. Oralarda, çadırlarda kalan insanlara yiyecek, yiyecek eşyalar ve barınmaları için ek çadırlar gönderiyoruz. Maşallah! Mahallemizde ne çok hayırsever varmış.
2: Helal olsun.
0: Sayenizde kazazede çocukların oyuncakları da olacak. Allah sizden razı olsun. Bizim oğlan nerede kaldı?
4: Selamun aleyküm çocuklar. Hadi hemen yüklemeye başlayalım. Yolumuz uzun.
2: Aleyküm selam Müşteba abi. Hadi hemen başlayalım.
0: Oğlum, bu araba biraz küçük mü acaba?
4: İyisi mi? Ben daha büyük bir şey bulayım.

0: Şey, bir daha deneyelim en iyisi.
1: Oğlum, bu sefer de biraz abartmışsın.
0: Şey, işimizi garantiye alayım dedim anneciğim.
1: Nasıl yanaştıracaksın bu dev gibi aracı daracık da sokak?
0: Sen hiç merak etme anneciğim. Hemen halledeceğim.
2: Bu işin sonu fiyasko olacak.
3: Ben bakamayacağım.

0: Helal olsun oğlum. O nasıl şoförlükte öyle?
1: Müçteba abi, sen neymişsin öyle ya?
2: Maşallah, yarı şoförü sanki.
0: Yaşım gelince bana da öğret araba sürmeyi abi.
3: Eyvallah, öğretiriz evelallah.
0: Ancak yetti oğlum, haklıymışsın. Bugünün kahramanı sen oldun.
2: Bu da ne böyle?
3: Anladın demek. Bu tırlarda kamera oluyormuş arkada. O sayede insan nereye gittiğini görebiliyor.
2: Vay canına! Mantıklıymış.
3: Diğerleri şoförlüğüme iltifat edince hoşuma gitti. Bir şey demeyeyim dedim.
2: Benden laf çıkmaz Müşteba abi. Hem bununla da olsa yine de senin şoförlüğündür yani.
3: Eyvallah.
2: Benim gitmem lazım Müşteba abi.
3: Tamam da. Hayırdır, ne oldu? Yardım edebileceğim bir şey var mı?
2: Sen zaten yardım ettin farkında olmadan Müşteba abi. Bu olay aklıma bir şey getirdi.
3: Allah'a emanet ol.
2: Bir de böyle deneyelim bakalım. Merak etme Bodu. Artık kontrol tamamen bende.

Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Kara yok mu? Nerede peki? Endişelenmeli miyiz? Nerede bu çocuk? Aradın mı kendisini? Ulaşamadın muhtemelen. Hemen bir de ben arayayım, dur. Çalıyor.

3 defa çaldırdım. Kapatayım. Allah Allah. Ne oldu acaba? Hele şükür. Karacığım, nerelerdesin sen? Endişeni tahmin edebiliyorum keçe. Ama mutlaka bir açıklaması vardır. Değil mi Kara? Önemli bir şey yoktur inşallah Kara. Telefonunu da açmayınca merak ettik doğrusu. Telefon evde mi kaldı? Çok uykulu görünüyorsun. Geç mi yattın? Yoksa akşamki maça bakmak için mi? Anlaşıldı. Uykunu alamayınca da uyanamadın ve programa yetişemedin. O zaman vaktinde yatmanın ve uykumuzu almanın önemine dair bir kapışma yapsak hiç fena olmayacak. Ne dersiniz? Siz düşünürken ben de önce kimin çizeceğini seçeyim. Tamam. Keçecim, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir saat. Şaşırdık mı? Hayır. Tam tahmin ettiğim gibi. Çocuklar gece 10'da yatarlar. Ve okuluna yetişmek için erkenden uyanırlar. Aynı zamanda sabah namazına uyanabilmek için de erken uyumak gerekir, değil mi Kara? Aa, Kara uyuyor. Hay Allah, bu çocuk çok uykusuz kalmış. Hayır keçe, lütfen aklıma geleni yapma. Ama keçe, oldu mu şimdi? Kendine geldiysen eğer, kapışmaya var mısın Kara? Bakalım uykusuzluğunu yenmeye çalışan Kara bize neler çizecek? Evet, uyumadan önce pijamalarımızı giymeli ve dişlerimizi fırçalamalıyız. Çok güzel bir hatırlatmaydı Kara. Teşekkürler. Uykun biraz daha açıldı mı? Nasılsın? Geldik bir programın daha sonuna. Ama Kara çok yorgun. Gidip dinlenmeli. Keçe, madem bu kadar çok istiyorsun, hemen açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bakalım neler olacak. İşte bu. İyi ki çizdin keçe. Yatmadan önce kitap okumanın kıymetini anlatmakla bitiremeyiz çocuklar. Hem hafızamızı kuvvetlendirir hem de stresi alır. Beynimizi dinlendirerek daha kaliteli uyumamızı sağlar. Uykuyla ilgili bu kapışma için teşekkürler çocuklar. Sağ olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Ali silahım olmaz. Hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Selamun aleyküm gençler.
3: Aleyküm selam hocam.
2: Siz kütüphaneye gitmediniz mi?
0: Yok hocam. Amaç kitap okumaksa bize her yer kütüphane dedik ve burada okumaya karar verdik.
2: Eh iyi madem. Hadi size kolay gelsin.
0: Size de kolay gelsin hocam. Temizlik mi var?
2: Evet.
0: Camiyi ve bahçesini temizlemek çok mu sevap hocam?
2: Evet. Allah rızası için yapılan her şey sevaptır çocuklar. Malzemeleri bırakıp çıkmam lazım. Hadi size iyi okumalar.
3: Sağ olun hocam.
4: Dama basit diye hafife alıyoruz. Ama bence daha çok çalışmalıyız.
5: Aynı zamanda kızları da hafife almamalıyız.
0: Rahat olun arkadaşlar. Unutmayın ki biz her zaman damada galip olmuşuzdur. Hatırlasanıza. Geçen sene bu zamanlar dama turnuvası. Kazanan damanın efsane dörtlüsü. Biz.
4: Rüya gibiydi.
0: Rüya değil, gerçekti ve yine olacak inşallah.
5: Bu ne hal Ali?
6: Önce selam sonra kelam Galip abi.
4: Aman aman neler de bilirmiş. Ali!
0: Selamun aleyküm.
7: Ve aleyküm selam.
0: Ha şöyle.
8: Ali!
0: Kütüphaneye neden gelmediniz?
8: Temizlik yapıyoruz da ondan.
4: Sözleşmiştik ama. Üstelik ille de gelelim diye ısrar eden sizsiniz.
0: Bize her yer kütüphane dedik Selim abi. Hey Allah! Zahmet olmazsa bir dahaki sefer haber verin gelmiyoruz diye.
6: Tamam Galip abi. Şimdi müsaade ederseniz iş yapıyoruz.
5: Daha çok toz yapıyor gibisiniz.
0: Tüm tozları kirleri iyice süpürüyoruz. Çünkü çok sevap. Sevap da galip olmak için tozda mülayim olmak gerek. Bu ne böyle? Göz gözü görmüyor.
3: Çok sevap, çok.
0: Evet ama insanları toza bulamadan Ali.
6: Hem sevap hem de Bayram Hoca'ya sürpriz yapacağız.
0: Siz mi?
3: Evet.
4: Bayram Hoca'mıza bir sürpriz yapılacaksa onu biz yaparız.
6: Biz de yaparız.
3: Yapamazsınız.
5: Yaparız.
6: Yaptık bile.
2: Hey, sakin olun bakalım. Bu ne hal çocuklar?
3: Sürpriz.
2: Sürpriz mi?
6: Evet hocam, caminin bahçesini temizledik.
0: Mutlu oldunuz mu?
2: Çok düşüncelisiniz çocuklar. Elinize sağlık. Neden zahmet ettiniz?
6: Ne zahmeti hocam?
4: Sevaplı şeyleri hep büyükler mi yapar?
3: Biz de yaparız.
2: Yaparsınız tabii.
5: Kimde kalacak bilmiyorum.
0: Çok çekişmeli oluyor gerçekten.

0: Ali, aklımı aldın.
1: Özür dilerim Salih abi. Seni korkutmak istememiştim. Kibar modundasın Ali'cim. Gözümden kaçmadı. Hayırdır? Her zamanki halim Galip abi.
2: Ha, acele et Ali. Maçın ortasındayız. Ha?
1: Yarışma. Arabanı tasarla. Haydi yarışa.
0: Yeniden mi düzenleniyor?
1: Evet.
2: Yaşasın. Süper haber.
1: Aşağıyı da okursan Galip abi. Hay Allah.
2: Okusana Galip. Ne diyor?
1: Biz katılamıyoruz.
0: Ya. Neden?
1: Yaşımız tutmuyor. Büyümüşüz.
2: Tüh be.
1: Benim tutuyor.
0: Zela bunda.
1: Salih abiciğim. Siz önceden zaten katılıp kazanmıştınız. Bu sefer de ben kazansam fena mı olur?
0: Gir Ali. Bize neden geldin ki?
1: Siz bana yardım ederseniz çok süper olur. Azıcık, şu kadarcık yardım edin. Ben gerisini zaten hallederim.
2: O kadarcık yardım edebilirdik ama bizim de turnuvamız var.
0: Belki de birazcık yardım edebiliriz.
1: Sürekli de dama oynayamayız zaten. Şurasını ben yapayım mı Galip abi?
0: Olmaz Ali, ben hallederim.
1: Selim abi, diğer tekerlekleri ben zımparalayayım.
0: Ali'ciğim, ben hallederim. Şimdi sen fazla yaparsın falan, baştan kesmek zorunda kalırız.
1: Logo çok güzel olmuş. Ben boyayabilir miyim Salih abi?
0: Hayır Ali.
1: Mustafa abi ben boyasam.
2: Ama Ali taşırmaman gerekir. İnce iş biraz. Sen gövdeye yapıştır tamam mı?
3: Kolay gelsin.
4: Sağ ol.
3: Damada kaybedeceğinizi anlayınca kendinize ev sanatları namı verdiniz arkadaşlar.
1: Ha ha. Aman çok komik.
0: Sadece biraz ara verdik Cemile.
2: Tasarım arabamız bitmek üzere.
1: Arabamız mı? Ama benim.
3: Acele etmeyin. Yavaş yavaş. Sindire sindire yapın arkadaşlar.
1: Rakiplerimiz çok kuvvetli olmadığı için sürekli antrenman yapmak gerekmiyor.
0: Arabamız bitmek üzere.
1: Benim arabam olacaktı ama. Hazır mısın Ali?
2: Evet.
1: Çok güzel.
0: Kesin birinci olacaksın Ali.
5: Oo, şampiyon değişmedi demek. Tebrik ederim çocuklar.
4: Sağ ol hocam.
1: Pek zor olmadı.
0: Ama bizim işimiz hocam.
5: Maşallah size.
2: Ali'nin yarışması da bugündü. Ne yaptı acaba?
1: Kesin galiptir. Birazdan gelir.
0: Nasıl geçti Ali?
1: Kaçıncı oldun?
5: Gel Ali. Evet Ali, seni dinliyoruz.
1: Ben yarışmaya katılmadım.
0: Ne?
1: Ama neden?
0: Araban çok iyi olmuştu.
1: Evet. Elinize sağlık. Araba çok iyi olmuştu. Ama benim değildi. Sizin yaptığınız arabayı kendim yapmış gibi yarışmaya katılmak hiç içime sinmedi. Diğerlerini kandırmış olacaktım.
0: Biz biraz fazla yardım ettik galiba.
5: Ali'ciğim, dürüstlüğün için seni tebrik ediyorum. Yarışmaya katılmasan da birinci oldun. Dürüstlüğün kendisi en büyük ödüldür. Aferin sana.

0: Tahminleri alayım.
1: Ben sadece not tutacağım.
2: Kuru fasulye,
1: pilav,
3: cacık,
4: kaşık.
1: Kaşık mı? Ha ha ha. Neden?
3: Kuru fasulye ve pilavı nasıl yiyeceğiz? tabii soğansız kuru fasulye olmazdı.
0: Kimseye puan yok.
1: Hepinize koca bir sıfır.
0: Yeni kategorimiz...
3: Okul. O zaman defter.
1: Kalem tıraş.
2: Beslenme çantası.
3: Düğmesi dikilmiş okul hırkası. Benimki koptu da.
0: Bu gidişte oyun 0-0 bitecek.
1: Bu sefer size devasa bir sıfır.
0: Aferin Badem. Şu an tek puan alan sensin. Mo, neye kızdın sen?
3: Kangi'nin kesesinden çıkarttığı saçma şeylere.
0: Neden ki Mo?
3: Dostum, onca okul malzemesi içinden çıkarta çıkarta cetvel çıkarttı.
1: Ay Mo! Sen olsan ne çıkartırdın?
3: Çanta çıkarttırdım, kalem çıkarttırdım, silgi çıkarttırdım. Dostum, hiç olmadı. 3'ten 2'yi çıkarttırdım.
0: Vay Yusuf, hoş geldin.
5: Herkese selam.
6: Aleykümselam.
5: Sizi çok özledim. Neler yapıyorsunuz bensiz?
3: 3'ten 2'yi çıkartıyoruz.
5: İşte burası Özbekistan Semerkant'ta güzel bir sokak. Binaları görüyorsunuz. Hepsi tarih kokuyor. Şu binanın işlemeli duvarına bir bakar mısınız?
1: Dur.
3: Ne oldu?
1: Biraz geri alır mısın? Tamam, dur burada.
0: Ah sen, çok dikkatlisin. Burası gerçekten harika bir yer.
3: Burası bir okula benziyor.
5: Benim hiç dikkatimi çekmemiş.
2: Senin dikkatini çekebilmesi için tarihi eser olması lazım.
5: O da doğru.
1: Ya da en azından duvar resimlerinde sandviçler olmalıydı.
0: Çocuklar, şu tabela yazısını araştıralım.
3: Tamamdır Mehmet.
6: Bilgi Değişim Okulu.
2: Evet arkadaşlar, topladığımız bilgiler şöyle. Bu okulda insanlar gönüllü öğretmenlik yapıyor ve herkes öğrenci olabiliyor. Gitar çalmayı bilen biri gitar öğretiyor, dikiş dikmeyi bilen bir hanım insanlara terziliği öğretiyor. Herkes bilgisini insanlarla paylaşıyor. Bir derste öğrenci olan diğer derste öğretmen oluyor.
0: Çocuklar, bu ekibimiz için bulunmaz bir haber.
2: Dahası tamamen ücretsiz.
1: Tam bir hayır hareketi.
5: Her şey güzel de... Hayır bunun neresinde?
3: Dostum, ücretsiz bilgi dağıtıyorlar. Ücretsiz sandviç gibi düşün.
0: Evet çocuklar, Yusuf'un kamerasına takılan görüntüyü alalım. İnternetten fotoğraflar da buluruz. Topladığımız bilgileri hem videoda hem de blog yazılarında kullanırız.
7: Böylece bu hayır işini herkese duyurmuş oluruz.
3: O zaman...
6: İyilik için!
3: O kısmı geçtik dostum.
0: İşte bu.
3: Etkileşim çok iyi gidiyor çocuklar.
2: Bloğa gelen yorumları görmediniz daha.
0: Çocuklar, gönderilen videolara bakın.
8: İyilik habercileri, sizi tebrik ediyorum.
9: Bilgi Değişim Okulu harika bir fikirmiş çocuklar. Ben de böyle bir okul kuracağım.
10: İlk defa böyle bir şey duydum. Hayran kaldım.
11: Ben de gitar çalmayı gönüllü öğretmek istiyorum.
12: Ben bir terziyim çocuklar. Gönüllü dikiş dersi vermek istiyorum.
1: Gönüllü öğretmenler bulundu bile.
5: Tek bir eksik var.
1: Okul mu?
5: Ayran.
0: Çocuklar, böyle bir okul kurulması için bir şeyler yapmalıyız.
2: Bence bu projenin hayata geçmesi için tek bir şansımız var.
3: Ben, dostum bu işi bana bırakın dediysek okulda açamam yani. Hem nasıl açayım ki? Benim neyim var ki? Hem ben kimim ki? Mesela kim oluyorum ben? Değil mi ama? Yani illa bana bırakacaksınız. İyi, bırakın bari. Ama yavaş bırakın. Size de malzeme verdik.
1: Ne oluyor bunları?
3: Bana gülüyorlar.
1: Ama Mo, gülünmeyecek gibi değilsin.
3: Ne bileyim, öyle bir baktınız ki. Okul açmamı istiyorsunuz sandım.
1: Neyse, konuştun mu babanla?
3: Evet, bugün haber gelir inşallah.
1: Amcanın eğitim için bir destek vakfı kurması ne güzel bir şey.

0: Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet. Evet. Evet. Evet.
1: Evet.
0: Vakıftan aradılar.
2: Evet.
0: Boş bir bina varmış.
2: Evet.
0: Oraya bilgi değişim okulu yapılabilirmiş.
2: Evet.
0: Yarın haber yapmak için orada olmalıymışız.
2: Evet.

0: işi size bırakıyorum dostum.
1: Çocuklar, neden teyze okulu şikayet etti?
0: Babam dedi ki teyze hastaymış. Çok ses çıkarmış.
2: Ama ses çıkmaz ki. Camlar, duvarlar korumalı.
3: Müzik gibi dersler olmasaydı bari.
2: Bence teyze olayı tam olarak anlamadı.
4: Bir fikrim var.
0: Ben de bundan korkuyordum.
2: Ne?
4: İmza toplayalım.
0: Oh.
1: Ne oldu mu?
0: Bir an teyzeyi ikna etmeye gidelim diyeceksin sandım. Demediniz neyse ki.
2: Demiş de olabiliriz.
0: Yok yok. Deseniz muhakkak ben duyardım. Duyduğum gibi de kaç...
4: Bu işi bana bırakın dostum derdin.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
2: Tam 842 imza topladık. Ayrıca 18 gönüllü öğretmen daha bulduk.
1: Harikasınız.
3: Mo ne yaptı acaba?
0: Reyhan teyze tam bir dünya tatlısı.
2: Yani?
0: Dostum, harika konuşma yeteneğim sayesinde iş tamamdır. Teyze bize portakal suyu...

0: bir kurabiye verdi. Yanlış anlamışım çocuklar, hepinizden özür dilerim dedi. Ayrıca gönüllü Osmanlıca öğretmeni olacağını da söyledi. Size bu işi bana bırakın demedim mi?
1: Yok.
0: Demezdim. Demeyeceğim.
2: Ve açıyorum.
3: Bilgi Değişim Okulu'nu izleyicilerimize anlatır mısınız?
4: Tabii İkbal. Öncelikle bu proje için siz iyilik habercilerine çok teşekkür ederiz. Bu okulda gönüllü öğretmenler ve her yaştan öğrenciler olacak. Herkes bilgisini insanlarla paylaşacak. Hem Peygamberimiz ilim yolunu toprağa inen yağmura benzetmiş. Ya toprak suyu yutar da ot bitirir, ya suyu yüzeyde tutar da canlıları besler demiş. İlim yaymak da kainata fayda vermektir. Biz de bir damla yağmur olalım inşallah.
5: Bu harika okulda ben de öğretmenlik yapacağım çocuklar. Tüm gençleri bekliyorum. Dersime katılın, Osmanlıca öğrenin.
6: Biz el ele verirsek
7: iyilikler çoğalır.
6: Sadece para değil,
7: bilgi de paylaşılır.

0: bana. Kız kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.
1: Yardımcı

0: ve selam.
1: Tatlı dil. Hazır bebeğim nerede abi?
2: Bilmiyorum.
1: Almadığına emin misin?
2: Hayır, almadım.
1: Neden böyle konuşuyorsun?
2: Hem Aysan da biteyi oymuş. Ben yaptım.
1: Ha, ama bana hediye ettin. Normal konuşur musun abi?
2: Yiyorum. Ama aymadım ki.
1: Sence güzel konuşmak önemli değil mi?
2: Peygamberimizi... Oy! Peygamberimizi kastediyorsun.
1: Doğru!
2: Anne! Anne!
3: Efendim oğlum?
2: Peygamberimiz konuşur mu anne?
3: Anlamadım.
2: He? Yani nasıl konuşur demek istediğim.
3: Bunu neden sordun Yera?
1: Güzel konuşur değil mi anne?
3: Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera. Konuşurken daima tebessüm eder.
2: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
1: Ya gördün mü?
2: Sen Haklısın canım kardeşim. Düşünemedim. Olur böyle bazen. Anlayışın için teşekkür ederim.
1: He?
2: Yani Anit, bundan sonra ben de hep güzel konuşacağım. Evet, bu seni de taklit etmeyeceğim anlamına geliyor. Bir daha söyle bakayım. Şeklinde dememelisin. Daha kibar ve nazik söyleyebilirsin.
4: Yela yela.
2: Bir dakika Lemi, şimdi işim var.
4: A i yela a u a m m i e.
2: O kaptakileri mi?
4: Hı hı.
2: Tamam, kendin gidebilirsin.
4: Ha? E de e.
2: Olmaz Lemi. Olmaz Lemi'ciğim. Kuşlara tohumları kendin yedirebilirsin. Şimdi işim var.
4: U a i u a i a u a.
2: Şimdi işim var Lemi. Hem dağlara çıkacak gücüm kalmadı. Daha yeni geldim. Kusura bakma. Bak Anit. Be diye kesik kesik değil. Be diye düz söyleyeceksin. Öyle değil benim güzel kızım. Be diyeceksin. Ah, sanırım başaramayacağız. İşte oldu. Hadi Lemi, güzel konuşmayı öğreneceğiz. Bu birinci dersimiz. Ha? Ama anlaştık ya. Dersi yapalım, sonra gideceksin Lemi. Tamam, seninle geleceğim.
4: Yele yele.
2: Ne tarafa gidiyoruz? Bu işi halledince güzel konuşma dersi yapacağız. Ha, ona göre.

0: Kabın içindekileri ne yapacaksın Nemi? Yani kuşlar içinse... Anlamadın. Lemi, aklıma ne geldi biliyor musun? Hazır yürüyoruz. Anlaşılan yolumuz da uzun. Sana güzel konuşmayı yolda öğretsem olur mu? Hadi ama ne olur. Peygamberimiz gibi hepimiz güzel konuşacağız. Nazik ve kibar olacağız. Tamam, şimdi Anit'in adıyla başlayalım. O en kolayı. Anit de. Anit de bir Anit.
1: A-i.
0: Yok, arada ne, sonra da D harfi var.
1: A-i.
0: Tamam, şimdi de şifa de bakalım.
1: İffa.
0: Şifa.
1: İffa.
0: F harfini söylemek daha zor ama Lemi. Şey daha kolay. Hadi bir daha dene.
1: İffa.
0: Ah tamam, sayılardan devam edelim. Bir.
1: İ.
0: Bir.
1: İ.
0: İki.
1: İki.
0: Evet, başardın Lemi. İki dedin.
1: İki. İki.
0: Evet, iki diyorsun Lemi. Harikasın.
1: İki. İki.
0: Eyvah, tilki. Kaç Lemi? Ucuz kurtulduk. Ne oldu Lemi? Olamaz. Yarısı dökülmüş. Olsun Lemi. Kuşlar başka yerden de bulur. A-u mu? O ne Lemi? Gideceğimiz yerde tavuklar mı var? Neredeler? Hadi gidelim. Seni tanıyorlar Lemi. Burada neler oluyor Lemi? İçinde ve döküldü. Tamam. Üzülme Lemi. Şimdi tavukları besleyelim. Kuşlar uçarak her yere gidebilir. Aç kalacaklarını sanmıyorum. Yarın da kuşlar için geliriz. Olur mu? Hadi Lemi. Sanırım çok açlar. Ver ben deneyeyim. Merhaba tavuklar. Burada hepinize yetecek kadar tohum var. Şimdi sıranın en sağındaki gelsin. Ardından da diğerleri. Hadi size diyorum. Ne oldu böyle?

0: aqui.
1: Hey, nereye gidiyorsunuz? Gelin size tohum vereceğiz.
0: Ha, onlar da gitti. Ne dedim ben?
1: Kızma Lemi, ben onlara kötü bir şey demedim ki. Ne anladılar acaba?
0: Aklıma bir şey geldi. Hadi hazır tavuklar da gitmişken burada konuşma dersimizi yapalım. Yapacak başka bir şey kalmadı.
1: tamam. Hayır, bir anda nereye kayboldular ki?
0: Bak Lemi, işte bir tanesi orada.

Ama ben onlara sırayla gelmelerini söyledim. Bir iletişim kazası oldu galiba. Bunu düzeltmeliyim. Bakın tavuklar. Aa! Anne! Dur tavuk. Sadece size yardım etmek istedim. Anneciğim! Anlamıyorum. Neden kovalıyor ki? Ben onlara yardım etmek istiyorum. Sadece bakın tavuklar dedim.

0: Hadi Lenny, başlayalım. Tamam, dinliyorum.
1: A, E, Ü. A, E, Ü.
0: A, E, Ü. A, E, Ü.
1: A, U,

0: bize yardım ediyorsun. O yüzden bu para senin mi çoluk ücretin?
1: Ya teşekkür ederim Agah dedi. Ben bu 5 tane parayla muz alabilir miyim?
0: O senin paran Elifciğim. Ne istersen alabilirsin. Ama sana az önce söylediğim gibi ben zaten muz alacağım.
1: Ya alacak mıyız?
0: Elma, armut, marul, domates.
1: Başka?
0: İyisini bulursak karpuz.
1: Muz?
0: Muz da alacağız.
1: Yaşasın! Hey hey hey çarşıya gidelim. Muz muz muz muz da alıp yiyelim. De de de Agah dede. Sen bir tanesin canım dede. Şey Agah dede.
0: Efendim Miço?
1: Hani benim 5 tane param var ya?
0: Evet kızım.
1: Ben o parayla muz alayım mı?
0: İstersen al kızım. Ama ben muz alacağım için sen istersen başka bir şey alabilirsin.
1: Agah dede biz çarşıdan neler alacaktık? Aklımdan çıktı gitti.
0: Ama yol boyu en az 20 kere tekrar tekrar saydım Miço.
1: Doğru ya saydım. Muz da alacaktık.
0: Evet alacaktık. Muz da, karpuz da.
1: Hı hı, iyisini bulursak. Keşke kağıda yazsaydık. O zaman hiç unutmazdık.
0: Hiç gerek yok Miço. Sayende o kadar çok tekrar ettim ki unutmamız imkansız.
1: Doğru ya, ben de aklıma yazdım. Unutmam bir daha.
0: Aferin sana.
2: Merhaba arkadaşlar. Bugün Agah dedeniz ve Elif çarşıya gittikleri için sizleri biraz bekleteceğiz.
3: Ne zaman gelecekler?
2: Çok sürmez Kenancığım. Onlar geldiğinde hemen kalkış yapacağız. Anlaştık mı?
3: Anlaştık Sema abla.
1: Agah dede.
0: Allah, bismillah. Ne oldu Miço?
1: Agah dede, sen bana 5 tane para verdin ya. Ben de onunla muz alsam.
0: Peki kızım, al. Ama ben de muz alacağım halde sen neden fazladan muz almak istiyorsun?
1: Şey, balona binecek arkadaşlarıma ikram edeceğim. Ben Miçoluk'tan para kazandığım için arkadaşlarla paylaşmak istedim.
0: Aferin sana güzel kızım. Çok düşünceli bir çocuksun sen.
1: Sen de öylesin Agah dede. Şey, yani sen çocuk değilsin, büyüksün de. Ama düşüncelisin.

0: çalık Elif.
1: Ben bugün bir çalık ücretimi aldım. Agah dede bana 5 tane para verdi.
2: Ne güzel. Güle güle harca.
1: Teşekkür ederim. Ben de o parayla muz alıp size ikram etmek istedim.
0: Ya çok teşekkürler.

0: Evet çocuklar. Çok şükür bugün de kazasız belasız havalandık.
1: Evet ve sıra neye geldi Agah dede?
0: Neye geldi Miço?
1: Dikkat öyküsüne.
0: Evet aynen öyle.
2: Arkadaşlar dikkatlice dinleyin olur mu?
1: Olur.
0: Evet çocuklar. Bir varmış bir yokmuş. Köylerden birinde bir çocuk yaşarmış.
3: Bu çocuğun adı neymiş Agah dede?
0: Hadi adını sen koy. Ne olsun adı?
3: Cancan olsun.
0: Tamam peki öyle olsun. Cancan'ın babası bir çiftçiymiş. Bir sürü tavuğu varmış. Cancan'ın babası bu tavukların yumurtalarını kasabada satarak para kazanır, bununla da geçinir giderlermiş. Günlerden bir gün Cancan'ın babası hastalanmış. Yumurtaları satmaya gidemeyeceği için oğlunu yanına çağırmış.
2: Oğlum, ben bugün biraz hastayım. Gidip yumurtaları satamam. Bugün yumurtaları

0: Sen satabilir misin?
1: Demiş. Cancan babasının sözünü dinlemiş, yumurtaları alıp kasabaya gitmiş. Bütün yumurtaları satıp sevinçle eve dönmüş. Babasına parayı vermiş. Bol kazançlı bir gün olduğu için babası da mutlu olmuş, oğluna teşekkür etmiş ve ona biraz harçlık vermiş. Cancan aldığı bu harçlıkla hemen bakkala gidip kendine en sevdiği şekerlemelerden almış. Tüm parasını verdiği halde şekerlemeler pek bir az görünmüş gözüne. Kendi kendine tüm paramı verdim, azıcık şekerleme alabildim diye düşünmüş. Bir yandan da şekerlemelerini yiye yiye gezerken en sevdiği arkadaşıyla karşılaşmış.
2: Arkadaşının adı neymiş Agah dede?
1: Hadi bakalım, onun adını da sen koy.
2: Mercan.
1: Harika. Cancan'ın arkadaşı Mercan. Evet, Cancan şekerlemelerini yerken Mercan'la karşılaşmış. Cancan elindeki şekerlemelerden arkadaşına da ikram etmek istemiş. Ancak bir yandan da içinden...
0: Tüm paramla şekerleme aldım. Ona rağmen azıcık şekerlemem var. Birazını da paylaşırsam bana hiç yetmeyecek.
1: Diye geçirse de yine de göz hakkıdır diyerek arkadaşı Mercan'a şekerleme ikram etmiş. İkisi birlikte yemeğe koyulmuşlar. Derken yanlarına bir arkadaşları daha gelmiş.
2: Onun adı da Nurcan olsun mu Agah dede?
1: Hay hay olsun. Tabii seni mi kıracağız? Cancan arkadaşı Nurcan'a da şekerleme ikram etmesi gerektiğini çok iyi biliyormuş. Ancak yine içinden...
0: Tüh, azıcık şekerlemem vardı. Birazını Mercan'a verdim. Biraz da Nurcan'a verirsem bana hiç kalmayacak.
1: Diye geçirse de arkadaşına da göz hakkıdır diyerek ikram etmiş. Üçü şekerlemeleri yiyerek giderken birden yanlarına iki arkadaşı daha gelmiş. Bunların isimleri ne olsun Kenan?
2: Cancan, Mercan, Nurcan.
3: Aycan'la Alican olsun.
1: Harika. Cancan, Alican ve Aycan'a da şekerleme ikram etmiş. Onlar da şekerlemelerden alıp afiyetle yemiş. Derken bir arkadaş daha gelmiş, bir arkadaş daha derken köyde ne kadar arkadaşı varsa toplanmış Cancan'ın başına. Cancan her bir arkadaşına şekerlemelerden ikram etmiş. Bir yandan da bakkaldan şekerlemeleri aldığımda gözüme azıcık görünmüştü. Bana bile yetmez diye düşünürken tüm arkadaşlarıma yetti. Hepimiz yedik, lakin hala bir sürü şekerlemem var diye geçirmiş içinden. Cancan artan şekerlemeleri eve götürüp babasına da ikram etmiş ve babasına şaşkınlıkla...
0: Babacım, bugün bana verdiğin harçlıkla şekerleme aldım. Gözüme öyle az görünüyorlardı ki param azıcık şekerlemeye yetti diye düşündüm. Sonra o şekerlemelerden ben yedim. Mercan'a, Nurcan'a, Aycan'a, Alican'a ikram ettim. Köydeki tüm arkadaşlarıma göz haklarını verdim. Yine de bitmedi şekerlemem. Nedir bunun sırrı?
1: Demiş. Babası gülümseyerek bakmış oğluna ve ona...
0: Benim akıllı oğlum, paylaşımcı oğlum. Rızkı veren Hüda'dır. Azları çoğaltır, çokları azaltır. Onun her şeye kudreti yeter. O bizlere paylaşın der. Sen de onun sözünü tutmuş paylaşmışsın. İşte bu işin sırrı budur. Eğer paylaşırsan bereketlenir.
1: Demiş. Babasının bu sözleri kulağına küpe olmuş. Cancan aklından hiç çıkartmamış. Bütün bir ömrü boyunca elindekini Allah rızası için paylaşmış. Paylaştıkça azalmak şöyle dursun. Hep bereketlenmiş, hep artmış. Cancan da ömür boyu hiç yokluk yoksunluk çekmeden mutlu mesut yaşamış.
0: Evet, güzel bir manzara eşliğinde harika bir öykü dinledik. Agah dedemize bu güzel öykü için teşekkür ederiz. Şimdi sıra geldi yarışmaya. Cancan'ın babası ne iş yapıyordu?
2: Çiftçiydi Sema abla.
0: Harika, Kenan 1-0 öne geçti.
1: Peki, Cancan kasabaya ne satmaya gitmişti?
3: Yumurta.
1: Doğru. Skor 1-1 oldu.
3: Peki o gün yumurtaları neden Cancan satmıştı?
2: Babası hastalanmıştı da ondan.
3: Evet doğru. Kenan 2-1 yaptı.

0: Ve bugünkü yarışmamızın kazananı o oldu.
1: Ama bizim yarışmamızın kaybedeni yok ki çocuklar. Birlikte güzel vakit geçirip eşsiz manzaranın tadını çıkartıyoruz.
2: Üstelik bugün muz ikramı da vardı.
3: Doğru ya. Hepinize teşekkür ederiz. Elif, sana da ayrıca.
2: Hiç olup paranla aldığın muzları bizimle paylaşman çok güzeldi.
4: Afiyet olsun arkadaşlar. Paylaşalım ki bereketlensin.
0: Kenancığım, balon maketi senin olurken Berat'la birlikte bizden birer de rozet kazandınız.
4: Ve böylece siz de Dikkat Balon ailesinin birer üyesi oldunuz.

0: Dekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Vecel!
1: Böğürtlen yeter herhalde.
2: Aa, bu işte bir iş var.
3: Abla, niye aldın sandviçimi?
1: Ben almadım ki.
3: Yalan söyleme. Ha? Burada senden başka kimse yok.
1: Yusuf, ha? Sen ne zaman benim yalan söylediğimi gördün? Ben şaka bile olsa asla yalan söylemem.
3: Tamam, sakin ol. Kim aldı o zaman?
1: Bilmiyorum, benim de böğürtlenlerim gitti.
3: Aa, yoksa...
1: Uzaylılar değil tabii ki.
3: Dinozorlar?
1: Hayır.
3: Kim o zaman?
1: Bilmiyorum ama bu yemek canavarını bir an önce yakalamalıyız. Yoksa aç kalacağız.
3: Yemek canavarı ha? Süpermiş. Peki nasıl yakalayacağız?
1: Bir planım var. Hadi yardım et bana. Dikkatli bakın. Yemek canavarı mutlaka bu sandviçi alacaktır.
3: Tüh be! Sadece elini gördüm. Yüzünü gören var mı?
4: Hayır.
1: Böyle olmayacak. Yakına gidelim. Üzerine atlayıp yakalayalım onu.

0: Şimdi.
1: Yakaladım, yakaladım.
0: Ay, yakaladın ama yemek canavarını değil, leçer canavarını yakaladın.
2: Abla, sence bu sefer işe yarayacak mı?
0: İnşallah. Bakın şimdi. Yemek canavarı sandviçi aldığı anda bu ip serbest kalacak. Bu ağda onun üzerine düşecek ve onu yakalayacak.
1: Harika bir plan. Hadi saklanalım.
3: Ay! Çocuklar, ne haber?
2: Dayı!
3: İmdat! Abla! Esir alındım, imdat! Yardım edin!
4: Zeki, ne yaptın yine?
3: Babacığım, önce beni şu tuzaktan bir kurtarabilir misin? Sağ ol enişte ya.
1: Yiyeceklerimizi aldı.

0: babadan.
1: Ne var canım bunda? Çocuklara paylaşmayı öğretiyordum. Değil mi?
2: Böyle öğretilmez dayıcığım. Başka bir yol bulmalısın.
1: Tabii.
3: Böyle olmaz dayı. Bu senin yaptığına ne denir biliyor musun?
1: Ya ne denirmiş?
3: Şey ne denir anne?
4: Buna parazit yaşam denir oğlum.
1: Parazit yaşam mı? Hı-hı. O da ne demek ya?
4: Yani başkasının sırtından geçinmek. Ona zarar vererek hayatını sürdürmek. Doğada bu şekilde yaşayan parazit canlılar vardır ve...
1: Al işte. Doğada da varmış. Yani çok doğal benim yaptım. Sağlıklı, faydalı. Tabii.
5: Doğada olan her şey sağlığımız için faydalı değildir Zeki.
6: Virüsler ve bazı bakteriler gibi.
4: Evet. Bunlar insan, hayvan ya da bitkilerin besinine ortak olurlar. Misafir oldukları canlıyı hasta ederler.
7: O yüzden kontrol altına alınmaları ve canlıdan uzaklaştırılmaları gerekir.
0: İşte biz de dayımı kontrol altına aldık.
1: Tamam. Bundan sonra kendimi parazit yaşamla mücadeleye adıyorum. Dünyada bir tane bile parazit bırakmayacağım. Tabii.
0: Tabii.
1: Akıllı ol, parazit olma. Seni. İşte ilk parazitimizi yakaladık. Çiçek kardeş, artık rahat edebilirsin. Sen şimdi görürsün gününü. Hey!

0: Ne oldu Sincap Efendi? Bakıyorum da hiç gülmüyorsun.
1: Zeki bu ne?
0: Harika değil mi enişte? İtiraf et hadi. Hayran kaldınız. Hayran kalmadınız ama gurur duyuyorsunuz değil mi? Takdir. Teşekkür.
2: Oğlum niye bu hayvanlara eziyet ediyorsun?
3: Yazık.
0: Ne eziyeti baba? Bunlar parazit hayvanlar. Ben ormanı bu parazitlerden koruyorum.
4: Bunlar parazit değil ki.
0: Olur mu anne ya? Bak mesela bu arıyı bir çiçeği sömürürken gördüm. Çiçeğe zarar verecekti bu.
5: Zekicim sen biraz karıştırmışsın. Arılar çiçeklere zarar vermez. Aksine çiçeklerin üremesini sağlar.
0: Nasıl ya?
5: Arılar çiçeklere konduklarında çiçeklerin polenleri arının bacaklarına ve vücuduna yapışır. Sonra bu polenleri başka çiçeklere taşırlar. Böylece çiçekler kolayca üreyebilir.
1: Yani bu iki tarafında fayda sağladığı bir ortak yaşam durumudur.
0: Bu da fındık ağacının meyvelerini yiyordu.
3: Biz de yiyoruz.
0: O zaman seni de yakalamalıyım.
3: Sen de yiyorsun.
0: O zaman beni yakalamayın ya.
5: Zekicim, sincaplar da fındık ağaçları için çok önemlidir. Sincaplar fındıkları yiyerek hayatta kalır. Ama bazen bu aldıkları fındıkları toprağa gömerler ve unuturlar. O unutulan fındıklar da çimlenir, büyür ve fındık ağacı olur. Böylece fındık ağaçlarının sayısı artar.
1: Bu ormandaki fındık

0: fındıkların bir kısmı sincapların ektiği fındıklardır. Onlar olmasa biz de bu fındıkları yiyemezdik.
1: Allah kainatta her varlığa bir görev yüklemiştir. Böylece her şey bir düzen içinde ilerler. Sincapları ya da arıları yok edersen kainatın düzeni bozulur.
2: Şimdi şöyle, ben kaçtıktan sonra serbest bırakın bunları, olur mu?

0: Yeterince hızlı koşamadın mı?
1: Hayır, siz erken bıraktınız hayvanları. Onlar da laftan anlamıyorlar ki. Yanlış anladım diyorum. Hala üstüme geliyorlar. Ay.
0: Al oğlum, iyi gelir.
1: Sağ ol anne. Parazit yaşamlar. Çok zararlı, çok zararlı. İki tarafta mutluysa pek yararlı, pek yararlı. Güzel tatlı çocuklar. Kimseye yük olmayın. Sincapları, arıları kafeslere kapatmayın. Doğadaki canlı hayvanlar denge verir kainata. Onlar bizim dostlarımız. Yaşayalım hep birlikte.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Kago'nun keyfi pek yerinde değil. Hago sıkılmış görünüyor. Çogu ise hep bir şeyler bulur. Bagu bu durumu sevmedi. Bagu bu duruma bir çözüm düşünüyor. Bu bir kamp çantası. Nasıl coşmasın bizimkiler? Coşku da bulaşıcı. Şahane bir kamp çadırı. Minik Gugular spor yapmadan duramaz. İlahi Hago. Neyse ki Hago için normal şeyler bunlar.
1: Hago! Hago!
0: Çocuklar, Bagu çağırıyor. Çubukla ateş yakmak mı? Bizimkiler yine bir şeyler öğrenecek gibi. Evet, Bagu yaptığında hep kolay görünür. Bakalım bizimkiler bu kadar kolay yapabilecek mi? Pek anladığım bir konu değil ama sanki öyle değildi Hago. Hadi Hago, biraz duman. Yaşa be Çogu, bravo. Hayır hayır, sabırsızlık yok Hago. Üzülme ama. Evet, işte gerçek Hago. Asla vazgeçmez. En iyi yardımcısı da geldi. Ha gayret Hago, harikasın. Eyvah, bu iyi olmadı. Evet, Bagu bilgeliği bu. Bagu'yu takip et. Bagu'nun alkışı Hago'nun hızını belirliyor. Harika fikir. Yaşasın! Yine Hago ve müthiş çabası. Tabii ya. Neden başarısını yine müzik yaparak kutlamasın? Evet çocuklar, sabırlı olmazsak hiçbir işte başarılı olamayız. Sabır bize hayatımızın her anında en iyi arkadaştır. Sabrın sonu selamettir.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane, çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane, işler karara varınca haklı karınca bir tane, her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane, yumburlop topu yumurta yumurcalılar bir tane, hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane, atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane, iki kuş apayrı dallarda ayrı telden bir tane, çıktık kutsal bir yola fülfül hac yolunda bir tane, hıfz edip öğren uygula ol küçük hafız bir tane, tabi tabi işler yolunda zekice işler bir tane, yeşilli mavili bir dünya duyarlı tilki bir tane,
1: bir tane bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane, kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane, afiyet olsun herkese.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Bakalım bugünün konusu neymiş?
1: Çocuk olmak ne güzel.
0: Harika.
2: Bir varmış bir yokmuş. Köylerden birinde bir nine yaşarmış.
3: Benim rolüm Merve nine. Yaşım 90, dişim 90.
2: Ve bu ninenin var imiş tam 3 tane torunu.
4: Benim rolüm torun Hacer. Yaşım 9, saçım topuz.
5: Benim rolüm torun Garip. Yaşım 12, dolaşır belimde 40 tane tilki.
0: Benim rolüm de torun Abidin. Yaşım 8. Dur baştan. Yaşım 1. Çocuk olmak ne güzeldir. Yaşım 5. Gittiğim yer kreş. Yaşım 10. Tamam artık, yetti bu son.
4: Bana yardıma gelin. Tek kaldım burada.
5: Ben yardıma gelemem. Şu an bir görev yapıyorum.
0: Ben de zırh almaya çalışıyorum.
5: Eyvah, bana da saldırı başladı. Yardıma gelin.
4: Sen bana yardım etseydin ben de sana yardıma gelirdim. Ama tüm oyun haklarım tükendi.
0: Şu zırhı alayım, hepinizi korurum. Ben zırhı aldım. Olamaz, tuzakmış. Tüm oyun haklarımı sıfırladı.
4: Ne yapacağız şimdi? Hepimiz oyundan elendik.
5: Yeni oyun hakkı yüklenince tekrar oynarız.
0: Yeni oyun hakkının yüklenmesi için kaç saat bekleyeceğiz?
5: 5 saat.
0: Of.
4: Ben şimdiden sıkıldım.
3: Aa, şunlara bak. Oyun hakkınız tükendi diye niye sıkılıyorsunuz hemen?
5: Ne yapalım nine? Oyun oynamazsak sıkılırız tabii.
3: Niye sıkılasınız?
2: Sahip olduğunuz güzel hazinenin keyfini çıkartsanıza.
4: Hazine mi? Ne hazinesi?
0: Bizim hazinemiz mi var?
2: Elbette ya. Üstelik herkesin sahip olmak isteyeceği çok kıymetli bir hazine bu.
0: Nerede bu hazine?
2: Aa, siz de hazinenizi keşfetmediniz mi yoksa? Ya da bir yerlere mi gizlediniz acaba?
5: Yok, gizlemedik. Hiç görmedik ki gizleyelim.
2: Hiç görmediğinize göre sizi bekleyen gizli bir hazine var.
4: Onu nasıl buluruz nine?
2: Biraz düşüneyim. Acaba şu ağacın tepesinde olabilir mi?
5: Ağacın tepesinde ne işi var nine hazinenin?
2: Ben küçücük bir çocukken bir kiraz ağacının tepesinde bulmuştum hazinemi.
4: Senin de mi hazinen vardı nine?
2: Elbette ya. Sizler gibi küçük bir çocukken keşfetmiştim hazinemi. Koca ağaca tırmanmış, tatlı tatlı kirazları yemiştim. Şimdi düşünüyorum da ben hazinemi orada keşfetmiş olmalıyım.
5: Ama o ağacın üzerinde kayısıdan başka bir şey yok.
0: Belki de kayısılardan dolayı görünmüyordur. Biraz kayısı toplayalım, aradan bakarız, tepeyi görürüz.
2: İşte böyle. Torunlar gizli hazinelerini bulmak ümidiyle ağaçtan biraz kayısı toplamışlar. Kayısıları kopardıkları aralardan bakıp acaba hazineyi görebilir miyiz diye bir o yana bir bu yana koşturmuşlar. Ağacın etrafında dönüp eğilip kalkıp zıplamışlar.
5: Yok yok, bu ağacın tepesinde hazine falan yok.
0: Ama kayısı çok lezzetliymiş. İyi ki topladık.
4: Evet, hazineyi bulamadık. Ama çok lezzetli kayısılar yedik.
2: Çok şükür.
0: İyi de bu gizli hazine başka nerede olabilir?
2: Tekrar bir düşüneyim. Acaba ben hazinemi nerede bulmuştum? Bir gün kayısı çekirdekleri kırarken keşfetmiştim sanırım. Taşı sımsıkı kavrayıp çekirdekleri kırıp afiyetle yiyordum. Şimdi düşününce
3: Hazinem o anda yanımdaymış.
6: Torunlar gizli hazineyi bulmak için hemen işe koyulmuş. Kayısıların çekirdeklerini teker

0: teker kırıp afiyetle yiyorlarmış. Üstelik çekirdekler de çok lezzetliymiş.
1: Hazine burada da yok.
2: Evet, bulamadık ama baksanıza ne çok çekirdek yemişiz.
3: Hem sağlıklı hem de lezzetli. Ben şu taşla kırdım hepsini.
1: Üstelik bir sürü çekirdek de arttı.
3: Peki ama hazine nerede nine?
4: Demek hala keşfedemediniz gizli hazinenizi. Bir düşüneyim. Hani bu kayısları topladığınız ağaç var ya. Şimdi hatırlıyorum. Bu ağacı ben dikmiştim. Güzelce bir çukur kazıp içine tohum olsun diye bir çekirdek koymuştum. Sonra toprağı üzerine örtüp bir güzel can suyu vermiştim. Şimdi düşününce bu işleri yaparken hep yanımdaymış hazinem.
2: Öyle ya, belki de hazinemiz toprağın altında gizlidir. Hadi kazalım da bakalım.
0: Torunlar gizli hazineyi bulmak için bahçede 3 tane çukur kazıp içine bakmışlar.
2: Hazine burada da yok.
3: Ben de bulamadım.
1: Benim çukurdan da çıkmadı. Hadi geri kapatalım bari.
2: Durun durun arkadaşlar. Madem bu kadar çukur kazdık, birer tane kayısı çekirdeği koyalım içine. Bakarsınız ninemin diktiği ağaç gibi kocaman ağaç olurlar ileride.
3: Harika fikir.
0: Çocuklar birer çekirdek gömmüşler toprağa. Sonra çukurları geri kapatmışlar. Yorulmak nedir bilmeden koşup gidip birer kova su getirmişler. Can suyu olsun diye toprağa bu suyu bir güzel dökmüşler.
4: Can suyu ne demek dede?
5: Toprağa dikilen tohumların ya da fidanların üzerine dökülen ilk suya can suyu denir evlat.
4: Neden su dökülür?
5: Dikilen şeyler toprakla buluşsun, kök salsın, orada can bulsun diye yapılır bu. O yüzden de adı can suyudur.
4: Tamam dede, teşekkürler.
2: Gizli hazineyi burada da bulamadık.
3: Ama en azından toprağa birer tohum ektik.
1: Öyle ya. Belki yıllar içinde büyür, kocaman ağaç olurlar.
4: İnşallah evlatlarım. Hala gizli hazinenizi keşfedemediniz mi? Hele bir gökyüzüne bakın.
1: Hava kararmış. Akşam olmak üzere.
3: Vakit nasıl da geçip gitmiş.
2: Bir sürü şeyle uğraşınca vaktin nasıl geçtiğini anlamamışız.
4: Üstelik hiç yorulmadınız, sıkılmadınız, değil mi?
3: Hayır nine. Gizli hazineyi ararken öyle güzel vakit geçirdik ki hiç sıkılmadık.
2: Galiba ben gizli hazinemi keşfettim.
1: Sanırım ben de keşfettim.
3: Neymiş? Ben neden keşfedemedim?
2: Dikkatlice bir düşünsene abidin.
1: Buldun mu?
3: Yok, bulamadım. Buldum. Tabii ya. Nasıl da anlayamadık en başından.
4: Aferin size. Sonunda hazinenizi keşfedeceğinizi biliyordum. Ağaca tırmandınız, daldan dala geçtiniz. Kayısı topladınız ve hiç yorulmadınız. Bu güç kuvvetten, bu enerjiden daha kıymetli bir hazine var mıdır?
6: Hayır.
4: O kayısıları bir güzel yediniz. Dişiniz ısırdı, diliniz tattı. Bu nimetlere sahip olmaktan daha kıymetli bir hazine olabilir mi?
6: Hayır.
4: Sonra çekirdekleri kırdınız. O taşları öyle güçlü tutacak parmaklarınız, kaldırıp vuracak gücünüz var. Bundan büyük bir hazine olabilir mi?
6: Hayır.
4: Bunca işi yapıp yorulmamak çocuk olmanın güzelliğidir. Rabbimizin bizlere bahşettiği bu sağlıktan, bu enerjiden güzel bir hazine olabilir mi?
6: Hayır.
4: İşte artık gizli hazinenizi keşfettiniz. Koşun oynayın, ağaçtan meyve toplayın, doğada gezin, parka çıkın.

0: arkadaşlarınızla buluşun. Sizlere bahşedilen bu güzel hazinenin keyfini çıkartın.
1: Biz söyledik kıssamızı.
2: Sizler alın hissenizi.
3: Keşfedip gizli hazinenizi.
0: Bir güzel sürün keyfini. Haydi kalın sağlıcakla.

0: Gönül Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum.

0: Ay, duramadım ya. Ha, durdum. Evet çocuklar, size çok önemli bir görev vereceğim.
1: Ne kadar çok?
0: İnsanlığın geleceği bu görevi başarıyla yerine getirmenize bağlı. O kadar çok.
2: Allah Allah. Aramıza sızmaya çalışan uzaylıları tespit edecek bir icat mı yapacağız yoksa?
0: Aramızda uzaylılar mı var?

0: Oğlum sen dedin.
1: Ben öyle bir şey demedim ya. Kafamı karıştırma çocuk. Neyse, o dediğin değil.
2: Zaman makinesi mi icat edeceğiz?
1: Hayır.
2: Ve çay makinesi mi?
1: Bu çocuk da reçele takmış kafayı. Şuna bir kova reçel verin de kendine...

0: Ne yapacaksın orada dayı?
1: İcatlarımı bütün dünyaya göstereceğim. Bayılacaklar.
0: Sonra da onları ayırtmak için icat mı yapacaksın?
1: Hayır, hayır. Dünya devletleri bir araya gelecekler. Dünyanın en büyük laboratuvarını kuracaklar. Emrimde binlerce mühendis olacak. Oo. Ve dünyanın bütün sorunlarını çözecek icatlar yapacağız. Tabii.
0: Bizim görevimiz ne olacak?
1: Siz beni sabah uyandıracaksınız.
0: Bu mu çok önemli görev?
1: Tabii ki önemli. Sabah kalkamazsam dünya dahiyane icatlarımdan mahrum kalır.
0: İyi tamam. Biz sabah 7'de okula gidiyoruz. Seni uyandırıp öyle çıkarız.
1: Olmaz.
2: Niye?
1: 7 çok erken. Benim 8'de kalkmam lazım. Tabii.
0: Bir saat erken kalk işte.
1: Olmaz. Uykulu uykulu icatlarımı anlatamam. Yarın okula gitmeseniz olmaz mı?
0: Dayı.
1: Tamam ya. Tamam. Okul önemli tabii.
0: Bu arada kendin niye kalkmıyorsun?
2: Bir zeki her istediğini yapar. Değil mi?
1: Yani kalkarım aslında ama işte bazen alarmı duymuyorum. Bazen alarmı duyuyorum ama alarmı kapatıp geri yatıyorum falan.
2: Sahibinden kaçan bir çalar saat yap o zaman. Böylece kapatıp yatamazsın.
1: Harika fikir. Aslan yeğenim benim. Gel.
2: Ben şakasına demiştim ama.
1: Yok yok, harika fikir. Maşallah, senden de arada dahiyane fikirler çıkıyor ha. Tabii.
0: Peki alarmı hiç duymazsa?
1: Doğru, ona da bir çözüm bulmamız lazım. Buldum.
0: Allah sonumuzu hayretsin. Başlıyoruz. Ne buldun dayı?
1: Suyun kaldırma kuvvetini kullanacağız. Tabii.
0: Dayıcığım, yalnız suyun kaldırma kuvvetini yüzyıllar önce Arşimet bulmuştu zaten.
3: Tabii.
1: O da mı bulmuş? Onunki nasıl bir şey?
0: Mesela gemiler suyun kaldırma kuvveti sayesinde batmadan yüzerler.
1: Benimki farklı bir kere. Daha iyi, daha kullanışlı. Ben suyun uykudan kaldırma kuvvetini buldum. Tabii.
0: O nasıl bir şey?
1: Çalar saate su ekleyeceğim. Yüzüme su fışkırtacak. Böylece beni uykudan uyandıracak.
3: Nasıl? Harika fikir değil mi?
2: Yani fikir olmaya fikir ama harika mı bilemedim.
1: Merak etmeyin, bir yedek planım daha var.
2: Neymiş?
1: Tüyün kaldırma kuvveti. Bunu daha önce bulan kimse var mı Zeynep'ciğim?
0: Yok dayı, bunu ilk senden duyuyorum.
1: Tüyün kaldırma kuvvetini bulan ilk insan olarak tarihe geçtim. Tabii.
0: O nedir dayı?
1: Saate kuş tüyü takacağım. Burnumu, kulağımı gıdıklayacak ve beni uykudan uyandıracak.
0: Dayı yapma, gıdıklanıyor mu?
1: Tamam, hadi icada geçelim. Çalar saat.
2: Elveda güzel saat.
0: Allah yardımcın olsun.
1: Tüy
0: sende ya dayı.
1: Nerede? Yok bende tüy mü?
0: Kulağının arkasında.
1: Allah Allah. Kim sakladı bunu buraya ya? Neyse, devam edelim. Küçük el. Su tabancası. Su. Bakalım çalışıyor mu?
4: İyi çalışıyormuş.
2: Dayı!
1: Şimdi de kaçması için hareket sensörleri yerleştirelim.
0: Ayakları yok bunun. Nasıl kaçacak?
1: Doğru ya. Ne yapsak?
3: Buldum.
2: İnşallah oyuncak arabamı istemez.
1: Yusuf, uzaktan kumandalı oyuncak arabanı getir bakayım. Hadi aslan yeğenim.
2: Of dayı ya. Biliyordum. En sevdiğim arabam o benim.
1: Olsun. Bilim için.
2: Hem bu oyuncak haklarına aykırı.
1: Korkma ya. Getirsen bilim yolunda her şey feda edilir. Tabii.
2: Dayı.
1: Tamam ya, tamam, merak etme. Bir şey olursa yenisini alırım ben. Tabii.
2: Elveda canım arabam. Seni çok sevmiştim.
1: Bu kadar vedalaşma ya. Yeter.
2: Dayı, olur olmaz kırdın.
1: Kırmadım ya, parçaları ayırdım.
2: Ne farkı varsa.
1: Harika oldu. Tabii.
0: Adı ne dayı?
1: Adını düşünmemiştim ya.
0: Saki olsun mu? Saatin sağısı, Zeki'nin de kisi.
1: Sen de kafayı taktın mı? Tam takıyorsun ha. Beğenmedim.
2: Tüy saat.
1: Olmaz.
0: Sulu saat.
1: Saçma.

0: İnsandan kaçan bir saat yaptık ya. O yüzden adı saat kaç olsun.
1: Benimki daha güzeldi.
0: Hadi bakalım. Şimdi deneme zamanı. Ben uyuyana kadar sessizce bekleyin. Gözlem yapın. Tabii. Susamıştım. İyi geldi. Tamam, uyandım. Çocuklar, yardım edin. Yakalayın çaba. Su çok güzel ısınmış. Harika bir su ısıtıcı yaptık. Aferin bize. Yani bana. Tabii.
2: Dayıcığım, yarın bununla kalkarsın artık.
0: Bu saatte uyanırım. Su ısıtıcı saatte de icat fuarına katılırım. Herkes icadıma bayılır. Tabii.

bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgilin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Aferin Hasiyeciğim.
1: İşte tamam. Çantamız hazır.
2: Ne güzel çanta. Hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim Eymen.
2: Çarşıya giderken bana neden haber vermediniz?
1: Çarşıya gitmedik ki.
2: Nasıl yani? Yakınlarda bir yerlerde mi satılıyor?
1: Yoo, ben yaptım.
2: Sen mi?
1: Daha doğrusu Temel amcamla birlikte yaptık.

Çok güzel olmuş. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ben de yaparım. Hem de yardımsız. Ne var ki bunda? Tek yapmam gereken... Çok zor. Nasıl yapacağım ki? Ama denemeliyim.

0: kaldı. Dağıttığım yerleri geri toplayayım bari.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Temel amca.
2: Sana bir hediyem var.
0: Aa, benim malzeme kutum.
1: Senin malzeme kutun mu var?
0: Evet. Asya kendine çanta yapınca ben de kendime yapmak istedim. O malzemeler vardı kutuda.
1: Yapabildin mi peki?
0: Hayır.
1: Neden yardım istemedin?
0: Bilmem.
1: Yardım etmek kadar yardım istemek de önemlidir Eymen. İşlerimiz daha kolay biter.
2: Açsana hediyeni.
1: Hadi.
0: Ha? Aa, çok güzel. Teşekkür ederim.
2: Önemli değil Eymen. Kendiminki güzel olunca sana da yapalım dedik. Sürpriz olsun diye söylemedik.
0: Allah razı olsun sizden.
1: Cümlemizden Eymen. Asya kendisi için istediğini senin için de istedi. Bizler de kendimiz için istediğimizi başkaları için de istemeliyiz. Değil mi?
2: Evet.

0: Mış mış piş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış.
0: Ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Sonunda Medine'ye ulaştığımıza inanamıyorum baba.
1: Ben de oğlum. Dünya gözüyle bir kere daha görmek nasip oldu elhamdülillah.
0: Kalbim Zemzem'in kanatları gibi pır pır çarpıyor. Bir an önce Efendimizin kabrini ziyaret etmek istiyorum.
1: Ben de çok heyecanlıyım canım oğlum. Hadi gidelim.

0: Ne okuyorsun baba?
1: Peygamberimize salavat getiriyorum oğlum. Sen de salavat getir. Bu peygamberimize vereceğimiz en güzel hediyedir.
0: Seve seve baba. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Allah'ım sen peygamberimizin şanını yücelt. Onu en yüce makama ulaştır.
1: Amin. Bak şu demir parmaklıkların arasında büyük bir delik olan kısım var ya. İşte orası peygamberimizin kabri şerifi.
0: Sağ ve solundakiler de en yakın arkadaşları Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer değil mi?
1: Evet canım. Esselatü ve selamü aleyke ya Resulallah.
0: Canım peygamberim, ben geldim Murat. Sana gelebilmek için babamla birlikte çok uzun yollar açtık. Şimdi ise senin yanında olduğum ve yaşadığın yerleri gördüğüm için çok mutluyum. Seni çok seviyorum.
1: Canım oğlum benim, ne de güzel severmiş peygamberini.
0: Peygamberimizi bir daha ziyaret etmek istiyorum baba. Onu ne kadar çok sevdiğimi tam anlatamadım.
1: Yine ziyarete gideriz oğlum. Hem yeni gelenler de ziyaret etmek ister. Onlara da fırsat verelim.
0: Haklısın. Keşke bir zaman makinesi olsaydı da geçmişe gidip peygamberimizi görebilseydik.
1: Bizler Efendimiz'i göremedik ama onun aydınlattığı insanlık yolundan yürüyoruz oğlum. Bunun için ne kadar şükretsek az.
0: Çok şükür.
1: Gel sana ne göstereceğim.
0: Ne?
1: Bu gördüğün kısma ravza denir. Peygamberimiz evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir buyurmuş. Burada namaz kılmak çok değerlidir.
0: Ben de kılayım o zaman.
1: Birlikte kılalım.
0: Zemzem. Zemzem termoslarını bulmuşsun. Susadın mı? Bardak da kalmamış. Neyse, avucumdan içersin artık. Of, of, elim dondu. Çabuk iç zemzem. Buz gibiymiş zemzem suyu.
2: Zemzeme bardakla su içirebilirsin.
0: Bardak yok ki.
2: Artık var.
0: İşte bu çok iyi oldu. Teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Kuşunun ismi çok güzelmiş.
0: Evet, hac yolculuğuna çıkarken tanıştık. O yüzden adını Zemzem koydum. Sahi senin ismin ne?
2: Enes.
0: Ben de Murat. Çok memnun oldum. Medine'de mi yaşıyorsun Enes?
2: Evet. Dedem yıllar önce peygamberimizin mescidine hizmet etmek için Medine'ye yerleşmiş.
0: Ne güzel.
2: Şimdi ise ailece mescidin temizlik ve düzeniyle ilgileniyoruz.
0: Tamam. Sen o yüzden bardakları getirdin.
2: Evet.
0: Enes, ben de peygamberimizin mescidine hizmet etmek istiyorum. Sana işlerinde yardım edebilir miyim?
2: Tabii edebilirsin. Sana göre bir iş var aklımda.
0: Harika. Hadi hemen yapalım. Görevimiz ne Enes?
2: Bugün Perşembe. Pazartesi ve Perşembe günü oruç tutanlar için mescitte sofra kurulur.
0: Ne kadar güzel.
2: Biz de sofraya hurma ve zemzem suları koyacağız.
0: O zaman su taşıma işi bende. Zemzem de görev istiyor anlaşılan.
2: Sana göre de iş var. Tasalanma Zemzem. Hurmaları taşıma görevi de senin olsun.
1: Oo maşallah. Peygamberimizin mescidi bereketle dolup taşıyor.
0: Baba bak arkadaşım Enes. Enesler ailece mescidin hizmetleriyle uğraşıyorlarmış.
1: Memnun oldum Enes. Ben de Abdullah.
2: Ben de memnun oldum Abdullah amca.
1: Bana göre de bir iş yok mu? Efendimizin misafirlerine ben de hizmet edeyim.
2: Sen yoğurtları dağıtır mısın Abdullah amca?
1: Büyük bir zevkle.

0: Yardımlarınız için teşekkür ederim. Oruçlular için çok güzel bir sofra kurduk.
1: Rica ederiz. Bizim için bir zevkti.
2: Enes'cim, az önce mescitte çalışırken aklıma Hazreti Enes geldi.
1: Hazreti Enes peygamberimizin küçük yardımcısıydı, değil mi?
0: Evet, ben Hazreti Enes'i çok severim. Onun anılarını defalarca okudum.
1: Bir tanesini anlatır mısın? Çok merak ettim.
0: Tabii.

0: Hazreti Enes küçük yaşta peygamberimize hizmet etmekle şereflenmiş bir çocuk sahabeymiş. Enes'in küçük bir kardeşi varmış. Adı Umeyr'miş. Umeyr'in de küçük bir kuşu varmış. Her yere onunla birlikte gidermiş. Peygamberimiz ne zaman Umeyr'i görse, "Umeyr ne yapıyor senin kuşun?" diye Umeyr'le sohbet edermiş. Günlerden bir gün peygamberimiz mescitte Umeyr'i göremez olmuş. Enes'e "Kardeşin nerede?" diye sormuş. Enes de Umeyr'in kuşunun öldüğünü ve bunun için çok üzgün olduğunu söylemiş.
1: "Enes kardeşini peygamberimizin yanına getirseymiş keşke. Peygamberimiz mutlaka onu teselli edermiş."
0: Evet, peygamberimiz de Umeyr'i teselli etmek istemiş ve Enes'le birlikte evlerine başsağlığı dilemek için gitmiş.
1: Aa, ne kadar kibar bir davranış. Sonra ne olmuş?
0: Umeyr evde üzgün üzgün oturuyormuş ki birden kapı çalmış. Umeyr karşısında peygamberimizi görünce çok şaşırmış. Peygamberimiz Umeyr ile sohbet edip onun acısını paylaşmış. Ona güzel sözler söyleyip oradan ayrılmış. Umeyr'in gülmeyen yüzü günler sonra tekrar gülmeye başlamış. Hazreti Enes'in bunun gibi birçok hatırası var. O peygamberimizin çoğu davranışına şahit olmuş. Efendimizin güzel ahlakını da herkese anlatıp öğretmiş.
1: Çok güzel bir anıymış. İçim sıcacık oldu.
2: Rahmet peygamberi, büyük küçük demeden herkesi sevgisiyle kuşatmış.
1: Hazreti Enes ne kadar şanslıymış. Bütün bunları görmüş. Neden hala bir zaman makinesi icat edilmedi ki? Ben o zamanları görmeyi çok istiyorum.
0: Zaman makinesi icat edilmediyse de seni o zamanlara götürecek bir yer gösterebilirim.
1: Lütfen göster.
2: Sanırım tahmin ettiğim yer.
0: Kesinlikle orası. İşte Medine Müzesi'ndeyiz.
1: Vay, harika bir yermiş.
2: Zaman makinesi kadar olmasa da peygamberimizin yaşadığı zamanlar için bize fikir verebilir.
0: Bu kısımda gördüğünüz peygamberimizin mescidinin ilk hali.
2: İlk Müslümanların maddi anlamda pek bir şeyi yokmuş. O zamanın imkanlarıyla ancak bu mescit yapılabilmiş.
1: Aa, hayran olmamak elde değil.
2: Üstelik onca zorluk ve yokluğa rağmen yaşadıkları zamana asr-ı saadet, yani mutluluk çağı adını vermişler.
1: Peygamberimizin dünyada olduğu zamanı yaşamak, bence de en mutlu çağ o zaman dilimi olmalı.
0: Kesinlikle. Bu makette mescidin biraz daha büyütülmüş halini görüyoruz. Gün geçtikçe İslamiyet'i kabul eden insanların sayısı artar ve mescidi büyütmek zorunda kalırlar.
1: Peki, şu üstü kapalı ince uzun dikdörtgen bölüm nedir?
2: Orası bir okul. Mescitte Ashab-ı Suffe diye adlandırılan kişilerin peygamberimizden ilim öğrendiği yer.
1: İlk kez mescitte bir okul olduğuna şahit oluyorum.
0: Burada mescidin Osmanlı zamanındaki halini görüyoruz.
1: Ravzanın ve şemsiyelerin olduğu kısımlar.
2: İlk halinden çok çok büyük.
0: Hazır olun, şimdi çok şaşıracaksınız.
1: Aa, bu kocaman.
0: Bu da mescidin şimdiki hali.
1: İlk haliyle arasında dağlar kadar fark var.
0: O zaman da yaşayanlar eminim bunu hayal edemezlerdi.
2: Buralar onu sevenlerle dolup taşıyor çok şükür.
1: Çok güzel bir geziydi. Teşekkürler Enes.
0: Rica ederim. Daha birlikte gezecek çok yerimiz var.
1: Medine'ye gelip peygamberimizi tanıdıkça onu daha fazla sevdiğimi hissettim.
0: Öyleyse bu kitabı okumalısın.
1: Aa, peygamberimizin hayatı.
0: Medine hatırası olarak kabul et.
1: Çok teşekkür ederim Enes. En güzel hediye. Peygamberimizi okuyup onun ahlakını kendime örnek almaya çalışacağım.
2: İnşallah oğlum.
0: Öyleyse hepimiz bildiğimiz bir hadisi söyleyip hayatımızda uygulamaya çalışalım.
2: Harika. Öyleyse açılışı ben yapayım. Peygamberimiz buyurmuş ki insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.
0: Çok güzel.
1: Bu senin için kolay baba. Zaten sen herkese yardım ediyorsun.
2: Tamam, Enes söylesin ben biraz düşüneyim.
0: Tamam, peygamberimiz buyurmuş ki temizlik imandandır.
1: Annemin en çok söylediği hadislerden biri. Ama bu hadisi uygulamak da senin için kolay.
0: Sıra sende. Bakalım senin bulduğun hadisi şerif hangisi?
1: Peygamberimiz buyurmuş ki, biriniz kardeşini seviyorsa ona sevdiğini söylesin. Hemen uyguluyorum. Sizi seviyorum.

0: Biz de seni seviyoruz.
1: Bu da senin için kolaydı. Sen zaten sevgi dolusun.
0: O zaman bir tane de ben söyleyeyim. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin.
2: Allahu ekber, Allahu ekber.
3: Hadi herkes namaza.
2: Allahu ekber.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.
3: Vücutta

0: Cemre!
1: Efendim anne!
0: Gel kızım, sofrayı kurmamıza yardım et.
1: Ben kendi soframı kurmaya yardım ediyorum anne.
0: Ama sensiz olmaz. Bunları en düzgün sen yerleştiriyorsun.
1: Hemen geliyorum. Neleri düzgün yerleştireceğim?
0: Al bakalım. Ellerin dert görmesin yavrucuğum.
2: Yazın bahçede yemek keyfi de bir başka. Ama şu getir götür işleri olmasa.
3: Bir asansör mü yapsak acaba dede?
2: Servis asansörü diyorsun.
3: Aynen öyle.
2: Yeni proje kokusu alınca hemen gözleri parladı Çelebi.
3: Parlamaz mı dede?
2: Benim de bu sofrayı görünce gözlerim parladı.
1: Kaşıklar parlak ya dede. Gözlerin ondan parlıyor.
2: Oo, bu canım sofrayı cimcime mi kurmuş?
1: Ben düzgün kurduğum için annem benden yardım istedi.
3: Ellerine sağlık Cemre.
1: Teşekkür ederim abicim. Sen de düzgün sofra kurabilirsin. Merak etme.
3: Nereye gidiyorsun?
1: Üç katlı pastamı almaya gidiyorum.
3: Pasta mı?
1: Mahsuscuktan pasta abi. Bloklardan yaptım.
3: Ah ya, birden nasıl da canım çekti.
1: Ama canın çekmesin abi. Blok pastamı yersen karnın ağrar. Ve dişlerin de ağrar.
3: Haklısın canımın içi.
2: Pasta nedir ki evlat? Sen Pakize'nin baklavasının kokusunu almadın herhalde.
3: Baklava mı?
2: Biliyorsun beni uykumdan davul zurna sesi bile uyandıramaz. Ancak iki şekilde uyanırım. Bir...
3: Ezan sesi.
2: Ay yaşa. Bir de...
3: Diğeri ne dede?
2: Fırından yeni çıkmış tereyağlı baklava kokusu.
3: İlahi dede.
1: Tepsiye bakma, önüne bak. Tepsiye bakma, önüne bak. Pastan geliyor yavrucuğum.
3: Eyvah. Zaten pastayı dilimlemeyecek miydin? İşte bak. Kendi dilimleri ayrıldı.
1: Bu dilimler hiç düzgün olmadı ama.
4: Aferin oğlum.
0: Hoş geldin bey.
4: Hoş bulduk hanım.
2: Hoş geldin Mahir oğlum.
4: Hoş bulduk babacığım. Cemre, bu pasta üç katlı değil miydi?
1: Evet.
4: Ama sen 5 yaşındasın.
1: Evet.
4: Pastanın 5 katlı olması gerekmiyor muydu?
1: Evet babacığım. Pastanın 5 katlı olması gerekiyordu.
4: O zaman bu pastanın lokma lokma olmasına üzülmüyoruz.
1: Evet, üzülmüyoruz.
4: Hemen yukarı çıkıp 5 katlı bir pasta yapıyoruz.
2: Aa! Mahir oğlum da pek mahir hakikaten. Nasıl da ikna etti Cimcibe'yi.
0: Cemre meşgul olduğuna göre sofrayı kurma işi size kaldı.
2: Asansör mü demiştik Çelebi?
3: Servis asansörü demiştik dede.
0: Biz ev hanımlarının servis asansörü işinizi görür.
2: Servis asansörü yolda. Ev hanımlarının pratik zekasını değme mühendislerinki de değişmem. Bir de ev baklavasını hiçbir baklavaya değişmem.
3: Ben yine de asansörleri çok merak ediyorum dede. Hele filmlerde gördüğümüz o eski asansörleri. Merdivenlerin ortasına kurulmuş olanlar hele de. Böyle devasa çarkları görünür. Dışarıdadır yani. Kocaman zincirler falan. Uf ya, keşke görebilsek.
2: Baklavamı yemeden şuradan şuraya gitmem.
0: Beş katlı pastamız da gelsin, sofraya geçeriz.
3: Ama ben ondan yemem, karnım ağrar ve de dişim.

0: Hiç bu kadar büyük bir süs havuzu görmemiştim.
1: Hakkın var evlat. Hidiv Kasrı 1907 yılında Mısır Hidivi Abbas İlmi Paşa tarafından yaptırılmıştır.
0: Hidiv ne demek dede?
1: Hidiv Osmanlı'da Mısır valilerine verilen bir ünvandır.
0: Çok değişik bir mimarisi var.
1: Dikkatin fevkalade evlat. Bu yapı Osmanlı'nın son zamanlarındaki Batı sanatı etkisini yansıtmaktadır. Nitekim İtalyan mimar Delfo Seminati'ye yaptırılmıştır. Son dönem Osmanlı mimarisinde de etkileri görünen Art Nouveau stilindedir.
0: Camlar ne güzel.
1: Sen nasıl içerideki vitrayları gör.
0: Vitray mı? Çok merak ettim. Vitray bunlara mı deniyor? Muhteşem.
1: Renkli camları birleştirerek yapılan süsleme sanatına vitray denir. Hidiv Kasrı'nın vitrayları pek meşhurdur. Ama bu yapı aslında çeşme ve havuzlarıyla ünlüdür.
0: Gerçekten çok güzelmiş.

0: Gelelim bu yapının alameti farikasına.
1: Alameti farika ne demek dede?
0: Hayır dedeci, unsur demek.
1: Yani Hidiv kasrını Hidiv kasrı yapan şey.
0: Hay yaşa, daha güzel ifade edemezdin. Peki nedir buranın alameti farikası?
1: Kule ve kuleye çıkan asansör.
0: Aynen öyle. Türkiye'de buharla çalışan ilk asansörlerden biri de bu asansördür evlat.
1: Vay.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Harika. Vay dedem. Muhteşem bir manzara bu.
0: Biz de bu manzaraya karşı bir hatıra fotoğrafı çekilmeyelim mi?
1: Çekilelim tabii. Bir de boğaz manzarası alalım. Allah! Oh, az kalsın gidiyordu dede.
0: Allah korusun.
1: Çok şükür Allah korudu dede. Yoksa Cemre'nin pastası gibi lokma lokma olurdu tabletimiz.
0: İlahi çocuk.
1: Hehehehe.

0: haç yolunda, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

Ve ne olmuş böyle? Sofram darmadağın olmuş. Çorbam da dökülmüş. Kesin Nadir yapmıştır. Diyeceğim ama ne fena şey ön yargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Yok Mahir, yok. Sen dersini aldın. Anlamadan, dinlemeden suçlamak yok. Belki ben içerideyken kuvvetli bir rüzgar esti de masamı yerle bir etti. Nadir kuşum da görünmüyor ortalıklarda.

Anlayıp dinledim ve haksız olmadığıma karar verdim. Ne söylemek istersin bu konuda Nadir Kuşum?

0: Az önce yaptığın bu haylazlık bana küçük bir çocukken başıma gelen bir olayı hatırlattı.
1: Hiç.
0: Ben de böyle bir haylazlık yapmıştım. Aynen senin gibi saklanıp yaptığım hatadan kaçmıştım. Ama sonra... Belki bunu bir masala dönüştürebiliriz. Hadi döndür kum saatimizi de başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Mahir isminde bir çocuk varmış. İki katlı güzel bir evde, dede ve babaannesiyle yaşarlarmış hep birlikte. Mahir hayranmış dedesine. Gölgesi gibiymiş dedesinin peşinde. Dedesi yürür, Mahir yürür. Dedesi odun kırar, Mahir odun kırar. Dedesi ne yaparsa Mahir de onu yapmaktaymış. Ama bir şey varmış ki dedesinin yaptıkları arasında Mahir en çok buna meraklıymış.
1: Tesbih, tesbih.
0: Evet nadir kuşum, tesbih. Mahir dedesi gibi tesbih yapmak istiyormuş. Ben de dede, ben de dedikçe Mahir... Daha değil kuzu, daha değil, diyormuş dedesi. Sivri aletler Mahir için tehlikeli olabilirmiş. Şimdilik sadece bağdan bahçeden tesbih malzemesi olabilecek bitki tohumları, ağaç parçaları toplarken dedesine yardım edebiliyormuş. Bu da güzelmiş ama baştan sona kendisinin yaptığı bir tesbihinin olması... En büyük hayaliymiş. Günlerden bir gün güneş parıl parıl parıldarken çocuklar saklambaçtan yakar topa, oyundan oyuna koşarken Mahir yine dedesinin yanındaymış. Dedesi yontmuş ahşap parçasını yuvarlacık yapmış. Ortasından ip geçirmek için bir delik açmış. Aa demiş Mahir, ne kadar da güzel oldu. Bir kere de ben yapsam ne olurdu? Dedesi camide, annesi bahçedeymiş. Tesbih yapmak için çok uygun bir vakitmiş. Mahir oturmuş dedesinin yerine. Almış aletleri eline.
2: Mahir amcanın tesbihini görünce herkesin hayran kalacağından eminmiş.
0: Kırç kırç yontmuş, tıkır tıkır kesmiş. Ama işler... Beklediği gibi gitmemiş. Alnından terler şıpırdasa da tek bir boncuğu bile olması gerektiği gibi yapamamış. Masada yamuk yumuk tesbih boncuklarından bir dağ varmış. Keşke sorun sadece hiç olan boncuklar olsaymış. Çocuk Mahir yere düşürdüğü boncuklara basıp kayar, masaya çarptığında dedesinin tüm tesbih malzemeleri, aletleri yerle bir olur. Gördün mü dostum olanları? E şimdi küçük Mahir ne yapmalı?
1: Kaç Mahir, kaç!
0: Mahir almış misketlerini eline, başlamış oynamaya kendi kendine. Camiden gelen dedesi darmadağın olan tezgahını görünce... Ne olmuş dersin Nadir? Evin tekir kedisinden bilmiş bu olanları. Kesin bu gri haylazın varmış bu işte bir parmağı. Böyle düşünmüş Mahir'in dedesi. Aklının ucundan bile geçmemiş Mahir'in yapmış olabileceği. Mahir ne yapsa, dürüst olup yaptıklarının sorumluluğunu mu alsa, ya suç evlerinin tekir kedisine kalırsa?
1: Tik tik.
0: Öyle şey olmazmış. Yapmış bir hata. Kaçmak Mahir'e yakışmazmış. Anlatmış dedesine olanları. Özür dilemiş. Yanlışmış çünkü yaptıkları.
1: Yaşasın! Yaşasın!
0: Anlaşılmış tekir kedinin bir suçu olmadığı. Mahir dersini almış. Büyükler izin vermediğinde bir bildikleri varmış. Zor da olsa... Her zaman dosdoğru olmalıymış.
2: bu masal da burada bitmiş. Mahir'le Nadir yeni bir sofra kurup yemek yemeliymiş. Değil mi Nadir kuşum?
1: Değil.

0: dışarı çıkacaksın galiba.
1: Evet, annemle teyzemlere gideceğiz. Annemin de dediği gibi, akrabalarımıza gidip gelmeliyiz. Birbirimizi arayıp sormalıyız.
0: Güzel. Peki, teyzemlere gittiğinde ne yapıyorsun?
1: Teyzemin çocukları Zeynep ve Ahmet'le oyun oynuyorum.
0: Birlikte hangi oyunu oynuyorsunuz?
1: Kutu kutu pense oynuyoruz. Bu oyunu üçümüz de çok seviyoruz. İstersen oyunun nasıl oynandığını sana da gösterebilirim.

0: gibi.
1: Oyuncular önce el ele tutuşurlar. Sonra da yuvarlak olurlar.
0: Halka şeklini alırlar yani.
1: Evet. İşte böyle dönerek şarkı söylemeye başlarız. Kutu kutu pense, elmamı yerse, arkadaşım Ahmet arkasını dönse.
0: Peki ismi söylenen oyuncu ne yapar?
1: Arkasını döndükten sonra yine el ele tutuşur ve oyunu böyle devam eder.
0: Bütün oyuncular arkasını döndükten sonra ne olur peki?
1: O zaman da şarkı şöyle söylenir. Kutu kutu pense, elmamı yerse, bütün oyuncular önüne dönse, işte bizim oyunumuz böyle.
0: Bu oyunu çok seviyorsun galiba.
1: Evet.
0: İstersen teyzenin çocuklarıyla Hasan Ali ve arkadaşlarının oynadıkları oyunu da oynayabilirsin.
1: Öyleyse annem gelene kadar bana bu oyunu anlatır mısın?
0: Hemen anlatmaya başlıyorum. Hasan Ali ve arkadaşları öğle namazını camide kıldıktan sonra mahalledeki boş arsaya, yani üzerine ev yapılmak için ayrılmış yere geldiler.
1: Neden?
0: Çünkü bu arsada oyun oynarlardı. Mahallede oyun oynayacakları başka bir yer yoktu. Hazır bir araya gelmişken de dombalis oyununu oynayacaklardı.
1: Ha, dombalis mi? Bu oyunun ismini de ilk defa duyuyorum.
0: Bu oyunun diğer ismi de dizili dokuz taştır. Genellikle çocuklar bu oyunu oynarken iki gruba, yani takıma ayrılırlar.
1: Hasan Ali ve arkadaşları da takım mı kurmuşlar?
0: Evet, oyuna hangi oyuncunun daha önce başlayacağını belirlemek için de küçük bir taş kullanmışlar.
1: Hı, taş mı? Bu nasıl yapmışlar ki?
0: Taşın bir tarafını ıslatıp diğer tarafını kuru bırakmışlar. Sonra da bu taşı sırayla havaya atmışlar. Taşın ıslak tarafını ilk getiren oyuncu...
1: Oyuna diğerlerinden daha önce başlamış. Taş yerine bunu da kullanabilirlerdi. Bak işte böyle. Kapan bu tarafını kim önce getirirse... Oyuna da ilk önce o başlar.
0: Evet, bu da olur.
1: Peki, hikayede oyuna önce kim başladı?
0: Taşın ıslak tarafını getiren ilk oyuncu Hasan Ali oldu. O yüzden oyunun başlangıcını da o yaptı.
1: Sonra ne oldu? Hadi anlatsana.
0: Hasan Ali ve arkadaşları oynayacakları alana küçük bir daire, yani yuvarlak bir çizgi çizdiler. Bu dairenin içinde 8 veya 10 tane taşı da üst üste dizdiler. Unutmadan söyleyeyim, bu oyunda taş yerine tuğla veya kiremit parçası da kullanılır. Sonra da dairenin 10 adım ilerisine başlama çizgisini çizdiler ve Hasan Ali eline topu alıp üst üste dizili taşlara doğru yuvarladı.
1: Hasan Ali taşların hepsini düşürdü mü?
0: Hayır, taşların ancak 3 tanesini düşürebildi. Sonra sıra diğer oyuncuya geçti. Böylelikle top bütün oyuncular tarafından sırayla atıldı. Oyunuysa en çok taşı düşüren bir çocuk kazandı.
1: Daha sonra ne oldu?
0: Hasan Ali ve arkadaşları taşları üst üste koyup yeniden oynamaya başladılar. Sonra da evlerine gittiler. Nasıl, oyunu beğendin mi?
1: Evet, hem de çok. Bir adım, iki adım, üç adım, dört adım, beş adım, altı adım, yedi adım, sekiz adım ve dokuz adım. Bu oyunu kendi odamla seninle oynamayı çok isterdim. Ama benim odamın genişliği tam 9 adım geliyor. Yani bu oyun için çok küçük.
0: İstersen bu oyunu bahçede de oynayabiliriz.
1: Ama annem ne der? Birazdan teyzemlere gideceğiz ya hani.
2: Annen bu oyunu hep birlikte oynayalım. Ondan sonra da teyzemlere gideriz der.
1: Canım annem.
2: Ama aynı zamanda canın annen fazla oyalanmak yok ama. Hemen oynayıp gidiyoruz da der.
1: Tamam anne.

0: zaman başlayacağız?
1: Birazdan kızım, az kaldı. Öyle değil mi babası?
2: Yaşasın! İlk atışı ben yapacağım.
0: Bir, iki. Rıfkı tam iki taş düşürebildi.
1: Bakalım baban ne yapacak?
0: Babam da bir, iki, üç, dört. Tam dört tane taş

pişirebildi. Annem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam 7 tane taş düşebildi. Şimdi de

0: Ha? Merak etme tilkiye. Kurye aklı tilkiye.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Selamünaleyküm. Arif baba? Ha? Hayırdır inşallah.
1: Aleyküm selam Bilge. Hoş geldin.
0: Dükkanın hali ne böyle Ali? Hayrola, neler oluyor?
1: Oyuncak kermesi düzenleniyormuş Bilge. Biz de düşündük ki elimizde fazla olan ya da sıkıldığımız oyuncakları başka oyuncaklarla takas edebiliriz.
0: Biz derken?
2: Ben de.

0: sizce de bu kadar fazla oyuncağınız olması tuhaf değil mi?
1: Biz de bu kermes meselesi ortaya çıkana kadar farkında değildik.
2: Kim bilir ne güzel yeni oyuncaklarla takas edeceğiz bu eskileri.
0: Arif baba gelmeden dükkanı boşaltın da gerisini siz bilirsiniz.

He? Hı? Galiba aşağıdan geliyor.

0: Yeni bulmaca hazır.
1: Şimdi anlaşıldı.
0: Bu soruları doğru kişilere sordukça aradığınız cevap gün yüzüne çıkacak.
2: Peki nasıl anlayacağız kime ne soracağımızı?
1: Antikalar esasen Antarktika'dan mı gelirler?
2: Antika dediğine göre Gazanfer amca mı?
1: Hadi hemen başlayalım.
3: Önce bütün oyuncaklarınızı dükkandan toplayıp sonra da ortalığı silip süpüreceğiz demek istediniz galiba.
1: Tabii, ben de tam onu söyleyecektim.

0: Burada değil galiba. Heh, işte orada. Gazanfer amca! Frene bas!
1: Allah!
0: Frene bas! Basamıyorum! Ne? Selamünaleyküm Gazanfer amca.
2: Aleykümselam oğlum. Ne oldu öyle?
0: Sana elimle de selam vereyim dedim de.
2: Olmadı mı?
0: Oldu mu?
2: Olmadı. Siz esasen niçin gelmiştiniz çocuklar?
0: Bir bulmacayla ilgili bazı sorular var da.
3: Seni ilgilendiren bir tanesini sormaya gelmiştik.
2: Sorun bakalım.
0: Antikalar esasen Antarktika'dan mı gelirler?
2: Hayır.
0: Peki biz en iyisi gidip diğer soruların da cevaplarını bulmaya çalışalım.

0: her zaman ağacın dibine mi düşer?
1: Hayır, her zaman değil.
0: Eski kitaplar ısınmak için odun olarak mı kullanılır?
2: Olur mu öyle şey çocuklar? Hayır.
0: Dünyadaki en bilge kuş baykuş mudur?
3: Gerçekten de bu soruyu sadece adım bilge diye bana mı soruyorsunuz? Hayır, değildir.
0: Her şeyin en güzeli ucuz olanı mıdır?
4: Hayır, hiç de değil.
0: Saatlerin yerini artık telefonlar mı aldı?
5: Sanırım hayır demek istedi. Pek bir cevap alamadık.
0: Anlamıyorum. Zaten nasıl herkesten aynı cevabı alabilirdik ki?
5: Aslında bir açıdan bakınca herkesten aynı cevabı aldık diyebiliriz.
0: Doğru diyorsun. Herkesten aynı cevabı aldık.
5: Yani aslında
0: aradığımız kelime hayır. Evet.
5: Hayır.
0: Nasıl yani hayır?
5: Yok yani evet hayır.
0: Evet. Hayır. Aradığımız cevap hayır. Değil mi?
5: Bence bu işi daha fazla karıştırmayalım da kermese gidelim artık. Allah şükürler olsun sonunda vardık.
0: Buradan alacağımız yeni oyuncakları düşündükçe içim içime sığmıyor. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol.
5: Hayrola, ne oldu?
0: Şu girişteki büyük kutunun üstünde ne yazıyor?
5: Yanlış görmemişiz.
0: Evet, hayır yazıyor.
5: Evet, hayır mı?
0: Dur Allah aşkına, yine başlamayalım.
6: Arif baba.
2: Hayırlı günler çocuklar. Bulmacayı çözdünüz galiba.
0: Hayırlı günler Arif baba. Evet çözdük. Aradığımız kelime hayırmış.
5: Peki neden olumsuzluk anlamında hayır kelimesini aradık?
2: Aslında olumsuzluk anlamında hayır kelimesini aramıyorsunuz da ondan. Sizin kafanızı karıştırmak için önce eş anlamlısını buldurmak istedim kelimenin.
5: Ha, yani hayırın başka bir anlamı da mı var?
2: Sizin anlamanızı istediğim hayır kelimesi çok pozitif bir kelimedir çocuklar. Yalnızca Allah rızası için yapılan her türlü maddi, manevi iyiliğe ve nimete hayır denir. Anladınız mı şimdi?
5: Bir örnek verirsen tam olarak oturacak kafamda.
2: Bu oyuncak benim çocukluğumdan kalan tek oyuncağım.
5: Aman!
2: Bir menfaatim olmadan, karşılık beklemeden bunu veriyorum. Yani?
0: Yani hayrına. Mesela bu oyuncakları başkalarıyla takas etmek yerine bu hayır kutusuna atabiliriz.
5: Ama niye?
0: Böylece durumu olmayan çocuklar da oyuncak sahibi olabilir.
5: Yalnız o kadar fazla oyuncak getirdik ki hepsini kutuya atmak spor gibi bir şey olacak.

0: Selamun aleyküm. Hey, selamun aleyküm dedim.
1: Ve aleyküm selam.
0: Oo, Emin Bey, demek selam verdiğimi duydun ha?
1: Yo, hiçbir şey duymadım.
0: Ama selamımı aldın.
1: Selam verdiğini tahmin ettim. Sen selamsız girmezsin içeri.
0: Eyvallah kardeşim.
1: Tekrar hoş geldin.
0: Hoş bulduk, hoş bulduk da.
1: Dahası ne?
0: Bu makinenin gürültüsünden sen bu radyoyu nasıl duyacaksın ki? Piline yazık.
1: Pilli değil o bay akıllı.
0: Neyli?
1: Vanilyalı.
0: Neyli derken neyle çalışıyor demek istedim.
1: Elektrikli. Fişi var.
0: Olsun, yine de israf.
1: Doğru diyorsun dostum. İşe öyle odaklanmışım ki onu bile fark etmedim.
0: Neler yapıyorsun bakalım?
1: Hemen gösterelim abime. Bu gördüğünüz sayın abim imamesi, durakları ve taneleri orijinal, %100 damla kehribardan yapılmış, püskülü ise 925 ayar gerçek gümüşten işlenmiş, emsali bulunmaz bir tesbihtir.
0: Çok iyi ya.
1: İyi de laf mı? Tam bir haftadır buna uğraştık Hakkı Baba'yla.
0: Elinize sağlık dostum. Bir dakika ya. Hem sen niye müşteri bekleyen kapalı çarşı esnafı gibi konuşuyorsun?
1: Belki bekliyorum.
0: Gerçi doğru. İnşallah değerinde satarsınız bu tesbihi.
1: Allah razı olsun. Gerçi zanaat işi gönül işidir ama yine de bir şekilde yapanın da emeğinin karşılığını alması lazım.
0: Tabii ki. Bence sen bu tesbihi değerinden çok pahalıya sat. Emsali olmadığı için illaki alan çıkar.
1: Hadi canım. Değeri neyse o. Fazla kâr edeceğim diye milleti kandırmak insana yakışır mı?
0: Doğru. Yakından bakabilir miyim?
1: Tabii ki. Al.
0: Dostum, bu tesbih bir harika.
1: Ne?
0: Bir şey diyeceğim ama kızarsın.
1: Yo, niye kızayım? Aşk olsun.
0: Bu tesbihi yarına kadar kullansam olur mu? Bak, kızdın işte.
1: Yok ya, kızma değil de Hakkı Baba'dan habersiz versem mi bilemedim.
0: Bir şey demez ya.
1: Aslında evet, demez herhalde.
0: Demez demez. Heya, çok teşekkür ederim.
1: Çılgın ya.
0: La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Of abla ya. Hocam?
2: Hayırdır Harun? Canavar görmüş gibisin.
0: Estağfurullah hocam. Hep ablam böyle alacaklı gibi girerdi de.
2: Belki benim de alacağım var senden.
0: Alacak mı?
2: Şaka ya. Öyle bir hal hatır sormak için geldim de kapıyı biraz sert açmış olabilirim. Hakkını helal et.
0: Helal olsun hocam. Ben de tesbih çekiyordum.
2: Demek tesbih çekiyordun.
0: Evet, işte bu tesbih.
2: Oo, gerçekten güzel tesbih bu. Damla kehribar. Püskülü de 925 ayar gümüş.
0: Hocam, tesbihten bu kadar iyi anladığınızı bilmiyordum.
2: Anlamıyorum ki. Hakkı Baba anlatmıştı. Demek bu tesbih o tesbih ha?
0: Evet hocam. Dün Emin'den bir günlüğüne emanet istedim kullanmak için.
2: Doldu mu peki bir gün?
0: Hayır ama bir an önce teslim etmek icap eder.
2: Biraz daha kalsın istemez miydin?
0: İsterdim ama insan verdiği sözü tutar.
2: Bravo. Senden beklenen hareketler bunlar. Çak! Hadi bakalım bana müsaade. Sen de tesbihatını tamamlar tamamlamaz çıkarsın sanırım.
0: Tamam hocam. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah.

0: da kim? Yani o da ne? Hey! Nesin sen? Kuş mu? Ayı mı ne? Abla ya, yine mi?
1: Evet yine. Seviyorum korkutmayı.
0: Aslında korkmadım da.
1: Tabii tabii. Hey! Kuş musun, ayı mısın? Hey! Yetişin komşular.
0: Kuş ya da ayı olmadığını anlamalıydım. Çünkü onlar bile senden daha tehlikesiz.
1: Onu bunu bırak da anlat bakalım. Ne yapıyorsun burada?
0: Hiç. Tesbihimle geziyoruz. Yani tesbihiyle. Yani Emin'in tesbihiyle. Daha doğrusu Emin ve Hakkı Baba'nın.
1: Ne diyorsun ya?
0: Emin'den emanet almıştım tesbihi. Şimdi götürmeye gidiyorum.
1: Hangi tesbih?
0: İşte bu tesbih. Ha! Dur karga dur!
1: Hayır!
0: Olamaz! Gitti tesbih!
1: Bak sen şu karganın yaptığına!
0: Ne yapacağım ben şimdi?
1: Kıymetli miydi?
0: Taneleri, imamesi ve durakları damla kehri bardan. Püskülüyse 925 ayar.
1: Tamam tamam anladık. Kıymetliymiş. Üzülme. Toplayıp tekrar ipe dizeriz.
0: Ha? Dizer miyiz?
1: Dizeriz.
0: Yaşa be. İşte oldu. Allah'tan zamanında yetiştim. Yine de anlatırım Emine neler olduğunu.

0: Nasıl olur? Buraya asmıştım. Emin ya da Hakkı Baba almış olmalı. Yanlarına gideyim bari. Allah senden razı olsun Emin.
1: Kızacaksın belki ama ipe öyle kötü dizilmişti ki benim ya da Hakkı Baba'nın işçiliği olamazdı. Ben de kontrol ettim.
0: Özür dilerim Emin. İstemeden oldu. Zaten sana da anlatacaktım.
1: Önemli değil Harun. İsteyerek olmamış sonuçta. Hepimizin başına gelebilir.
2: Karganın elimizdeki tesbihi almaya çalışırken tesbihin ipinin kırılması ve boncuklarının ormanlık alanda yerlere saçılması mı?
1: Evet, bu biraz fazla olmuş tabii.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam hocam.
3: Ben bir şey buldum ama ne işe yaradığından pek emin değilim. Ama Harun'da gördüğüm tesbihin renginde olduğuna göre onun bir parçası olsa gerek.
1: Nasıl ya? Ama tesbihi saydım. Her şey tamamdı.
3: Ben bilmem. Benim işim bulduğum şeyi teslim etmek. Benden bu kadar. Gerisi sizde. Size güveniyorum çocuklar. Ben namaza gecikiyorum.
1: Bu işte bir bit yeniği var çocuklar. Çünkü ben tam saydım.
0: Ne yapacağız? Ama ben hiç fark etmedim boncuklardan birinin eksik olduğunu.
1: Gidip tekrar bakacağız Harun. Her ne kadar dikkatli bir şekilde saydıysam da sonuçta insanım. Şaşırmış olabilirim.
2: Doğru. Hadi gidip bakalım.
0: Ama ben gelirken tesbihhaneye uğradım. Tesbih orada yoktu.
1: He? Yok muydu?
0: Yoktu. Ben senin aldığını düşündüm.
1: Almıştım. Ama tamir ettikten sonra tekrar asmıştım yerine.
2: Öyleyse gidip kontrol edelim.
0: Hadi.
1: Çocuklar, burada gerçekten garip şeyler oluyor.
2: Her şey normal mi diyorsun yani?
1: Evet, şu an tesbih tas tamam. Üstelik Harun yerinde olmadığını söyledi.
0: Yoktu, gözlerimle gördüm.
1: İnanıyorum Harun, senden sonra birisi alıp tekrar yerine koymuş olmalı.
0: Bu durak fazla mı yani?
1: Öyle görünüyor.
2: İyi de nasıl olur?
4: Şöyle olur Zehracığım. Bir ihtiyar gelip tesbihi kontrol eder. Bakar ki bir durak eksik. Oturup o durağı tekrardan yapıp eksiği tamamlar.
1: Hakkı Baba!
4: Evet, Harun'un eksik boncuğunu takarken sen de durağı takmayı unutmuşsun. Ben de onu tamamladım.
1: Aslında senin yaptığını tahmin ettim Hakkı Baba.
4: Öyle mi? Nereden anladın bakalım?
1: Bu kadar kısa zamanda bu ustalığı yapabilecek başka kim var Erzurum'da?
4: Estağfurullah. Yılların tecrübesi diyelim.
2: Kimse görmeden hemencik hallediverdin. Sen ne iyisin Hakkı Baba.
4: Tamam çocuklar, tamam. Evet çocuklar, heyecanlı bir günün ardından birer demli çayı hak ettik ama değil mi?
2: Sana dünyanın en demli çayları feda olsun Hakkı Baba.
0: Ya ben gazoz içsem olmaz mı?
1: Hangisi bir çay var? Ortamı.
0: Tamam ya, vazgeçtim ama tepki verdiniz.
3: Bu kadar çabuk kabul etmen garip Harun.
0: Ben de yavaş yavaş kendimi geliştiriyorum hocam.
4: Emin bana senin bu tesbihi çok beğendiğini söyledi Harun.
0: Evet Hakkı Baba, çok güzel.
4: Hediyeleşmek de sünnet olduğuna göre ben de bu tesbihi sana hediye ediyorum.
0: Ama bu çok kıymetli.
4: Senden daha kıymetli değil Harun.
0: Allah razı olsun Hakkı Baba.
4: Amin. Cümlemizle.
0: Hayır Karga Efendi, bu sefer olmaz.

0: Diyanette, Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.
1: Nerede bu fikri? Kendi etrafımda bir tur döndüm, yine yok ortada. Bak şimdi 5'e kadar sayacağım, açacağım gözlerimi gelecek. 1, 2, 3, 4, 5. Bak şimdi bu karga 5 kere ötünce gelecek fikri. 1 gak, 2 gak, 3 gak, 4 gak. Hay Allah, bunun da susacağı tuttu. Ötsene be karga. 5 gak. İşte 5 gak, 5 etti bak. Lay lay lay lay lay lay. İyi de ortada fikri yok. Ben niye sevindim ki gakların 5 etmesine? Yahu nerelerdesin Fikri, niye geciktin?
2: Hayırlı günler Zikri.
1: Oh be, sonunda. Sana da hayırlı günler. Neredesin yahu?
2: Özür dilerim. Beni beklediğini bilmiyordum. O yüzden sadaka dağıta dağıta geldim.
1: Sadaka mı dağıttın?
2: Evet.
1: Ne sadakası Fikri? Benim bilmediğim bir servetin mi var senin?
2: Sadaka dağıtmak için illa servet sahibi olmam gerekmez ki Zikri.
1: Ama elinde bir şey olmazsa neyi dağıtacaksın?
2: Güler yüzümü dağıtırım. Tatlı dinle konuşur, sevgimi dağıtırım.
1: Bunlar sadaka mıdır?
2: Allah rızası için yapılan her güzel iş sadakadır. Yaşlı kuşu ziyaret edip bir ihtiyacı olup olmadığını sormak. Selamlaşmak. Suya hasret bir çiçeği sulamak.
1: Ya bu kadar kolay demek ha?
2: Elbette ya. Bazen tatlı dil, bazen güler yüz, bazen hak yolunda bir öğüt, bazen selamlaşma. Güler yüzünü paylaş, sevgiyle kucaklaş. Çiçeklere su ver hep, herkesle ol arkadaş. Sadaka olur bunlar, ömrüne huzur katar. Neyin var ki deme hiç, koskocaman sevgin var.
1: O halde oyalama beni Fikri.
2: Dur yahu, nereye?
1: Duramam, çok işim var.
2: Nereden çıktı birdenbire?
1: Sen hatırlattın, komşum Serçe Serkan yuvasını onarıyordu, ona yardım edeceğim. Sonra muhabbet kuşu minik Bekir ödevine yardım etmemi istemişti. Sonra ederim demiştim, gideyim ona yardım edeyim. Mahmut amcalar apar topar köye gittiler. Balkonlarındaki çiçekleri susuz kaldı, onları sulayayım. Kısacası işim çok Fikri, tutma beni.
2: Zikri, deli dolu arkadaşım benim. Ya hiçbir şey yapmıyorsun ya da her şeyi birden yapmaya kalkıyorsun.
0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.

0: Tatat!
1: İncilerim, bugün acaba bu nedir oyunu için gezintiye çıktık.
2: Acaba bu nedir?
1: Yosun, ama bu oyun daha farklı. Gerçekten bilmediğimiz şeyler hakkında incim.
3: Bu nedir? Mercan kayaları zaten biliyoruz. Peki bu? Güzel bir inci.
4: Biz denizin içinde ne varsa biliyoruz zaten. Mesela...
3: Bu bir... sopa!
2: Ve bir de kafa.
4: Affedersin dostum.
3: Bu sıradan bir sopa değil.
0: Bu nedir?
1: İşte gerçekten sizi meraklandıran bir şeyler bulduk sonunda. Bakalım bu nedir? Bu bir oyuncak. Tahta at oyuncağı.
2: Ama bu şekil deniz atlarına benzemiyor.

0: Benzemiyor, evet. Çünkü bu yeryüzünde yaşayan atlara benziyor.
1: Ooo! Deniz atları bana bundan hiç bahsetmedi. Demek yeryüzünde de yaşayabiliyorlar. Bu inanılmaz!
0: Hayır İncim. Yeryüzünde yaşayan atlar deniz atlarından farklı.
2: Şimdi çok merak ettik.
0: O zaman Hara'ya gidiyoruz.
3: Bir sürü soru işareti.
4: Öğretmenim, Hara neresi?
0: Hadi gidip öğrenelim en iyisi. İşte incilerim Hara. Atların bazıları çiftliklerde, haralarda yaşar.
1: Oo, yeryüzündeki atlar şunlar olmalı.
3: Saçları var, ne güzel.
0: Yeleleri var incilerim.
1: 1, 2, 3, 4.
5: 4 tane ayakları var.
3: Bunlar da ormanda koşuyor. Haralarda yaşamıyorlar galiba.
0: Onlar yılkı atları. Yılkı atları doğada yaşar.
1: Hani yatak? Nerede yatıyor atlar?
6: Çünkü atlar ayakta uyuyor. Yavru balık dostum.
2: Yengeç!
0: Geçmiş olsun yengeç. Ne oldu sana? İyi misin?
6: Ben deniz atları için seyis olarak işe başladım.
3: Seyis de nedir?
6: Atlara bakan kişiye seyis denir. Denizde atlar olmasa da deniz atları var. Ben de onlara bakıyorum. Sonra ata binmek istedim. Aslında çok güzel gidiyorduk. İşte öyle. Kaskımı takmadan tıkı tık tıkı tık derken kaza geçirdim.
0: Çok geçmiş olsun yengeç.
6: Allah'tan kabuğum sert ve dayanıklı. Böylece kazayı hafif atlattım.
1: Oh, çok şükür. Çok şükür.
2: Öğretmenim, biz de ata binelim.
6: Bu mümkün değil yavru balıklar.
3: Ama neden?
6: Çünkü deniz atları sağlık kontrolü için veterinere gitti.
1: Bir dakika, bir dakika. Düşünüyorum, düşünüyorum. Parlak fikir geldi.
5: Ha, hadi söylesene.
1: Evet, evet. Harika bir fikir bu.
2: Söylesene.
1: Demin bulduğumuz oyuncak gibi. Neden kendi oyuncak atımızı yapmıyoruz ki?
0: Gerçekten çok parlak bir fikir. Aferin Kıpır.
1: Harada yaşıyorum.

0: durun durun arkadaşlar. Ata binmeden önce kasklarınızı takın.
1: Gökten 3 elma düşmüş.
2: Bu şekilleri tanıyorum. Daire. Gözlerime bakın. Kocaman oldu. Ve üçgen. Tıpkı şapka gibi.
3: Evet incilerim. Bunlar geometrik şekiller. Üçgen, kare, daire ve dikdörtgen. Şimdi bunlarla nesneler oluşturup hikaye oluşturacağız.
4: Ben ilk nesneyi buldum.
5: Bir araba!
3: Harika. Geometrik şekilleri kullanarak araba yaptın güçlü. Kare, dikdörtgen ve daireler.
4: Hikayeme başlıyorum o zaman. Ben büyümüşüm, arabam varmış, evimden çıkmışım. Bugün bir arkadaşımı ziyaret edeceğim için çok mutluymuşum. Ona hediye almışım. Hem de kucak dolusu.

0: Biraz zor taşıyorum kutuları. Onları arabaya koymuşum ve yola çıkmışım. Şimdi sıra bende. Üçgen, kare ve küçük kareler. Aha, bir de kapı, kapı.
1: Anladım. Sen ev yapmaya çalışıyorsun. İşte kapı.
0: Evimin bahçesini temizlemişim. Çünkü bugün misafirim gelecek. Evimin rengi sarı. Tıpkı benim gibi. Ona elmalı kurabiye yapmak istiyorum. Ama dolabı bir açıyorum ki elma kalmamış. Aklıma bir fikir geliyor.
2: İşte ben de bir ağaç yaptım. Daire dikdörtgenden bir gövde ve küçük elmalar da küçük daireler. Benim bahçemde elma ağacı var. Aa, nasıl da olgunlaşmışlar. Onları toplamam gerek ama çok yukarıdalar. Acaba ne yapsam ki?
3: İşte ben de farklı boylardaki dikdörtgenlerle bir şey yaptım.
2: Harika bir merdiven.
3: Sütlaç bir türlü ağaca yetişemiyormuş. Ben de onu görmüşüm. Ve hemen merdiveni almışım. Ağaca dayamışız. Ve elmaları toplamışız. O sırada Puf gelmiş. Ve biraz elma istemiş. Tabii Sütlaç Puf'a bir sepet elma vermiş. Puf da elmalı kurabiyelerini pişirmiş. Hepimizi davet etmiş.
2: Dairelerde top top dondurmalar.
1: Evet. Ve hikaye şöyle tamamlanmış. Güçlü arabasıyla Puf'un evinin bahçesine gelmiş. Puf kocaman bir sofra hazırlamış. Sonra Kıpır ve Sütlaç da gelmiş. Ama bir tane sandalye boş kalmış. O benim sandalyemmiş. Ben de sonunda Puf'un evinin bahçesine gelmişim. Tabii yüzgeçimde bir kutu varmış. Kutuyu masanın üstüne koymuşum. Arkadaşlarım merakla bakmış. Kutuyu bir de açmışım ki... Silah silah dondurma! Herkes çok sevinmiş.
4: Ve hikaye burada bitmiş.
5: Harikaydı incilerim. Hem geometrik şekillerden neler yapabileceğimizi öğrendik, hem de şekillere bağlı kalarak bir hikaye oluşturduk.
3: Elmalı kurabiyeler nerede?
0: O hikayede kaldı dostum.
6: Hikayenin sonunda gökten 3 elma düşmüş. Biri yavru balıklara, biri öğretmenimize ve biri de siz çocuklara.

0: Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ayla Bera.
1: Dişim ağlıyor. Tepelerin, ağaçların, çiçeklerin üzerine güneş doğmuş, cıvıl cıvıl bir gün başlamıştı. Kelebekler rengarenk çiçeklerin üzerinde uçuşuyor, tavşanlar havuçlarını yiyordu. Çocuklar bahçelere çıkmış, oyunlar oynuyordu. Ayla ve Bera, babaannesiyle dedesinin evine gelmişti. Burayı öyle çok seviyorlardı ki. Ağaçlar, tarlalar, bahçeler, hayvanlar. Her şey çok ama çok güzeldi. Babaannesi bahçelerinde marullar, maydanozlar ve havuçlar yetiştiriyordu. Yeni topladığı havuçlardan ikisini çeşmede güzelce yıkadı. Hemen torunlarına uzattı. İki küçük kardeş dalından yeni kopmuş meyve ve sebze yemeyi çok severdi. İştahla havuçlarını alıp babaannelerine teşekkür ettiler. Babaanne keçiye de taze yeşillikler vermişti. Çocuklar da keçi de çok mutlulardı. Havuç gerçekten çok lezzetliydi. Ayla hemen kocaman açtığı gözlerini kardeşine gösterdi.
2: Bak Bera, şimdi gözlerim daha da iyi görüyor,
1: dedi Ayla. Havuç gerçekten çok faydalı bir sebzeydi. Göz sağlığına iyi gelirdi. Hastalıklara karşı direnci de arttırırdı. Dişlerin temizlenmesine de yardımcı olurdu. Bera havucunu aldı.

0: afiyetle yerken bir anda ah diye feryat etti. Ayla hemen telaşlandı. Kardeşinin nesi vardı? Bera ağzını gösterdi. Dişim ağrıyor. Ayla hemen annelerine gidip haber vermek istedi. Bera'yı doktora götürmek gerekebilirdi. Bera heyecanla gerek yok diye araya girdi. Geçmişti dişinin ağrısı. Hem daha beraber tahterevalli yapacaklardı. Öyle ya, bugün dedeleriyle birlikte bahçeye bir tahterevalli yapıp sallanacaklardı. Havuçlarını bitirdikten sonra hemen dedelerinin yanına koştular. Dedeleri çalışmaya çoktan başlamıştı. Tahterevalli için uzun bir tahta hazırlamıştı. Pürüzsüz olsun diye tahtayı zımparalıyordu. Ayla ve Bera tahtayı iyice incelediler. Oturmak için özel bir köşeye ve tutunmak için de demirlere ihtiyaçları vardı. Ama demirleri yoktu. İşte tahterevalli için demirler. Dede hemen demirleri aldı ve tahtaya monte etti. Artık çocuklar sallanırken demirlere tutunabilecekti. Şimdi de tahtanın sallanabilmesi için yüksek, sağlam ve düzgün bir taşa ihtiyaçları vardı. İşte sağlam bir taş. Dede tahtayı taşın üzerine güzelce yerleştirdi. Sonunda tahterevalli hazırdı. Ayla ve Bera öyle mutlu olmuştu ki neşeyle dedelerine sarılıp teşekkür ettiler. Sonra tahterevalliye oturup sallanmaya başladılar. Bir yukarı, bir aşağı. Çok ama çok eğleniyorlardı. Bera bir anda "Ah!" diye feryat ederek sallanmayı durdurdu. Dikkatlice indiler tahterevalliden.
1: "Neyin var Bera?"
0: diye merakla sordu Ayla. Bera sallandıkça dişi ağrıyordu. Ayla hemen annelerine gitmek istedi. Ama Bera yine karşı çıktı. Ağrısı şimdi geçmişti. Ama artık canı pek sallanmak istemiyordu. Ayla bunun üzerine seksek oynamayı teklif etti. Ama bir tebeşire ihtiyaçları vardı. İşte bir tebeşir. Ayla neşeyle seksek oyunu için kutuları çizdi. Taş atıp oynamaya başladılar. Sıra Bera'ya gelmişti. Bera taşını attı ve zıpladı. Ama her zıplayışında "Ah!" deyip dişini tutuyordu. Bera sonunda oynamayı bıraktı. Hoplamalı zıplamalı oyunlar oynamak dişini ağrıtıyordu. Ayla bunun üzerine elma toplamayı teklif etti. Hemen sepetlerini alıp elma ağacının altına koştular. Olgunlaşmış elmaları bir bir toplayıp sepetlerine attılar. Sonunda sepetleri dolmuştu. Elmalar öyle güzel görünüyorlardı ki birer tane yıkayıp yemek istediler. Neşeyle çeşmeye koştular. Güzelce yıkadıkları elmaları afiyetle yemeye başladılar. Ama o da ne? Bera'nın dişi yine çok ağrımıştı. Hem de öyle çok ağrımıştı ki Bera kocaman bir "Ah!" etmişti. Bu kadar çok mu ağrıyordu dişi?
1: "Dişim ağrımıyor, resmen ağlıyor!"
0: diye acıyla seslendi Bera. Artık gerçekten annelerine gitmeleri gerekiyordu. Hemen eve koştular. Bera acıyla dişini annesine gösterdi. Zaten iki küçük kardeşin de dişlerini doktora gösterme zamanları gelmişti. Anne hemen babalarına haber verdi. Ve tüm aile doktora gitmek için yola çıktı. Ayla ve Bera diş doktoru için güzel bir

İyi ki gitmişlerdi diş hekimine. Hem Ayla hem Bera muayene olmuştu. Diş hekimi öyle nazik, öyle tatlıydı ki onu çok sevmişlerdi. Bera'nın dişi sonunda iyileşmişti. Artık hiç ama hiç ağrımıyordu. Neşeyle babaannelerinin evine geri dönmüşlerdi. Dede ve babaanne çocukları çok merak etmişti. Babaanne ve dede torunlarının iyi olmasına çok sevinmişlerdi. İkisine birden sevgiyle sarıldılar. Bera sonunda elmasını afiyetle yiyebilecek, oyunlarda çekinmeden hoplayıp zıplayabilecekti. Ah Bera, doktora gidip dişlerini göstermenin bu kadar kolay bir şey olduğunu bilseydi hemen giderdi. Şükür ki geç olmadan bunu öğrenmişti. Bir daha bir yeri ağrırsa hemen koşarak annesine, babasına ve büyüklerine söyleyecekti. Diş hekiminden dönen iki küçük kardeş bahçelerinde oyun oynamanın keyfini çıkarmıştı. Tahterevalli'de doyasıya sallanmış, meyveler, sebzeler toplamış, keçiyle zıplamışlardı. Nihayet güneş tepelerin arkasına saklanmış ve evlere dönme vakti gelmişti. Ayla ve Bera yemeklerini yemiş, dişlerini fırçalamıştı. Yıldızlar gökyüzünü sarınca nihayet uyku saati gelmişti. Ayla ve Bera ne çok şey yaşamıştı bugün. Babaannelerinin bahçesinde yetişen sebzeleri, meyveleri yemişlerdi. Dedeleriyle tahterevalli bile yapmışlardı. Bera dişinden rahatsızlanınca doktora bile gitmişlerdi. Şükürler olsun ki sonunda Bera iyileşmişti. İki küçük kardeş babaannelerinin evine geri dönmüştü. Bahçenin ve oyunların keyfini çıkarmıştı. Bu güzel günü bir şiirle süslemeye karar verdiler. Önce oynadık bahçede, keçi de hep peşimizde. Tahterevalli yaptık dedemizle, sallandık kardeşimle neşeyle. Ah nereden geldi bu ağrı bilmem ki. Bera'nın dişi resmen ağladı. Diş hekimiydi sadece çaresi. Doktora gittik geldik mi, tüm dertlerimiz bitti gitti. Tüm dertlerin derman bulduğu, çocukların sağlıkla oyunlar oynadığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular, uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Aman! Puf. Of! Bugün de kendimizi koşar bulduk elhamdülillah. Hayır, bir kere de inişe kaç be keçi. Hep çıkış, hep yokuş. Ay, aman! Puf! Keçi! Dursana be! He? Bu ne ya? Ya bu duvar daha önce yoktu, ya da ben buraların yabancısıyım. Buraların yabancısı olmadığıma göre, demek ki bu duvar yeni yapıldı. Allah Allah! Duvar yeni de değil. Demek ki geriye tek seçenek kaldı. Ben, buraların yabancısı
1: olmamama
0: rağmen ve eski bir duvarın önünden defalarca geçmiş
1: olmama
0: rağmen burada durduğunu fark etmeyen dikkatsiz bir adamım.
2: Be!
0: Gördün mü keçi? Daha önce hiç görmediğim bir duvar.
2: Be!
0: Kusura bakma keçi. Artık senden daha önemli bir işim var. O da bu duvarın arkasında ne olduğunu merak etmek. Artık istediğin yere gidebilirsin. Kovalamayacağım seni.
2: Be!
0: Aynen öyle sevgili dostum. İnişe kaçsan da kovalamayacağım.
2: Be!
0: Hadi hadi. Oyalama beni. Beni sorularımla, sorunlarımla ve sorgularımla baş başa bırak. Allah Allah. Acaba bu duvarın arkasında ne var? Acaba bu duvar neden bu kadar yüksek? Acaba bu duvarın arkasında görmenin bir yolu var mı? Allah'ım, bu sorular beni çıldırtacak.
3: Hay hak!
0: Gelirsem kafana vururum, tak tak.
3: Bu ne sinir gözüm?
0: Kaç defa söyleyeceğim? Bir kere de selam ver ya.
3: Haklısın gözüm. Esselamın aleyküm.
0: Heh.

0: selam. Şimdi de bakalım ne yaparsın?
1: Bir gizem zihnimi yedi bitirdi. Onu çözmeye çalışırım Hacivat.
0: Hayırdır inşallah. Ne gizemi?
1: Kardeşim, sen daha önce bu duvarı gördün mü?
0: Evet.
1: Evet mi?
0: Evet, ne olmuş? Gizem bunun neresinde?
1: Peki, bu duvarın arkasında ne var?
0: Şimdi iş gizemli bir hal almaya başladı.
1: Ya, şimdi söyle bakalım. Güya pek akıllı Hacivat Efendi. Biz bu duvarın ardına nasıl bakacağız?
0: Elini şuraya koy bakalım Karagöz. Yüksekmiş yahu. Ne yapsak? Hadi ama Karagöz.
1: Ne hadisi? Yetişmiyor boyum işte.
0: Ne yapacağız?
1: Bir de sen mi çıkıp denesen?
0: Hay hay efendim. Zaten benim boyum 3 metre var. Rahat rahat yetişirim.
1: Dalga geçme Hacivat. Benden bu kadar. İniyorum aşağı.
0: Keşke bu kadar hızlı inmeseydin Karagöz'üm.
1: Ay. Oo. Ay.
0: Neyse, üzülme. Aklımda bir fikir var. Yetişti mi?
1: Hayır. Ama çok az kaldı.
0: Hadi ya. Ne yapacağız?
1: Beygir'e söyle titremesin.
0: Beygir, titreme.
1: Ne dedi?
0: Sen de titremeyecek misin?
1: Ya inelim artık.
0: İnelim. Ben demedim mi sana bu kadar hızlı inme diye?
1: Anladık Hacivat, anladık. Senin fikrinden de bir cacık olmayacak.
0: Aslında çok az bir mesafe kalmıştı.
1: Yani?
0: Çok az daha yükselsek yeterdi.
1: Yani?
0: Biri daha olsaydı keşke.
1: Yani?
0: Yahu anlamayacak ne var? Senin keçi de olsaydı...
1: Tabii ya. Keçi de olsa yetişiriz duvara. Harika fikir. Gerçekten çok akıllıyım ben. Keçi!
0: Allah'ım bana sabır ver. Karagöz! Keçi!
1: Keçi! Neredesin?
0: Çık artık, bir şey yapmayacağız.
1: Sadece duvarın arkasını görmek için üstüne çık... Yani... Üstüne çıkılacak bir merdiven bulur bulmaz... Bulur bulmaz... Ne yapacağız?
0: Ne bileyim ben, at bir şeyler.
1: Ya nerede olduğunu bilmiyorum ki. Ne atayım? Hem kafasına falan denk gelirse ya.
0: Öyle değil be, uydur bir şeyler yani.
1: İyi de ben uyduramam. Müslümana yakışmaz.
0: Doğru dersin Karagöz'üm. O zaman yapacak bir şey yok. Söyle direkt.
1: Duvarı görmek için senin üstüne çıkacağız. Hem de ikimiz birden.
0: Aferin Karagöz.
1: Ne var? Doğruyu söyle dedin ya.
0: Yahu ikimizi ne karıştırıyorsun?
1: Tuzsuz Deli Bekir'le mi çıkacağım deseydim? Ne deseydim?
0: Hiçbir şey Karagöz. Hiçbir şey.
1: Of. Ne bileyim ben.
0: Artık keçiyi istesek de bulamayız.
1: Ne yapacağız?
0: Buldum. Merdiven yapacağız.
1: Vardı ya merdivenimiz. Çıktık yetişemedik.
0: Neden yetişemedik?
1: Neden yetişemedik?
0: Sen söyle.
1: Boyun kısa olduğu için mi?
0: Hayır.
1: O zaman kolum kısa olduğu için.
0: O da değil.
1: O zaman.
0: O zaman.
1: Demek ki neymiş?
0: Neymiş?
1: Ayağım kısaymış.
0: Evet Karagöz'üm. Ayağın kısaymış. Saçmalama yahu. Merdiven kısa, merdiven.
1: Tabii ya. Ne yapacağız o zaman?
0: Daha büyük bir merdiven yapacağız.
1: Yok ya.

0: daha yüksekten düşeyim diye mi?
1: Yok arkadaş, ben bu işte yokum.
2: Tamam, ben çıkarım merdiveni.
1: Yemez, ikna edersin sen beni.
2: Aman gözüm, sensiz olmaz.
1: Yok, hiç boşuna ikna etmeye çalışma Civan. Bu sefer kararım kesin.
2: İyi de odunu en iyi kim keser?
1: Ben tabii. Ama uğraşma, gaza gelmem ben.
2: Peki, çiviyi en iyi kim çakar?
1: Ben tabii ki.
2: En iyi merdiveni kim yapar bu mahallede? Hatta bu şehirde. Hatta bu ülkede. Hatta dünyada. Ve hatta...
1: Hadi Acıvat, oyalanma. Odun bulacağız daha.
2: Demek bir de gaza gelse... Daha bitmedi mi Karagözüm?
1: Bitmedi Acıvat. Bitmiyor. Bitecek gibi de durmuyor.
2: Nasıl ya?
1: İnsan bir yardım eder ya.
2: Aşk olsun Karagöz. Sen ağacı kestikten sonra... Ağaç tam düşerken düşüyor diye kim bağırdı?
1: Sen.
2: Ha? Peki sen ağacı odunlarına ayırırken Çelebi gelip selam verdi de sen gürültüden duymadın. O selamı kim aldı?
1: Sen.
2: Çivinin birini kaybettin de bana sordun ya hani. Sen sorunca kim bilmiyorum dedi.
1: Sen.
2: Utanmadan yardım etmedin diyorsun. İyilik bilmezsin sen.
1: Neredeyse senden az iş yaptım diye özür dileteceksin bana.
2: Orasını da sen düşün artık. Ne oldu? Neden kalktın? Bitti mi?
1: Bitti elhamdülillah.
2: Elhamdülillah. Haydi duvarın yanına götür de çıkayım üstüne.
1: Yeter ya. Yorgunluktan merdiveni taşıyacak halim mi kaldı?
2: Yok artık. Hem merdivenin üzerine ben çıkacağım, hem de taşıyacağım.
1: Taşıyacaksın tabii.
2: Sende hiç vicdan kalmamış.
1: Boşa uğraşma. Bu sefer gaza gelmem. Yemezler Hacı Cavcav. Sen taşıyacaksın.
2: Hadi gözüm hadi. Yolumuz daha uzun.
1: O zaman gel taşı Acıvat.
3: Selamun aleyküm ağalar.
2: Aleyküm selam.
3: Hayırdır? Nereye böyle?
1: Deli efendi. Yani tuzsuz efendi. İki sokak ötede çok yüksek bir duvar var.
3: Bizim sokaktan bahsediyorsun sen.
2: Ne kadar uğraştıysak da bir türlü çıkamadık. Ben de bir merdiven yaptım. Yani yaptık. Yani Karagöz'e tarif ettim, o yaptı. Tamam Karagöz, tamam. Sen yaptın.
3: İyi de neden çıkmak istersiniz duvara?
2: Arkasında ne var merak ettik.
3: Yardım lazım mı peki?
2: Hayır.
3: Evet mi, hayır mı?
2: Hayır.
1: Kızdırma beni Acıvat. Elini işe sürdüğün yok. Yardım istemezsin tabii.
2: Nasıl işe sürmedim ya? Sen ağacı keserken düşüyor diye kim bağırdı? Amanın! Gördün mü Karagöz? Seni kızdırmasam buraya bu kadar çabuk gelemezdik. Neyse. Yardım ettim işte.
1: Acıvat, kızdırma beni.
2: Neyse Karagöz. Koy hadi merdiveni de çık. Yani çıkayım. Aman Karagöz, sıkı tut merdiveni.
1: Tuttum.
2: O zaman neden titriyor bu merdiven?
1: Merdiven değil, sen titriyorsun. Uzatma da söyle. Ne var duvarın arkasında?
2: Bakıyorum. Burada bir ev var.
1: Kimin evi? Ney? Yahu ney?
2: Sahibi koşarak geliyor.
1: Kimmiş ki?

0: Bu da ne böyle? O da ne? Bu adam da kim böyle?
1: Sevgili yumurcalılar, ben Gani. Gani Zengin. En büyük probleminizi çözmeye geldim.
2: Ne iyi ettiniz. Benim en büyük problemim sırt ağrısı. Çözerseniz büyük sevaba girersiniz.
3: He? Sırt ağrısı mı?
1: Tüm köyün en büyük problemi yani.
0: Değirmen mi?
1: Hayır, daha büyük.
0: Köye otoyol?
1: Daha büyük.
4: Hadi canım. Havaalanı mı yoksa?
1: Arkadaşlar, en büyük probleminiz. Deve kuşlarınız. Sizin bir deve kuşu antrenörüne ihtiyacınız var. Baksanıza şu hayvanlara, uçamıyorlar bile.
0: Deve kuşları zaten uçamaz ki.
3: Hadi ya. Demek son takımdan o yüzden kovdular. Kuşları uçurmak için zorlamayacaktım.
1: Tabii ki uçamazlar. Ama rüzgar gibi koşabilirler. Maçlarda daha iyi oynayabilirler.
0: Bilemedik şimdi.
1: Bakın, beni kabul ederseniz pişman olmazsınız. Deve kuşlarınızla tek tek ilgilenirim. Onları eğitirim. Hatta tavuklarınızı da eğitirim. Bak şunlara. Miskin miskin yatıyorlar. Daha atik olmalarını, daha çok yumurta vermelerini istemez misiniz?
4: İsteriz tabii.
1: O zaman doğru adrestesiniz. Ben kanatlı ve uçamayan kuşlar uzmanıyım. İşte bunun gibi.
2: Ama bizim paramız yok. Ödemeyi nasıl yapacağız?
1: Ne olacak canım? Altın verirsiniz.
0: Altınımız yok.
1: Gümüş?
0: Gümüş de yok.
1: Ne var o zaman?
0: Yumurta.

0: Anlaştık.
1: Çekilsene kenara. Benim elimden hiçbir yumurta kaçamaz.
2: Toplar da elinden kaçamasaydı keşke. O zaman bu yumurtaları toplamak zorunda kalmazdık.
3: Tamam arkadaşlar, moralinizi bozmayın. Bir dahaki maça daha iyi hazırlanırız.
4: Geçen maça da çok çalışmıştık ama olmadı işte.
3: Demek ki çok çalışmayacağız.
4: Ne yapacağız peki?
1: Yan gelip yatacak mıyız? Güzel, bana uyar.
3: Hayır, etkili çalışacağız.
2: O nasıl olacak?
3: Bir antrenör bulacağız.
5: Köy yerinde antrenörü nasıl bulacağız?
3: Kolay ya. Hemen buluruz ben.

0: Aman, ne kadar da kolay oldu.
1: Ne oldu çocuklar?
2: Bütün köyü aradık. Ama bizi çalıştıracak bir tane antrenör bulamadık.
3: Bu gidişle ömür boyu yumurta toplayacağız.
1: Peki eski yumurlop şampiyonuna da teklif ettiniz mi?
0: Ha? Kim ki o?
1: Tabii ki ben.
2: Antrenörümüz olur musun cidden?
1: Oldum bile. Hadi hemen sahaya, çalışmaya başlıyoruz. Kazanılacak bir maçımız var.
2: Evet!
4: Sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ. İleri! Geri dönün! Kıpırdamayın, sakın!
1: Antrenman epey hareketli geçiyor anlaşılan.
4: Öyle. Çok çalışıyoruz.
2: Biz de çalışmaya geldik. Bizimkileri alalım da biraz antrenman yapalım.
4: Hayır, izin ver. Meyip'te ne yapacağım? Gitsinler tabii. Biz de kalanlarla devam ederiz. Tabii önce biraz dinleniriz.
0: Yumurtaları çok iyi toplamışlar.
2: Bir dahaki sefere yumurta satmacasına da maç yapalım.
5: Ben bunları kasabaya götürüyorum. Siz de kalanları köyde satmaya çalışın.
0: Tamam babacığım. Yolun açık olsun.
5: Eyvallah.
1: Olmuyor böyle çocuklar. Gelin şuraya bakalım. Kaplumbağa mı sürüyorsunuz, deve kuşu mu? Daha hızlı olmalısınız. Hadi sahanın başına geçelim de şu pergelleri bir açalım. Son sürat sahanın sonuna koşturmanızı istiyorum kuşları.
0: Tamam, hadi gidelim.
2: Hadi.

0: Tabii durmayı da bileceksiniz. Hadi bakalım, biraz da pas çalışalım. Hızla giderken birbirinize pas atabilmelisiniz. Olmuyor, olmuyor. Bir daha deneyelim.
1: Hadi at.
0: Bir daha, bir daha.
1: Nihat, ileri çık.
0: İşte bu.
1: Biraz da gelecek maç için mi antrenman yapsak? Ne dersiniz?
2: Bence hiç gerek yok. Havada karada yeneriz onları.

0: İşte bu be.
1: Hey, aferin çocuklar. Gol, gol.

0: artık hazırsınız. Bu maç bizimdir.
1: Güneşli bir günde maç heyecanı. Takımlar en az bizim kadar heyecanlı.
2: Evet Şakir, senin favorin hangisi?
3: Benim favorim demli çay. Kahve de iyi ama çarpıntı yapıyor.
2: Onu demiyorum. Hangi takım?
3: Ha, tamam. Tabii ki yukarı yumurcalı. Geçen maçtaki performansı gördük.
2: Evet sayın seyirciler. Uzmanlar aşağı yumurcalıya hiç şans vermiyor ve maç başladı.
4: Dayım abi, ne işin var orada?
0: Antrenörüm ben.
4: Nasıl ya? Ben niye değilim?
1: Furkan jet gibi ilerliyor. Rakip oyuncuları tek tek geçiyor. Top adeta uçuyor. Nihat aldı topu. Aşağı yumurcalıdan beklenmedik bir atak. Bakalım yukarı yumurcalı buna karşılık verebilecek mi?
5: Tamam arkadaşlar, moral bozmak yok. Başarabiliriz.
1: Kerim kale vuruşuyla oyunu başlattı. Cemil hızla ilerliyor. Pasını verdi. Aman Allah'ım bu da ne? Beni topu kesti, karşı otağa geçti. Hayır, Furkan hızla rakibin arkasına sarktı. Kaleciyi gördü. Gol!
6: Ama bu haksızlık. Bizim takımın antrenörü yok.
2: Ve Osman Hoca düdüğünü çaldı.
3: Ne? Namaza mı çağırıyor?
2: Namaza ezanla çağırmıyor mu kardeşim? İlk yarı bitti. İlk yarı.
3: Ha, iyi ben bir çay kapıp geleyim o zaman.
5: Ne olmuş bu takımı anlamadım.
7: Şimşek gibi oynuyorlar.
6: Moral bozmak yok. İyi oynuyorlar ama zayıf noktaları var.
7: Neymiş o?
6: Tabii ki kaleci. Topu kaleye atın yeter. Kesin gol olur. Hmm.
1: Yukarı yumurcalı maça hızlı başladı. Defans önünü kesiyor. Cemil uzaktan etkisiz bir şut çekiyor. Ve top!
5: Hadi gol!
1: Kalede! İnanılmaz bir gol!
8: İşte bu!
5: Ah Aziz ah! Bari birini tut şu topların.
7: Olsun, öndeyiz işte.
9: Şşş! Kalk biraz yürü. Tembellik yapma.
1: Furkan'dan Nihat'a pas, Nihat'tan Serkan'a. Serkan uzaktan etkisiz bir şut çekiyor.
5: Panter gibi kaleciler var maşallah. Yakala Burak!
1: Cemil Burak'a pas attı ve Burak yine uzaktan kaleyi yokladı. Ve yine gol!
5: Yine kaybedeceğiz.
7: Hayır, daha bir dakika var. Kazanabiliriz. Hep birlikte hücum edeceğiz.
1: Maçta son dakikaya girdik. Furkan Nihat'a, Nihat Veli'ye pas attı. Veli'nin önü kesildi. Son saniyeler. Veli topu attı. Furkan yakaladı. Kaleye attı.
5: Hayır!
1: Ve gol! Maçın kazananı 3-2 aşağı yumurcalı oluyor.
10: İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.
5: Evet hocam, bunu yaşayarak gördük. Antrenmanları boşladık, maçı da kaybettik.
7: Tebrik ederiz sizi. Çok iyi hazırlanmışsınız.
5: Hadi arkadaşlar, biz sahaya geri dönüyoruz.
7: Niye ki?
5: Tabii ki antrenman yapmaya.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Eren! Hey, Eren! Hadi uyanma vakti. Eren, uykucu.
1: Erken kalkmaktan hiç hoşlanmıyorum.
0: Ama uykunu almış olman lazım. Hadi bakalım, okula geç kalacağız.
1: Okula gitmek de çok sıkıcı.
0: Aa, bunlar nereden çıktı şimdi? Hadi, yumurta pişir de annen, soğumasın.
1: Yumurta da sevmem. Ha?
2: Hadi kızım, okula geç kalacaksınız.
1: Bugün okula Eren gitsin.
2: Peki ya sen?
1: Ben gitmesem de olur, zaten sıkıcı.
2: Hadi bakalım, uyan da pembe giysini giyip hazırlanalım. Hani en sevdiğin pembe tüllü olan.
1: Pembe elbiseler de çok sıkıcı.
2: Şimdi uykun olduğu için böyle söylüyorsun. Yoksa sen okulu da pembe elbiseni de çok seversin. Kahvaltıda sana bir sürprizim var ama.
1: Kahvaltı neden var?
2: Aa, burada neler oluyor küçük hanım? Hadi kalk bakalım.
0: Börek nefis olmuş. Elline sağlık Emel.
2: Afiyet olsun.
0: Bu güzel sofrayı bize hazırladığın için de ayrıca teşekkür ederim.
2: Rica ederim canım.
0: Çocuklar, anneye teşekkür yok mu?
3: Teşekkür ederiz anne.
0: Hadi yumurtadan yiyin. Öyle lezzetli ki gidip tavuğa teşekkür edersiniz o derece.
1: Yemem.
4: Ben de.
0: O zaman sütünüzü için.
1: Yine mi süt?
5: Portakal suyu olsaydı içerdim.
1: Her gün yemek yiyoruz.
0: Küçük kaçaklar ne yapıyormuş burada?
1: Hiç.
0: Neden oynamıyorsunuz?
1: Oyuncaklarımızdan çok sıkıldık da ondan.
0: Hepsinden mi?
1: Hepsinden sıkıldık.
0: Ne yapabiliriz bununla ilgili?
1: Yenilerini alabiliriz.
0: Yeni mi?
1: Hı.
0: Aklıma oyuncakla oynamaktan daha iyi bir şey geldi. Bahçede sebze dedektifi oynamaya ne dersiniz? Duyduğuma göre birçok sebze saklanmış. Arayıp bulmamız lazım. Anneniz sıkı sıkı tembih etti. Tüm kaçakları yakalamamız lazım.
1: Sebze toplamak çok sıkıcı.
4: Çok sıkıcı.
0: Oysa ben çok eğleniyordum. Siz bilirsiniz. Merhaba canım, kolay gelsin.
2: Merhaba, sağ ol.
0: Taptaze, mis gibi organik şifa deposu sebzeleriniz geldi efendim.
2: Teşekkür ederim, zahmet oldu.
0: Ne zahmeti, zevkle topladım. Oo, kimler gelmiş? Eren Bey, Ceren Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Taze salatalıklarım var.
1: Yemem.
4: Ben de.
0: Hey, nereye? Daha karpuz kesecektik.
2: Çocukların nesi var böyle? Sabahtan beri bir türlü memnun olamadılar. Küçük bir hatırlatmaya ihtiyaçları var gibi.
0: Bence de. Her şey hazır değil mi? Çağırıyorum.
2: Olur.
0: Çocuklar, gelir misiniz?
2: Aman da aman, kimler gelmiş?
0: Gelin, oturun bakalım.
2: Adem, bu evden çok sıkıldım. Diyorum ki burayı satsak da daha küçük bir eve geçsek. Bu ev beni çok yoruyor.
1: Daha küçük ev mi?
2: Evet canım, çok sıkıldım.
1: Ama evimiz çok güzel. Benim odam var, kardeşimin odası var. Misafirimize bile oda var, çok iyi bir ev.
0: Ben de bahçede çok yoruluyorum. Bahçesi olmayan bir ev ne kadar da rahat olurdu.
1: Bahçemiz de çok güzel bence.
2: Ama çok sıkıldım çocuklar. Hep aynı çiçekler, hep aynı korkuluk.
1: Evimiz ve bahçemiz çok güzel anne. Korkuluğu hep birlikte yapmıştık, hatırladın mı? Sen de çok sevmiştin.
4: Çiçeklerin de çok güzel anne.
0: Düşündüm de Emel, şükretmeliyiz.
2: Galiba haklısın Adem. Aa, aklıma ne geldi? Şükür oyunu oynayalım mı?
4: Evet.
0: Şükretmek ne demek biliyor musunuz?
1: Evet. Allah'a teşekkür etmek demek, öğretmenimiz söyledi.
4: İnsanlara teşekkür ederiz, Allah'a şükrederiz.
0: Aferin sana.
2: O zaman hadi şükrettiğimiz şeyleri çizelim. Bakalım kutuyu doldurabilecek miyiz?
4: Ben çok çizerim.
1: Ben büyük olduğum için daha çok çizerim.
2: Hadi o zaman başlayalım.
0: Boyalar hazır.
2: Üç deyince aynı anda. Bir, iki, üç.

0: Ve bitirdim. Bende.
1: Yani aslında bitmedi ama şimdilik bitirmiş olalım.
2: Allah'ın bize verdiği o kadar çok şey var ki yazmakla çizmekle bitmez.
1: Nelere şükretmişiz çok merak ediyorum. Hadi kutudan seçip bakalım. Hadi bahçeye çıkalım.
0: Bahçeyi sevdiğini biliyordum. Hadi hemen başlayalım. Ben herkesin neye şükrettiğini hemen bilirim.
3: Ben de.
0: Ben de.
2: Sakin ol şampiyon. O kadar da kolay değil. Ha?
1: Burnuma başka bir oyunun kokusu geliyor ama hayırlısı.
2: Bildiniz Adem Bey. Size kocaman bir alkış.
3: Ne oynayacağız anne?
2: Kutudan bir resim çekip konuşmadan pandomimle anlatacağız.
0: Sessiz film gibi mi yani?
2: Evet canım. Aynen öyle.
1: Hadi başlayalım.
0: Aa, çok kolay. Başlıyorum.
1: Aman Allah'ım, bir aslan Emel. Kış, kış, aslan. Hadi git buradan ormanına.
0: O yemek baba.
1: Öyle mi? Bir an aslanlar bastı burayı sandım.
3: Yediğimiz yiyecekler için Allah'a şükrederiz.
1: Bahçemizdeki sebzeler dahil mi peki?
0: Evet, bütün yiyecekler için şükretmeliyiz baba.
1: Hmm, demek öyle.
2: Oo, çok güzel. Allah'ım, bahçemiz için ve bize verdiğin tüm yiyecekler için sana şükürler olsun.
4: Amin.
2: Uyumak. Uyuyabildiğimiz için şükürler olsun.
1: Yumuşacık yastığımız ve yatağımız için şükürler olsun.
0: Vun, vun, vun, vun.
3: Oyuncak arabalarımız için şükürler olsun.
1: Hem oyuncaklarımız hem de gerçek arabamız için şükürler olsun. Kahve. Kahve için şükrederiz.
3: Buldum. Çiçekler için şükrederiz.
0: Evet. Mis kokulu çiçekler için sana şükürler olsun Allah'ım.
2: Şükredecek ne çok şey varmış değil mi? Anlat anlat daha bitmedi. Şükretmeyi hatırlamak bile bizi ne kadar mutlu etti.
1: İnsanlara teşekkür etmek, Allah'a şükretmek bizi daima mutlu eder çocuklar. Sahip olduklarımızın kıymetini bilmeli ve şükretmeliyiz.
3: Kutudan henüz çıkmadı ama ben okulum ve öğretmenlerim olduğu için de şükrediyorum.
1: Ne güzel.
3: Hatta onları özledim.
0: Ben de arkadaşlarım için şükrediyorum. İyi ki varlar.
3: Siz de iyi ki varsınız.
2: Siz de iyi ki varsınız canlarım. Sizin gibi çocuklara sahip olduğumuz için ne kadar şükretsek az.
1: Ama çok duygusal olduk. Bu duygusal havayı biraz dağıtalım.
3: Bu şükürcülük oyununu her zaman oynayalım anne. Ben çok sevdim. Bir de pembe elbisemi de seviyorum.
2: Tamam canım. Sık sık oynarız.
1: Ablam mı?
3: Halam.
0: Halam için de şükürler olsun.
3: Evet canım halam.
0: Halam neden mutfakta anne?
2: Bize bir sürprizi varmış.
3: Mutfakta olduğuna göre yiyecek bir şey.
0: Acıkmıştım tam da.
5: Tada.
0: Ne? Çikolatalı süt.
3: Cevizli kurabiye en sevdiğim.
1: Benim de.
2: Eline sağlık abla ama zahmet olmuş.
5: Zahmet olur mu hiç? Hem bunlar öyle normal zaman kurabiyesi değil.
1: Ne kurabiyesi abla?
5: Şükür kurabiyesi Adem. Şükür kurabiyesi.
0: Ha? Şükür mü?
5: Evet balım. Bahçemdeki kayısı ağacını biliyorsunuz.
1: Hani şekerpare olan.
5: Evet.
2: Hani bir türlü meyve vermeyen.
5: Evet işte o. Ne oldu dersiniz?
3: Ne?
5: Meyveye durdu. Yani ağaçlar meyve verecek.
1: Ya. Hadi gözün aydın.
5: Nasıl sevindim. Allah'a şükür kurumamış. Bunu görünce sevincimi paylaşmak için hemen kollarımı sıvadım. Allah beni sevindirdi. Ben de kuzularımı sevindireyim dedim.
2: Ellerine sağlık.
1: Hadi bismillah. Ben daha fazla bekleyemeyeceğim.
5: Buyur canım. Afiyet, bal, şeker olsun.
0: Hala sen de şükretmeyi biliyorsun.
5: Bilmem mi ayol? Benim adım Şükran.

Küçük Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Komşu komşu, oğlun geldi mi?
1: Geldi.
0: Ne getirdi?
1: İnci boncuk.
0: Kime kime?
1: Sana bana.
0: Başka kime?
1: Kara kediye.
0: Kara kedi nerede?
1: Ağaca çıktı.
0: Ağaç nerede?
1: Balta kesti.
0: Balta nerede?
1: Suya düştü.
0: Su nerede?
1: İnek içti.
0: İnek nerede?
1: Dağa kaçtı.
0: Dağ nerede?
1: Yandı, bitti, kül oldu.
0: Ah, kiremitler!
2: Evladım, çatının kiremitlerini düşürdünüz.
3: Affedersin ninem.
4: Hava kara bulutlarla kaplandı.
5: Hadi ne duruyorsunuz? Çardağa koşun.
6: Oo, ha işte beklenen yağmur geliyor.
7: Yuvama girme vakti. Islanmaktan pek hoşlanmam.
8: Şimdi yağmurun sesi, toprak kokusu. Oh, ne güzel uyunur ha.
9: Hay Allah.
10: Hıp, kös kös dur.
9: Yağmur yağmadan evimi yapmama yardım et.
7: Seni uyardım Mirmir. İşlerini zamanında yapmalısın. Ben hiç de ıslanamam.
9: Aa, haklısın dostum.
7: Ah şu yumuşacık kalbim. Tamam dur dur, yardıma geliyorum. Temtem, bu taşı sadece sen taşıyabilirsin. Hadi kalk, yoksa Mirmir'le ben yağmurda kalacağız.
8: Nem nem.
9: Temtem.
8: Tamam, geliyorum.
7: Hadi acele et. Yağmur şiddetleniyor.
5: Ne kadar da çok yağmur yağdı.
3: Birazdan her yeri toprak kokusu sarar.
4: İyi yetiştik ama sırılsıklam mı olurduk yoksa?
3: Nine, sana ne oldu? Nasıl bu kadar ıslandın?
4: Sen evde değil miydin nine?
1: Dam akıyor evladım.
3: Hiçbir şey anlamadım. Yani biraz önce çatıya top atmıştık ya hani.
11: Evet, kiremitler düşmüştü.
12: Özür dilerim nine.
1: Bilerek yapmadınız ya kuzularım. Hem damın onarıma ihtiyacı vardı. Bir dahakine daha dikkatli olun ama.
3: Ama bizim yüzümüzden ıslandın.
1: Şeker değilim ya eriyim yağmurda. Yağmur kesildi. Mert'i arayayım da kasabadan bana biraz kiremit getirsin.
7: Açı! Elhamdülillah.
9: Temtem gelene kadar mevsim değişecek.
8: Yağmur dindi. Baksanıza, benim taşı taşımama gerek kalmadı. Hazır yerimden çok uzaklaşmamışken geri döneyim diyorum.
3: Mert abi kiremitleri getirdi.
1: Hay Allah razı olsun Mert. Ustalar çatıyı tamir etmek için birazdan gelir.
13: Kiremitleri kapının önüne yığayım o zaman.
11: Biz de yardım edelim arkadaşlar. Hem hatamızı telafi etmiş oluruz.
13: Hadi o zaman elden ele, elden ele.
7: Evimi iyice yağmur sularına dayanıklı hale getirdim. Sen ne yaptın Mirmir?
9: Şimdilik güneşli havanın tadını çıkarıyorum.
7: İşte bunu yapmamalısın. İşini zamanında bitirmelisin. Hala çatın yok.
9: Ç- Çatı için toprak kullandım, dayanıklı olmadı. Hangi malzemeyi kullanacağımı bilmiyorum.
7: Oturarak bunu öğrenemeyiz. Gözlemlemek lazım. Hadi kalk, köydeki evlerin çatılarına bakalım.
9: Şimdi mi?
7: Hadi, bugünün işini yarına bırakma derler. Bu kez seninle ıslanmaya hiç niyetim yok dostum.
9: Peki, tamam, geliyorum.
13: Ellerimize sağlık çocuklar. Tüm kiremitleri taşıdık.
5: Ama hala arabanın içinde biraz kiremit var.
1: Çalışkan evlatlarım benim. Arabanın içindeki kiremitler de sizin olsun. Belki oyun oynarsınız.
3: Kiremitlerle ne oynanır ki?
2: 7 kiremit oynayabilirsiniz.
13: Tabii ya. 7 kiremit.
12: 7 kiremit mi?
9: Vay! Bu çatı harika dizilmiş. Çok güzel kırmızı taşlarla dolu. Ve taşların hepsi de birbirinin aynısı dostum.
7: Ha. Onlar taş değil Mirmir, kiremit.
9: Kiremit mi? Ne güzel isim. Peki kiremit ne demek?
7: Kiremit, insanların verimsiz kil toprağını kalıplara koyarak ve pişirerek yaptıkları toprak levhalardır. Çok akıllıca değil mi?
9: Peki, biz nereden bulacağız bu kiremitleri?
13: 7 kiremit başlıyor. Şimdi...

0: attığımda kiremitleri devirirsem ve kiremitler dairenin dışına çıkarsa sizi vurmaya çalışacağım. Vurulan oyundan çıkar.
1: Peki ya kiremitler dairenin içinde kalırsa?
0: O zaman da topu atma sırası başkasına geçer.
2: Çok eğlenceli. Hadi Mert abi at topu, devir kiremitleri.
0: Başardım.
1: Olamaz.
0: Yakalandın.

0: Harika bir oyunmuş bu yedi kiremit köz köz. Biz de oynamalıyız.
1: Şimdi oyun zamanı değil Mirmir. Bizim çatılarından artan o kiremitlere ihtiyacımız var. Yağmurların başlaması an meselesi.
0: Peki nasıl alacağız o güzelim kiremitleri?
1: Oyunlarının bitmesini bekleyeceğiz.
2: Beklerken ben biraz kestireyim o zaman.
1: Sen de nereden çıktın Temtem? Ödümüz koptu.
2: Uyanıp sizi göremeyince tepeden aşağı şöyle bir baktım. Ve çocuklarla oyun oynayacağınızı düşündüm. Bu fırsatı kaçırmak istemedim.
0: Oyun oyun. Yedi kiremit. Ben daha fazla sabredemeyeceğim. Hemen gidip benim de oyuna katılmam lazım.
2: Dur Mirmir. Beni de bekle. Ah.
1: Ay. Ama arkadaşlar. Ya kiremitler?
3: Hadi bakalım Ece. Devir kiremitleri.
4: Oy, vuruldum.
5: Sıra bende, sıra bende. Top nerede?
6: Demek siz de oynamak istiyorsunuz ha küçük dostlarım. Hadi o zaman yap bakalım atışını.
4: Iskaladın Mirmir.

0: kiremitleri alamadık.
1: Biz oyunumuzu oynadık. Kiremitler de Mirmir ve Köz Köz'e kalsın. Belki 7 kiremit oynarlar.
0: Çocuklar kiremitlerle 7 kiremit oynayacağımızı sandılar.
2: Hakkımızda çok az şey biliyorlar dostum.
0: Hadi çatını yapalım. Yoksa yine yağmura kalacağız.
3: Siz çatıyla uğraşırken ben de kendime uyuklayacak kuytu bir yer bulayım.
1: Oyunumuz bitti.
0: Yağmur yağıyor, eve hadi.
2: Sonunda evim hazır. Ne? Bana da hiç yer bırakmamış olamaz. Temtem.
3: Yağmur sesiyle uyumak.

0: Sözümüzü tutmalıyız.
1: Tamam. Çevir.
2: Dur. Oku, oku. Döndür.
1: Hey!

0: Ben! Patch!
1: Doksan!
2: Taze?
1: Para!
3: Para?
4: Hayda! Hayda! Hayda!

0: para?
1: Tatil.
0: Para. Para. Söz.
1: Söz. Söz. 25. Kumbara.
0: Para. Para. Para, para. Nasıl, nasıl? Nerede? Para, para. Para, para, para, para. Ham, ham, ham. Para, para, para, para. Para. Para.

0: selam.
1: Ha, mısır.
0: Ha?
1: Mısır.
0: Ha? Hı. Ha?
1: Mısır.
0: Ha?
1: Mısır. Mısır.
0: Ha?
1: Hop.